0: bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bi senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: izeştekel müminu ahlasahu zalike minez zünub kema yuhlisul kiru hubsel hadid. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizden rivayet edilmiş El-Edeb-ül Müfrek kitabında ve diğer hadis kaynaklarında mevcut bulunan bir hadis-i şerifle bu ve bundan sonraki hadis-i şerif hastalıkla ilgili manasını okuyalım, verelim, izahına geçelim. İzeştekel müminu. Mümin bir hastalıktan iştika ettiği zaman, yani bir hastalığa düçar olup hasta duruma düştüğü zaman. Şikayet kökünden geliyor ama şikayetiniz nedir diye sorar kibar doktorlar. Hasta geldiği zaman şikayetiniz nedir? Tabii biz şikayeti memnun olunmayan bir durumu bir yüksek makama efendim itiraz yoluyla söylemek manasını alıyoruz ama burada Allah'ın hükmüne kimse itiraz edecek değil. Buradaki şikayet yani vücudun hoş olmayan rahatsızlık durumu demek. Yoksa Allah bana hastalık verdi diye bir başka yere insan itiraz edecek değil ki. Yani Türkçedeki manası yok. İştikanın, şikayetin Türkçedeki manası yok. Yani rahatsızlanmak demek. Bir mümin şikayetlendiği zaman, yani rahatsızlandığı zaman, hasta olduğu zaman, kalbi, karnı, boynu, başı, eli, ayağı, vücudunda bir hastalık oldu. O zaman ne olur? اَخْلَسَهُ ذَٰلِكَ مِنَ الزُّنُوبِ. Onun bu hastalığı, onu günahlardan pak eder, safileştirir, saf hale getirir. Neye benzer bu? كَمَا يُخْلِسُ الْكِيرُ خُبْزَ الْحَد۪يدِ veya خَبَسَ الْحَد۪يدِ. Körüğün, ocağa konulmuş olan demirin pasını, karışık maddelerini efendim körükleye körükleye eritiyorlar ocakta. Ondan sonra demir yabancı maddelerden arınıyor, kirinden, pasından kurtuluyor ve şey hale geliyor. Safi hale geliyor. Ocakta yeni çıkmış demir, çeliğin, şeyin efendim çekicin, balyozun ne denilir ona? Örsle şey, çekiş diyoruz değil mi? İşte pırıl pırıl yeni olur, sonradan küflenir. Yani ocakta temizleniyor. İşte insanın da vücudunda ateş var, hastalık var ama o hastalık onu demirin pasının gittiği gibi veya bir cevher topraktan çıkartılıyor, getiriliyor. Efendim maden atölyesinde potanın içine konuluyor, eritiliyor. Ondan sonra safi cevher haline geliyor. Efendim fazlalıkları, yabancı maddeler dibine çöküyor, ayrılıyor, atılıyor. Üstüne çıkıyor ne oluyorsa. Efendim işte neyse o madeni saf olarak karşımızda buluyoruz. Şey de böyledir, hastalık da böyledir. Öteki hadis-i şerifi okuyalım. İzeştekel abdül müminü kâlallahu li kâtibeyhi üktübâ de abdî hâzâ misle mâ kâne ya'melu fî sıhhatihi mâ kâne fî habsî fe in kabattuhu kabattuhu ilâ hayrin ve in hüve âfâhu übeddilhu bilahmin hayrin min lahmihi ve bidemin hayrin min demihi. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Ata İbn-i Yesar Hazretlerinden mürsel olarak rivayet edilmiş ikinci bir hastalıkla ilgili hadis. Mümin kul şikayetlendiği zaman, ne demekti şikayetlenmek? Hastalandığı zaman. Hasta olduğu zaman, bir derde müptela olduğu zaman mümin kul gâlallâhu li kâtibeyhi. Allah bu kulun iki kâtibine buyurur ki, kulun iki kâtibi kim? Ben fakir adamım, ne kâtibim var, ne hizmetçim var. Yok, herkesin omuzlarında iki tane melek var. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Bu melekler insanın işledikleri amelleri, söylediği sözleri, hayır ve şer yaptıklarını, işlediklerini, yazdıklarını kayda geçiriyorlar, tespit ediyorlar, efendim zapta geçiriyorlar. Zabıt tutuluyor devamlı. devamlı sabit tutuluyor. Sağdaki melek

hayırları zapt ediyor. Soldaki melek yapılan kötülükleri, günahları zapt ediyor. Sağdaki melek soldakinin amiridir. Rütbesi sağdakinin daha yüksektir. Soldakine bazen dur yazma, biraz bekle diyebilir. Bu sağdaki meleğin soldakine hakkı vardır. Selahiyet vermiştir Allah ona. Dur yazma, belki kul tevbe eder. Günahı hemen deftere geçirme, zapta geçirme. İki tane zabıt katibi var. Şimdi bu iki meleğe Allahu Teala Hazretleri buyurur ki üktüba, yazın ey meleklerim. Ey zabıt katipleri olan meleklerim, yazınız. Li abdi haza, şu benim kulum için yazınız. Misle ma kâne ya'melu fî sıhhatihi, ma kâne fî hapsi. Sıhhatinde yapmakta olduğu amali salihini yapmışça ona sevap yazınız. Şu benim hastalığım dolayısıyla o işleri yapamama sıkıntısı içinde, hapsi içinde olduğu zaman zarfında o sevapları gene yazınız. Ne yapardı bu adamcağız hasta olmadığı zaman? 5 vakit camiye giderdi, namazını kılardı. Tamam, evinde şimdi hasta gidemiyor ama 5 vakit camiye gidiyor gibi yazın bakalım. Daha ne yapardı? Her gün günde 1 cüz Kur'an-ı Kerim okurdu. Şimdi okuyamıyor. Yazın 1 cüz Kur'an okumuş gibi de. Efendim, kabir ziyaret ederdi. Yazın cuma günleri kabir ziyaret ediyordu diye. Aynı sevabı yapamıyor. Olsun yazın. İşte bilmem hayır yapardı, hasenat yapardı, yardıma koşardı, ziyaret ederdi, küçüklere sevgi gösterirdi, büyüklere sevgi gösterirdi. Hepsini yazın. Yapamıyor ama benim hapsimde şu anda. Hastalık onu hapsetmiş eve. Gidemiyor bir yere, yapamıyor ama gidiyormuşçasına yazın ey meleklerim, ey zabıt melekleri, katipleri yazın der Allahu Teala Hazretleri o meleklere. فَاِنْ كَبَطْتُهُ كَبَطْتُهُ اِلَى خَيْرٍ. Eğer ben onun ruhunu alırsam, kabzedersem ruhunu, hayırlı bir aleme onu almış olurum. Yani cennete sokacağım. Hastayken ruhunu kabzederse, bu dünyadan daha hayırlı bir yere onu alıp götürür. Ruhunu kabzedersem, hayırlı bir yere götürür. وَاِنْ هُوَ اَفَاهُ. Eğer hastalığından afiyet kesbederse, efendim, übeddiluhu bilahmin hayre min lahmihi. Onun hastalıktan önceki etinden daha hayırlı bir ete döndürürüm vücudunu ve bidemin hayre min demihi, hastalığından önceki kandan daha sıhhatli bir kana döndürürüm kanını. Kanını, etini daha hayırlı bir hale getiririm. Hastalıktan sonra evvelkinden daha güzel bir halde gönderirim. Eğer canını alacaksam, ruhunu kabzedeceksem, hayırlı bir tarafa gönderirim onu diye bu hadis-i şerifte müjde vardır ki, demek ki bir kul hastalanırsa ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri böyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birden ölmeyi sevmezmiş. Füceten öldü diyorlar ya, sabahleyin buradaydı, işine gidiyordu, köşeye kadar görmüştüm yürüdüğünü, köşeye dönünce öbür tarafta yığılıvermiş, ölmüş. Füceten, aniden yani, patladak ölüverdi. Aniden ölmeyi sevmezmiş Efendimiz. Biraz rahatsızlansın, yatağa yatsın, birkaç gün öyle başında toplaşsınlar, biraz inilti, biraz ateş bilmem ne, öyle severmiş. Neden? Ani olunca tevbe edemez, hazırlık yapamaz, toparlayamaz kendisini. Hastalık bir işaret oluyor, ikaz işareti oluyor. İnsanın tevbe etmesine sebep olur, vasiyet etmesine vesile olur, zaman bulmuş olur insan. Demek ki biz dünya gözüyle meseleleri başka türlü görüyoruz ama ahiret sevabı, faydası, menfaati noktasından hastalıkta bayağı büyük menfaatler varmış. Demek ki. Üçüncü hadis-i şerifi de okuyalım. İzeştekel Abdülmüslimu kâlallahu teâlâ lillezîne yektibûne üktübû lehu eftale mimma kâne ya'mulû izâ kâne tılken hattâ utlikahû. Müslüman kul şikayetlendiği zaman, yani hastalandığı zaman, Müslüman kul hastalandığı zaman Allahu Teala buyurur ki lillezîne yektibûne, yani zabıt eden yazanlara buyurur ki üktübu, yazınız lehu, bu kulum için eftala mimma kâne ya'melû izâ kâne tılken, hasta değilken
hür iken, serbest iken, hastalık onun elini ayağını bağlamamış durumda olduğu zaman da efendim yapmış olduğu şeyleri, hatta utlukahı hastalıktan kurtarıp tekrar şifaya kavuşturuncaya kadar yapamadığı halde yapıyor gibi yazın. İşte bu üç tane hadis-i şerif hastalıkla ilgili hadis-i şerifler oldu. Birinci hadis-i şeriften anladık ki günahları affoluyor. İkinci hadis-i şeriften anlıyoruz ki yapamadığı ibadetlerini yapmış gibi Allah sevap veriyor. Ölürse cennete gidecek, hayırlı bir yere gideceğini müjdeliyor. Kalırsa kanının, etinin tazeleneceğini, dinçleşeceğini bildiriyor. Üçüncü hadis-i şerifte de efendim yine aynı manada sıhhatliyken yapmış olduğu şeyleri yapamadığı halde şimdi yapmış gibi yazın buyuruyor. Muhterem kardeşlerim, bu dünya hayatı nedir? Bu dünya hayatı karışıktır. Neyle karışıktır? Lezzetlerle elemler birbirine karışıktır. Lezzet, keyifler, tatlı, güzel, hoş şeyler, elem, sıkıntılar, üzüntüler vesaire. Bu dünyada bunlar karmakarışıktır. Yani iç içedir, yan yanadır. Efendim, lezzetin arkasından elem gelir, elemin arkasından sevinç gelir. Bir gün öyle, bir gün öyle. Bu dünya hayatında Allah'ın iyi kulları da, kötü kulları da. Hayatın icabı, hayat bu. Dünya hayatı. Bazen sevinçli olurlar, bazen üzüntülü olurlar. Bazen sıhhatli olurlar, bazen hastalıklı olurlar. Bazen keyifli olurlar, bazen dertli olurlar. Normal. Dünya hayatı karışıktır. Elemler, lezzetler birbiriyle karışıktır. Neden? Bunların hepsi imtihandır. Bunların her birisi dünyada imtihan olan kulların imtihan sorularıdır. Eğer Allah bir insana sıhhat vermişse, o sıhhatin kıymetini bilmeli, şükrünü eda etmeli, sıhhatliyken yapması gerekli olan ibadeti, taatı, hayratı, hasenatı yapmalıdır. Namazını kılmalı, camiye gitmeli, sabah namazına kalkmalı, abdestini almalı, soğuktan korkmamalı, efendim, hayra koşmalı, çalışmalı, çabalamalı, sıhhatinin kıymetini bilmeli. Bu bir imtihan. Eğer hastalanırsa sabretmeyi bilmeli. Çünkü sabır da sevaptır, hastalık da mükafatlıdır. O da imtihandır. Allah'ın iyi kulları hatta daha çok sıkıntıdadır. Peygamberler en çok sıkıntıdadır. Evliyaullah çok sıkıntıdadır. Salih kimseler sıkıntıdadır. Ondan sonra müminler derecelerine göre sıkıntıdadır ama en çokları en yükseklere gelir. En seviyesi aşağılara en aşağı gelir. Mümine de gelir. Üzüntüler, sıkıntılar. Peygamber Efendimiz'in ne kadar sıkıntı çektiğini biliyorsunuz. Nasıl ayakları yaralanmış Taif'e gittiği zaman, nasıl Uhud'da dişi kırılmış, nasıl harplere girmiş, nasıl sıkıntılar çekmiş, nasıl evinde aylarca ocak tütmemiş, yemek pişmemiş, nasıl mutfak yok, yemek yok, mutfak yok, buzdolabı yok. Bizde çıktı şimdi mutfaklar, buzdolapları, kilerler, ambarlar bizde. Orada hiçbir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarına verdiği hücre-i sevciyat-ı tahirat, Peygamber Efendimizin hanımlarının hücreleri bir somya ibadında muhterem kardeşlerim. Her birisi bir somya ibadındadır. Yani bizim misafir salonları, bizim apartman daireleri, bizim mutfaklarımız, bizim yemeklerimiz, bizim çarşılarımız, bizim pazarlarımız çok büyük nimetler bizde. Peygamber Efendimiz çok sıkıntı çekti. Allah'ın sevgili kulları çok sıkıntılar çektiler. Olur, bunlar mühim değil. Eski peygamberler de sıkıntılar çektiler. Allah sıkıntıyla, meşakkatle sabredene çok büyük mükafat veriyor. Öyle dengeliyor. Nimet geldiği zaman nimetin kadrini bilen, hayrını yapan, eline geçenleri fukaraya infak eden, iyiliğini eksiksiz yapan kimselere de, şükrünü eda eden kimselere de gene mükafat veriyor. Sen eline para geldiği zaman sımsıkı tutarsan, şükrünü eda etmezsen o zaman değiştiriyor. Neden? Şükrünü eda etmedin, kıymetini bilmedin, fırsatı kaçırdın. Hadi bakıyorsun, zengin bir adamın çocuğu fakir düşmüş. Paşazade, efendim basit bir memur, padişahın şehzadesi, bakıyorsun Fransa'da katip. Bakıyorsun efendim Şeyhülislam'ın oğlu, efendim ayakkabı tamircisi. Düşmez kalkmaz bir Allah. Buradan
efendim sürmüşler, çıkartmışlar bu diyardan şeyleri. Fransa'ya gitmiş. Fransa'da parkın üstündeki oturma bankında ölmüş. Yanına kağıt bırakmış. Ölümünden kimse

mesul değildir, açlıktan ölüyorum, kimseden şikayetim yok diyor. Padişah torunu, padişah torunu, hayat değişmiş, şartlar değişmiş, öyle olmuş. Olabilir. Onun için bizim içinde bulunduğumuz hallerin hepsi imtihandır. Sizin ve bizim. Halimiz, evimiz, paramız, işimiz, sıhhatimiz, hastalığımız hepsi birer imtihandır. Bu imtihanın cevabını güzel veren kul derece alır, yükselir, sevap kazanır. Cevabını veremeyen, cevabını ters veren, güzel hareket edemeyen kul da cezasını çeker. Mükafatını kaybeder veya günaha girer. Hastalık gelince kadrinin kıymetini bilmiyor, hastalığın bir sevap kazanma sebebi olduğunu bilmiyor. Ağzını açıyor, gözünü yumuyor, herkese şikayet ediyor. Herkese efendim ah ediyor, vah ediyor. Ondan sonra Allah'a gönül ediyor. Niye bana bu hastalığı verdi? Verir verir, sabret. Sabretmiyor. Efendim, tabii mükafatı kaçırıyor. Allah'ın iyi kulları hiç sıkıntı çekmeyecekler, Allah'ın kötü kulları da hep ceza çekecekler, mahvolacaklar diye bir kaide yok. Bu dünya hayatında öyle bir kaide yok. Firavun, koca Firavun, Nemrut, hepsinin sarayları vardı. Karun, Karun'un hazineleri vardı. Hazinelerinin anahtarını bir grup insan zor taşırdı. Hazinelerinin koyduğu odaların anahtarını bir grup insan zor taşır. Kıymeti yok. Manevi kıymeti yok yani. Ahirette kıymeti yok yani. Allah düşmanı ama o kadar zengin. Allah'ın dostu, filanca Allah'ın dostu, filanca kulübede yaşamış. Öyle mütevazi yaşamış, öyle ölmüş gitmiş. Ya bu Allah'ın dostluğunun kıymeti nerede? O firavunun, efendim, milyar tane firavunu bir kefeye koysa, bunun ayağının zerresi tozu olmaz yani. Bu burada kulübede yaşıyor, ötekisi sarayda yaşıyor. Dünya hayatı böyledir muhterem kardeşlerim. Bunu size ikaz ve ihtar olarak söylüyorum. Yani Allah'ın iyi kulları baklava börek yiyecek, kötü kulları da efendim zıkkım yiyecek diye bir şey yok. Tersine olabilir. Çok rahat olabilir Allah'ın sevgili kulları. O halde ne yapacağız? O halde biz Allah'a güzel kulluk etmeye çalışacağız. İmtihan olduğunu bileceğiz. Hiçbir hayatımızın hiçbir gününde, hiçbir anında, hiçbir yerde, hiçbir karşılaştığımız olayın karşısında imtihan şuurunu kaybedip de yanlış iş yapmayacağız. Ters cevap vermeyeceğiz. Edepsizliğe düşmeyeceğiz. Ağzımızı açıp gözümüzü yumup ileri geri konuşmayacağız. Terbiyemizi takınacağız. Edebimizi takınacağız. Kulluğumuzu güzel yapıp sevap kazanmaya bakacağız. Çünkü bunların hepsi imtihandır. Öyle insan oluyor ki efendim fakir oluyor, çırak oluyor. Maydanoz satıyor, domates satıyor elinde. Sonra bakıyorsun milyarder olmuş. Öyle insan oluyor ki 3 tane, 5 tane, 10 tane hizmetçi etrafında dolaşıyordu. Sonra bakıyorsun burada hamal oluyor. Ne yapalım? İmtihan. İyilik halinde, iyi günlerinizde Allah'ı unutmayın ki kötü günlerinizde Allah sizin duanızı kabul etsin. İyi halinde Allah'ı hiç anmıyor, camiye hiç gelmiyor, dua hiç yapmıyor, fakirlere hiç yardım etmiyor efendim. Ama bir hastalığa düşüyor, bir amansız hastalığa düşüyor. O zaman hoca arıyor. Hoca hoca dolaşıyor. Hangi hocanın nefesi kuvvetliyse aman ona gideyim, okusun, üflesin de hastalığım geçsin. Ya sen sıhhatli halindeyken, zengin halindeyken, dertsiz halindeyken o Rabbül alemine elini açıp sen bir kulluğunu bilip de dua ettin mi? Çok şükür dedin mi? Demedin. Tamam, şimdi sen zor bir şey alırsın. Çünkü sen onun cezasına uğramışsın şimdi. Kim okusa senin işin düzelmeyecek, o cezayı çekeceksin. Allah-u Teala Hazretlerinin sıkıntı ve üzüntü ve şiddet ve hastalık ve mahrumiyet halinde unutmayın ki Allah da sizi dara düştüğünüz zaman duanıza icabet etsin, muradınızı versin, sıkıntıdan kurtarsın. Böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde. Hastalıktan da çok mükafat olduğunu bilin, hastalıktan da şikayet etmeyin, hastalara da müjde verin. Gittiğiniz zaman deyin ki bak Müslüman bir hastaya çok mükafatlar varmış. Yapamadığı ibadetleri yapmış gibi Allah sevap veriyormuş. Üzülme deyin, sabret deyin. Aman ceza ve feza gösterip yani itiraz edip feryadu figan edip de sevabı kaçırmayın, sevabı iptal etmeyin deyin. Hastanın uykusu ibadet, iniltisi tesbih, efendim duası makbul, ameli yapıyormuş gibi efendim yazılmakta, efendim hastalıktan kalktı.

0: zamanda arasından doğduğu gibi günahlardan pak oluyor. Daha ne ister? İnsanlar hastalıktaki mükafatları bilseler de değil sıhhatli olmayı, hasta olmayı isterler. Tabi hasta olmayı istemek yok. Ya Rabbi beni hasta et de bu mükafatları alayım. Şaşkın adam. Allah her şeye kadir. De ki ya Rabbi hem bana sıhhat ver hem de onlara vereceğim mükafatlar gibi mükafat ver. Allah ona da kadir. İlla öyle olup da öyle olacak diye bir şey yok, şartı yok. Ya Rabbi hem onu ver hem onu ver de. Hani bazen şaka yolla anlatalım. Birisi ziyarete gitmiş bir arkadaşını. Efendim o da demiş ki çay mı istersin kahve mi istersin? Yani birisinden birisiyle kurtulacak. Çay mı istersin, kahve mi istersin diye ev sahibi sormuş. Ötekisi de şakacı. Diyor ki, sen şimdi diyor kahve getir de diyor, çayı yemekten sonra meyveyi yedikten sonra içeriz diyor. Yani hepsini birden istemiş. Tabii alemlerin Rabbi. Rabbimiz bizim yaradanımız, her şeyimiz ondan. Onun için istemek iyi. Olur mu? Biraz terbiyesizlik olmaz mı? Yüzsüzlük olmaz mı her şeyi çok istersek? Hayır, zaten her şeyimiz ondan. Onun için istersiniz, daha iyi olur. Allah-u Teala Hazretleri istenmesini seviyor. Dua edilmesini seviyor. Dua eden kulunu seviyor. Bak her zaman söylüyorum, bilmeyenler de duysun. مَنْ لَمْ يَدُوا اللّٰهَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Kendisine dua etmeyene Allah gadap eder. Gel bakalım buraya. Sen Allah'a dua eder misin? Yok, hiç öyle bir tarakta bezim yok, öyle bir şey bilmem ben. Hiç dua etmem. Tamam. Allah gazap eder kendisine dua etmeyen. Dua eden kulu sever. Ya Rabbi şunu istiyorum, bunu istiyorum. Verir Allah. Sever. Severek verir. Küçük şeyler istemek ayıp olmaz mı? Onu da söylüyorum. Ayakkabının bağcığı kopsa Allah'tan iste diyor. Yani insan hadis-i şerifi okumasa hiç aklına gelmez böyle bir şey. Ayakkabının bağcığı kopsa bile Allah'tan istedir. Ya Rabbi tam bağlıyordum ayakkabımın bağcığı kop, bir bağcık gönder. Demek ki seviyor Allah. Küçük büyük. Çünkü kendisinin bilinmesini seviyor, zikredilmesini seviyor. Kendisine dönülmesini seviyor. Kendisinin anılmasını seviyor. Allah Allah diye anılmasın. Tabi Ya Rabbi dediğin zaman dua ederken hep onu hatırlama halindesin. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Unutulmayı sevmiyor. Dua edilmemeyi sevmiyor. Dua edilmemeyi, dua etmeyeni sevmiyor. Edeni seviyor, isteyeni seviyor. Dünya zenginleri fazla istediğin zaman yavaş yavaş rengi değişmeye başlar. Sonunda kızar. Ya başka bir adam yok mu benden başka? Git biraz da ondan isteder. Kovalar sonunda. Allah öyle değil. Allah Celle Celaluhu efendim ekremül ekremindir. İstedikçe verir. İstemek de dua da ibadet. İslam'ın güzelliğine bakın ki istemek de ibadet. Sükût de ibadet. Benim hayret ettiğim şeylerdendir. Bakın siz de hayret edeceksiniz. Sükût etmek ibadettir. Neden? Allah rızası için gevezelik olmasın diye boş konuşmamak için susuyor. Sükût de ibadettir. Dua da ibadettir. Allah Allah ne güzel. Allah'tan hem bir şey istiyor hem de namaz kılıyormuş gibi, oruç tutuyormuş gibi ibadet oluyor. Güzel şeyler bunlar. Yani İslam'ın güzelliğidir bunlar. Onun için Allah'tan isteyin, istemeye kendinizi alıştırın. Aranızdaki samimiyeti ilerletin yani. Uzak durmayın. Uzak durmayın, geri durmayın. Kulluktan gafil olmayın. İbadetten uzak durmayın. Cahil kalmayın.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Değerli Akre dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere, hoşça kalın.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyorum.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek

erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz, o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

Dokuz köyden dokuz kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini. Heyhat ama

sadakayla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen kişiyi mezara kadar 3 şey takip eder. İkisi geri döner, biri onunla beraber kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli ise onunla beraber kalır. Veren el, alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar. Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz.

Niye geldin dünyaya? Boy pos büyütmek için mi? Beden beslemek için mi? Tüccarlık yapmak için mi? Ziraat yapmak için mi? Niye geldin? Bu cihana Allahu Teala Hazretlerini bilip tanıyıp ona kulluk etmeye geldik hepimiz. İster bil ister bilme. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala Hazretleri

Ne ibadet etmekten başka bir maksat için insanları ve cinleri yaratmadı Allahu Teala Hazretleri. Öyle bildiriyor bu ayet-i kerimede. Asıl gayemiz bu. Eğer fe eynema tüvellû fe temme veçhullâh, yönünü ne tarafa dönersen Allahu Teala Hazretleri orada. Ve hüve ma'aküm eynema küntüm, sen nerede olursan ol Allahu Teala Hazretleri seninle beraber. Ve alemû ennallâhe yehûlu beynel mer'i ve kalbihi, bilin ki Allahu Teala Hazretleri kuluyla gönlü arasını çeker, yani o arada bulunur gibi ayetlerin bize bildirdiği, bize bizden yakın olan Allahu Teala Hazretlerini bilemeden ahirete göçersen yazık.

Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.

0: Kur'an-ı Kerim hatmi. Cüz 28'i dinlediniz.
1: Akra, sağduyunun sesi.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

İlahi neylesin netsin, gönül sensiz karar etmez. Eğer dursun eğer gitsin, gönül sensiz karar etmez. Cihan bağında bir saat, ne mümkündür ola rahat. Olursa ravza-i cennet, gönül sensiz karar etmez.

Ne der ol bağ bostanı, ne der huriye gılmanı, firakınla yanar canı, gönül sensiz karar etmez. Muradı sensin ey Mevla, dilinde gayrı yok asla, olursa meskeni Tuğba, gönül sensiz karar etmez. Çün sensin Nuri'nin yarı, gider ol gayrı efkarı, sevindirsen ona çağrı, gönül sensiz karar etmez.

bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete erişim.

0: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Diyabet hastalığı dediğimiz iki sınıfa ayrılan tip 1 ve tip 2 dediğimiz hastalıktır. Sebebi de vücutta ya insülin üretilememesi, pankreas bezinden salgılanan insülinin üretilememesi, bu tip 1 diyabet hastalığı diyoruz, veya farklı nedenlerle üretilip insülinin işlevsiz, yetersiz işlev görmesi dediğimiz tip 2 diyabet hastalığı olarak kabaca tarifleyebiliriz. Ara tipleri vesaire vardır ama tip 1 ve tip 2 diyabet diye bakabiliriz. Tip 1 diyabet genellikle çocukluk çağında, daha erken genç yaşlarda başlar. Tip 2 diyabet çevresel etmenler, kilodan vesaire gelişen diyabet hastalığına da tip 2 diyabet deriz. Tip 1 diyabetin günümüzdeki tedavisi sadece insülin replasmanlarıdır. Günlük insülin dozlarını almaktır. Hiç insülin üretilemediği için onun yerine insülin takviyesi almalıdır. Ama ikinci, biraz tedavi edilebilir, biraz önlenebilir de diyebiliriz. Tip 2 diyabet hastalarının bir kısmını, onların da tamamı değil, ameliyatla tedavi edebiliyoruz. Tip 2 diyabet hastalığında eğer pankreas yeterli insülin üretebiliyorsa, az önce söyledik ya, pankreas insülin üretiyor ama bunu dokularda kullanamıyor. Yağ dokusu fazla ya yetersiz insülin salgılanıyor veya vücut hacmi çok geniş. Biz bu hastaların bir kısmını tedavi edebiliyoruz. Bunun tabii ki belirli kriterleri var. Bu hastalar direkt olarak bize de başvurabiliyor. Endokrin veya dahiliye doktorlarına başvurarak onların yönlendirmesiyle de bize gelebiliyorlar. Bizim tedavi edebileceğimiz diyabet hastalığı tip 2 diyabet hastalığıdır. Bunların da bazı kan tahlilleri yapmamız gerekir bu hastalara ameliyat kararı verebilmek için. Ameliyat öncesi değerlendirme çok önemli. Çünkü tüm tip 2 diyabet hastalarını tedavi edemiyoruz ameliyatla. Bu hastaların bazı kan tahlillerini, açlık, tokluk, kan şekeri, pankreastan salgılanan insülin hormonunu gösteren kan testleri vardır. Bir de insülin öncülü dediğimiz C peptit düzeyleri vardır. Bunları biz kan tahlilleriyle ölçeriz. Belirli düzeyleri vardır, referans aralıkları vardır. O referans aralığında olan hastalara biz ameliyat kararı veririz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men kara'al Kur'ane, kim Kur'an-ı Kerim'i okuduysa ve hafizahu ve onu hıfzettiyse, yani ezberlediyse veyahut efendim ahkamını bellediyse, vaztazharahu onu ortaya koyduysa, yani ortaya koymaktan maksat uygulamak demek, yani zuhura getirdiyse, yani uyguladıysa demek, veyahut zahır kelimesinden insanın sırtı manasına, yani yüklendiyse sırtına, yani o da onun ahkamını kabul edip sırtına alıp, yani ben bunları taşıyacağım dediyse uygulamak manasına herkese. Ve ehalle halalehu, Kur'an içinde halal denilen şeyleri halal bellediyse, ve harrama haramehu, haram dediği şeyleri haram bellediyse, helallerden nimetlendi, istifade etti ve haramlardan kaçındıysa, edhalehullahul cenneh, Allah onu cennete dahil eder, sokar. Böyle Kur'an'a

buyurduğu ve onu hükmettiği, uyguladığı için ve şeffahu fi aşretin min ehli beytiliği, efendim ailesi efradından 10 kişi hakkında ona şefaat selahiyeti hakkı verir. Küllühüm kadistev cebennar, hepsi cehenneme hak etmiş olan 10 tane ehli beytinden kişiyi cehenneme düşmekten bu Kur'an ehli kurtarır. Efendim cehenneme gireceklerini Allah-u Teala Hazretlerine niyaz edince sen ehli Kur'ansın diye Allah-u Teala Hazretleri o cehenneme düşecek olanları onun şefaatiyle kurtarır. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Efendim hiç olmazsa çocuklarımızdan böyle hıfzı kuvvetli olan, Kur'an'ı öğrenebilecek olan, hiç olmazsa bir tane iki tanesini efendim din ilmine, Kur'an ilmine ayırmamız lazım. Ne mutlu onlara.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay ittiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün hayakili hilkat ile hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 3-5 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eklem kireçlenmesindeki en önemli belirti hastada başlayan ağrı. Bu ağrının karakteri mekanik olanlarda genelde hareket sırasında olur. Yani hasta otururken, gece yatarken çok şiddetli ağrısı olmayabilir. Eğer çok ilerlemediyse, çok ilerlemiş aşırı eklem hasarı oluşmuşlarda gece ağrısı, istirahat ağrısı da olur. Ama genellikle mekanik olanlarda, mekanik sebebe yetmezliğe bağlı olanlarda hareket sırasında oluşan ağrı. Ama romatizmal bir hastalığa bağlıysa bu istirahat ağrısı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Veya bir iltihabi hastalık, eklem iltihabıysa bunlar istirahat ağrısı veya bir çeşit tümör veya gibi rahatsızlıklarda da istirahat ağrısıyla karşımıza çıkabilir. Genelde eklemi etkileyen bir artroz varsa eklem çevresinde ve eklemdedir ağrı. Yansıyan ağrılar, işte belden, kalçadan gelen ağrılar genellikle uzun bir yol kat eden ağrılardır. O yüzden bunu ayırmak lazım. Bazen bel fıtığı, bel hastalıkları da dize vurabilir veya kalça kireçlenmesi bize diz ağrısı olarak karşımıza gelebilir. Araştırdığımız zaman diz eklemini sağlıklı bulabiliriz. O zaman komşu eklemlerden şüphelenmek ve oralara da yönelmek lazım. Hastayla olan iletişimde ağrının karakterini sorgulamak lazım. Ağrının yerini sorgulamak

0: sorgulamak lazım. Başlangıcını ne kadar süredir olduğunu sorgulamak lazım. Hareketli olan ilişkisini yine sorgulamak lazım. Diğer komşu eklemleri de yine sorgulamak ve şüphelenilirse muayene etmek, tetkik etmek, röntgenini, grafisini çekmek lazım. Eklem aşırı kullanıldığı zaman, aşırı bir yürüyüş sonrası o eklemdeki yere ekleme dökülen yeni kıkırdak parçaları veya sürtünmenin etkisiyle eklem zarının reaksiyonu nel olarak sıvı üretmesine bağlı eklemde şişlik olur. Bu aşırı kullanma dönemlerinde olur. Diğer belirtilerden biri de eğriliktir. Zamanla oluşan bir eğrilik olduğu gibi başlangıçta travma sonrası bir eğrilik vardır. O eğrilik aşırı yüklenmenin olduğu tarafta aşınmanın artmasıyla eğrilikte de artmayla karşımıza gelebilir. Genellikle hastalar bacaklarım yamuldu, birbirine değmiyor şeklinde, X veya O şeklinde değişik şekil bozukluklarıyla da karşımıza gelebiliyor. Bir başka belirti hareket kısıtlılığı veya merdiven çıkamıyorum, trabazana tutunmadan çıkamıyorum şeklinde şikayet edebiliyor. Hareket kısıtlı da bir belirti. Bir de günlük yaşam kalitesinin bozulması. Yani ben eskisi kadar yürüyüş yapamıyorum. Günün içerisindeki günlük işlerimi yaparken dizlerimin ağrısından dolayı dinlenmek zorunda kalıyorum gibi şikayetlerle karşımıza gelebiliyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: Allahumma bika

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden herhangi biri bir gecede Kur'an'ın 1/3'ünü okuyabilir mi? Bu sahabelere güç geldi ve şöyle dediler: ya Resulallah, bizim hangimiz buna güç yetirebilir? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üdür. Yatağına girdiğin zaman Ayetül Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Senin yanında Allah tarafından sürekli bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana asla yaklaşamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her yatağa girişinde İhlas, Felak, Nas surelerini 3'er defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felak, Nas surelerini okuyup üzerine üflerdi. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle bizim başımıza gelenleri de bilen, bildiren, gelmeyenleri de bilen, bildiren, gelecekleri de ileride olacakları da söyleyen Resulümüz buyuruyor ki مَلْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِهِ اِلَّا شِفِ الْغَرِقِ الْمُتَغَوِّسِ Kabri içinde meyyit, ölü, kabrin içindeki ölü, denize düşmüş, batmış ve imdat isteyen, boğulmak üzere olan bir insan gibidir. Kabrin içine konulan insan. Denize düşmüş, imdat isteyen, yüzme bilmeyen, boğulmak üzere olan, çırpınan bir insan gibidir kabrin içindeki ölü. يَنْتَزِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبِنْ وَاُمِّنْ Babasından dua bekler, anasından dua bekler, oğlundan dua bekler, ev sadıkın sıkatın, samimi arkadaşından dua bekler. فَيْزَا لَحِكَتُ Ötekiler dua eder de, o umdukları kimseler ona dua eder de, o dua ona erişirse, كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Dünyadan da, dünyanın içindeki şeylerden de ona daha sevimli gelir o dua.

ölüye o yapılan şey. Ve ma fiha, dünyadan ve dünyanın içinde ne varsa hepsinden daha sevimli gelir o yapılan dualar. Ve inna Allahu azze ve celle le yudkhilu ala ehli'l kubur min du'a ehli'd dünya emsalel cibal. Allahu Teala Hazretleri kabirdeki insanlara ehli dünyanın hayatta olan yaşayan insanların dualarından efendim dağlar gibi rahmet ihsan eder. O dualar üzerine. Dağlar gibi ecir, sevap, rahmet ihsan eder o ölüye. Ve inne hediyetel ahya'i ilel envat, ölülere yaşayanların hediyesi nedir? Muhakkak ki ölülere yaşayanların hediyesi onlara istiğfar etmektir. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affediver demektir. Ve sadakatu anhum, onların namına sadaka yapıl vermektir. Hayır vermektir, para vermektir, çeşme yaptırmaktır. Ne kadar güzel teşbih etmiş Efendimiz. Denize düşmüş, yardım bekleyen, boğulmak üzere olan insan gibi. Onun için geçmişlerinize iyilik etmek istiyorsanız bu hadis-i şerife çokça dikkat edin. Akra.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar,

0: yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: الله تن

0: başka ilah yoktur. O tektir, onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehud din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur. Ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.

0: Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
0: الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip, ondan isteyin.
1: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب

0: ينتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي ف۪ي سَب۪يلِكَ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi, وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım kusurlarımı ortaya dökme, beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd, la ilahe illa entel mennan, bedi'us semavati vel ard, ya zel celali vel ikram, ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy.

0: ve isteklerini lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

0: Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetin tekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ihvan. أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم
4: Cenab-ı Hak cümlemizi sevdiği ve razı olduğu kulların arasına kabul buyurun. Cenab-ı Peygamber Hazretleri İki cihan severi, sevgili peygamberimizin de şefaatine cümlemizin ailenizin inşallah. Allahümme e'inna, beraber kıl. Allahümme e'inna ala şükrike ve zikrike ve husni ibadetike. Şimdi gerek orucun kendisi, gerek namazın kendisi, gerek haç vazifelerimiz, gerek zekat vazifelerimiz yaparken bunlardaki güzelliği ancak Allah-u Teala'nın bize ihsan etmiş olduğu feyzdir. Onun için Cenab-ı Hak iltica edeceğiz ki bu feyzi bize ihsan etsin de biz de güzel güzel ibadetlerini şükürler.

yapalım, fikirler yapalım. Bunu birçok defalar tekrar etmişsem de tekrar da çok fayda var. İttehazû indel fukarâ'i eyâdiye. Dikkat eder misiniz? İttehazû indel fukarâ'i eyâdiye. Eyâdi, yedin, gel yani, elin yani. Fukaraların yanında el ediniz. Fukaraların yanında el ediniz. Ne demek yani? Fukaralara yardım ediniz ki bu fukaralar da sizin sahibiniz olsun kıyamet gününde. Siz bugün onların elinden tutunuz. Onları himaye ediniz. Muhafaza ediniz. Yardım ediniz. Onları müzayikalardan kurtarınız ki yarın ahirette o fukaralar sizin için şefaatçi olsun. Onun için Cenab-ı Peygamber yine bize merhameten diyor ki siz bu fukaralara himaye ediniz. Himaye ediniz. Ellerinden tutunuz. Ki onlar da yarın sizin elinizden tutunur. Eyyâdiye fe innelühüm devleten yevvel duyar. Çünkü sizin onlara himayeniz, yardımınız kıyamet günü sizin için bir devlet olacak. Bu muzayikanızın esnasında onlar sizin elinizden tutacak. Ya Rab, bu kulun bize çok yardım etti. Affet onu diyecek. Cenab-ı Hak birçok şefaatçiler olacak kıyametinde. Şefaatçilerden birisi de fukara ve zuafalar olacak ki fukaralara, zuafalara durun şu köprünün başında diyecek Hazreti Allah. Buradan geçerken size yardım edenleri gösterin. Kendisi biliyor ama cilve-i Rabbani onların da bizim tarafımızdan himaye edilmesi için Cenab-ı Hak böyle bir teşvik yapıyor bize. Allah hepimizi affetsin. Ne güzel bir iştir ama. Çünkü zengin, ben zenginim diye çekiliyor köşesine. Duafa, fukara kendi haliyle kavrulurken kavrulamıyor, yanıyor, yıkılıyor. Cenab-ı Peygamber ne güzel teşvik ediyor ki, siz fukaralarınızı bırakmayın ha. Zengin olduk diyerekten köşelere, kenarlara çekilip de zevk-ı sefanızda onları unutmayın. Ya bugünün arkadan yarın var. Bugün bu zevk-ı sefasının elinden gidecek. Ama bugün gider, yarın gider. Hiç kimsenin elinde saltanat kalmamıştır. Herkesin elindeki saltanat bir gün nihayet eder. Hepimizin bildiği şey işte. Söylemeliyiz. Binaenaleyh yarınki ahiret gününün şefaatçileri olan bu fukaraları da boş bırakmayın. İşte bugün bir sürü kavga gürültüler hep bu fukaraların acılarının, sızılarının neticesinde oluyor. اَتَغَوَّفُ عَلَى اُمَّتِ الشِّرْكِ Ümmetimin en çok korktuğum şey müşrik şirk etmelerinden korkarım. Ümmetim şirk etmelerinden korkarım. Ve şehvetel hafiyye, gizli şehvetlerinden korkarım. Şehvetin gizlisinden bir de şirk etmelerinden ümmetim üzerine çok korkarım demiş. Demişler ki, ya Resulallah, etüşrikü ümmetike, senin ümmetin şirk eder mi? Müşrik olur mu senin ümmetin hiç? İmbali. Yani sen dünyadan gittikten sonra senin ümmetin, senin dinini bırakır da şirke döner mi? Asla. Kal. Naam. Evet. Şirke giderler. Ama biliniz ki innehum la ya'budune şemsen. Güneşe ibadet etmezler. Güneş perestler gibi. Ve la kabar. Kabere de ibadet etmezler. Yıldızlara tapanlar var ya. Ve la hacere. Taşlara ibadet edenler, put yapanlara da onları da yapmazlar. Ve la vesene. Putlara da tapmazlar. Taşa tapmaz, aya tapmaz, güneşe tapmaz, kızı tapmaz. Velakin yura'unen nâse bi'amalihim. Lakin insanlara mürailikle işler. Mürailik. Yani hepimizin bildiği bir mürailik var ya, göstericilik. Bu göstericilikle amelleri onların şirkidir. Yine buyuruyor ki, etedrûne mel gıybe. Gıybeti biliyor musunuz siz? Bu en büyük bir aziz kardeşim. Bundan kurtulmak, bunun çaresini bulmak çok da zor diyeceğim yani. Cemiyetin içerisine giren insanların bu gıybetten kurtulmaları nadirattan bir şeydir. Allah muhafaza etsin. Çok sağlam bir insan olacak ki bu gıybetlere müdahale edebilsin, kendisini koruyabilsin. Çünkü sen gıybete karışmasan da dinlemen kafi. Sen gıybete karışmıyorsun. Fakat dinliyorsun, susturamıyorsun onları. Buradaki günah sana da ait. Binaenaleyh bunu biliyor musun? Zikrüke ehak bima yekre. Arkadaşının, kardeşinin hoşuna gitmeyen şeyleri zikrediyorlar orada. Filan şöyledir, filan böyledir diyerek.

Halbuki Müslümanlar kardeşim. Kardeş, kardeşin etini yer mi? Kardeş, kardeşinin etini yer mi? Olmayacak. Gıybet demek kardeşinin ölmüş de onun eti yiyor demektir. Ölü kardeşin etini yemeye benzetiyor Hazreti Allah'ın Celle ve Ala gıybeti. Binaenaleyh sen Müslüman kardeşinin arkasından dedikodu olarak şöyle yapmış, böyle yapmış, şöyledir, böyledir diye zemmetmek. İnsanda bir acayip, hoşuna gidiyor bir adam onun aleyhinde konuşmayı adeta mubah sayıyor, fayda sayıyor. Adamın aleyhinde ağzına geleni söylüyor. Yarısı yalan, yarısı yanlış. Demişler ki, اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِي اَخِي Ya Resulallah, bu bizim söylediklerimiz zaten o adamda var. O adam öyle adam. قَالِ اِنْ كَانَ فِي مَا تَقُلْ فَقَدِبْتَ Doğru söylüyordun. Eğer o senin dediklerini o adamda varsa, işte hazır, devlet kimde oldu işte. Eğer yoksa o yalan zaten, müftan. İftira alıyor o zaman. Yoksa iftira alıyor. Hakikaten varsa asıl gıybet o ya. Yani Müslüman, Müslümanın ayıbını örtmekle bükerler. Bu zaman çok tehlikeli. Bu artık çığırından çıkıyor. Nasihat dersin kabul etmez. Söylersin kabul etmez. Bu ancak kafasında neler beslediyse onları yermek için kendisini seferber etmiş. İşte bir tanesi daha okuyayım. اَتَدْرُونَ مَا اَكْسَرُ مَا يُدْخِلِ النَّاسَ الْجَنَّةِ Biliyor musunuz insanların çoğunu cennete koyan şey nedir? İnsanların çoğunu cennete koyan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Bir, takvallah ve husnül kutu. İki tane şey. Allah korkusu ve güzel ahlak. Güzel ahlak gıybet ettirmez adama. Kimsenin aleyhinde konuşturmaz. Çünkü bende de var birçok kusurlar yahu. Ben kendi kusurlarımı düzeltemiyorum ki o karşımdakine değil, senin için düzeltmiyorum. Ve onun için teşhir ediyorum. Bizimizde var çizik kusurlar. Binaenli, güzel ahlak böyle oldu ki bir de takva almasın. Çok okursun, çok bilirsin, yeri de bilirsin, göğü de bilirsin, aya da gidersin, güneşe de gidersin belki. Çok bilgin var. Fakat Allah korkusu olmazsa hiçbirisi fayda etmez. Vesselam. Bunun için Akif demiş ama Akif de bunu cebinden dememiş. Kur'an-ı Azimşan diyor da Akif de o Kur'an-ı Azimşan'dan aldığı ilhamı bize söylemiş. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı yecdan, ne irfanın kalır tesiri ne vicdan. Hayat artık behimidir, hayır ondan da aldı. Şerrinden madem bir şey olmaz, Allah korkusu olmadı mıydı? Bunun için Cenab-ı Hakk'a var. İki tane tavsiye edin. Allah korkusu bir ve güzel ahlak. Allah korkusu olursa namazını bırakamazsın. Allah korkusu olursa orucunu bırakamazsın. Onun için Allah korkusu başta geliyor. Şurada Resulü hikmeti mehafetullah. Hikmetin başı Allah korkusu. Sen hikmetin çok. İşte aya da gidiyorsun, bilmem nereye de gidiyorsun. Nereye gidersen git. Allah korkusu olmadıktan sonra hepsi hava. Allah bu mülkü bize müsahhar kılmıştır. Mülkü Allah cemiyan tabiriyle bütün insanlara müsahhar kılmış. Bunun yeri de bize müsahhar, göğü de bize müsahhar. Emrimiz amadedir. Her şeyi yapabilir insan. Fakat Allah korkusu olmayınca hiçbir şey yaramaz. Onun için Allah bu korkuyu bize ihsan buyurdu. Onun için demin ne güzel. Allahümme e'inna ala edai zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Ya Rabbi senin şükrünü, zikrini ve husni güzel sana ibadet için bana yardım eyle ya. Ben acizim. Nefsim var. Şeytan var. Bu kadar beşeriyet içerisinde dertler var. Bunların içerisinde sana ne güzel şükür edebilirim. Ne güzel ibadet edebilirim, ne dedik edebilirim. Ama sen yardım edersen hep de olur. Bunu istemek mecburiyetinde olduğumuzu Cenab-ı Peygamber bize duyurmak için Hazreti Muaz'ı bunu talim etti. Hazreti Enes radıyallahu anh da bize bunu beyan buyurdu. Allah kusurlarımızı affetsin, tevfikat sana daha niyesine mazhar eylesin de bizi dünyanın ahiretin felaketlerinden muhafaza buyursun ve bizi kendisine layık olduğu şekilde ibadet edebilecek kabiliyeti ihsan buyursun, tevfik ve nefik buyursun. Doğru yolda daim eylesin inşallah. Onun için buyuruyor ki, اَتَدْذِي مَا تَمَامُ النِّيمَةِ Nimetin tamamı nedir bilir misiniz? Nimetin tamamı, işte paralar var. Her şey var yani. Bu nimetin tamamı olmaz. Nimetin tamamı nedir? دُخُولُ الْجَنَّةِ وَالنَّجَاتِ مِنَّةِ Cehennemden kurtulup cennete girebilmektir. Nimetin tamamı bu. Evim var, markım var, param var, her şeyim var yani. Çok müreffeh. Fakat nimet tamam değil. Çünkü ölürken nasıl öleceksin? Yarın ahiretki yerin ne olacak? Meçhul.

Binaenaleyh ahiretlik yerin cennet olduğu ve cehennemden kurtulduğun gün tam bir nimete mazhar olur. Allah cümlemizi bu nimete mazhar olan kulların arasına kabul etsin inşallah. Cenab-ı Hak da böyle gönüllerimizi aydınlatsın, parlatsın, nurlandırsın, nur içerisinde nur eylesin cümlemizi inşallah. El Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dünyada şimdi asıl olan şeyin psikolojik dayanıklılık olduğu söyleniyor. Dayanıklı olabilmek bunun önemli. Çünkü dünyada kayıplar var, ölümler var, travmalar ama sen dayanıklı olacaksın diyor. Birincisi. İkincisi kabul ve kararlılık ve farkındalık. Artık dünyada pozitif psikoloji dediğimiz ve bunun basamakları olan kabul ve kararlılık ve farkındalık artık çalışılıyor. Neden? Hem kendinin farkında olacaksın, hem çevrenin ve sorunların farkında olacaksın. Bu güzel şeylerin farkında olmak da var, olumsuzların da farkında olmak var. Ve yaşadığın bir şey varsa, bu yaşadığın olumsuzluğu düzeltebilmek için yardım alacaksın, onu göreceksin, çözmek için mücadele edeceksin. Ama çözülmeyecek bir sorun ise, bir yaşanmışlıksa ve bunu kabul etmekten başka bir çare de yoksa bunu kabul ederek hayatınıza devam edeceksiniz. Bir yandan çözemediğiniz sorunlar, bir yandan da kabul edemiyorsunuz, bir yandan da karar da veremiyorsunuz. O zaman sizin hayatınızın geri kalan kısmı da bu sorunla mücadeleyle ama çözememeyle devam edecek demektir. İnsanoğlu yönetebildiği olumsuz bir durumu yeni bir duruma tercih ediyor. İçinde olumsuzluklarla dolu bir hayatınız var. Çare olarak da deniyor ki şunu yapman gerekiyor. Ama o yapılması gereken şey yeni bir durum. Ben diyorum ki ya ben bu olumsuz durum var ama ben bu olumsuz durumu biliyorum zaten. Bildiğim bir olumsuz durum. Yeni bir duruma geçersem neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ya daha kötüsü olursa ya bu yeni şey benim için başka bir olumsuzluk getirirse kişi o bilinmezliğe artık gitmiyor. Aslında çözümün çok basit olduğu durumlar vardır. Ama insanlar tanıdık olumsuzluğu, bildikleri olumsuzluğu yaşamayı ister ve tercih ederler. Bu birçok aile için de geçerlidir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te Gerçek Huzur Kaynağınız Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

El Basir. Şanın ne kadar yüce Allah'ım. Azametini düşündükçe aklım karışır. Sanatındaki ihtişam karşısında gözüm kamaşır. Kudretini anlatamam, dilim dolaşır. İnsan doğası sosyalleşme, iletişim kurma ve takdir görme gibi ihtiyaçları barındırır. Hepimizin bu ihtiyaçları karşılayışı farklıdır ama sosyalleştiğimiz ortamlarda takındığımız bazı tutumlar müşterektir. Mesela tüm gözlerin üzerimize çevrileceği bir ortamı hepimiz daha bir önemser, bu tür ortamlarda itinalı giyinir, davranışlarımıza titizlenir, sempatik ve kibar olmaya çabalarız. Doğal olarak hiçbirimiz bizim için saygınlığı olan birinin huzurundayken terbiye sınırlarını aşmak istemeyiz. Zorlasalar bile o meclisin gereğinin dışına çıkmayız. Aslında bir an düşünsek her anımızda, her hareketimizde öyle bir yüceler yücesinin huzurundayız ki o ne mükemmel görendir. Allah Celle Celaluhu görendir. Görmesiyle her varlığı idrak eder. Bizse her an onun gözü önündeyiz. Basir ismi, görmeye konu olan şeyleri bütün özellikleriyle idrak edip gören manasıyla Esma-i Hüsna listesinde yer alır. Bizler görür ve işitiriz ama uzakları ve görüş alanımızın dışını göremeyiz. Görüşümüz sınırlıdır. Oysa işitenleri ve işitilenleri de yaratan ve onlar üzerinde istediği gibi tasarruf eden ve hiçbir benzeri bulunmayan tam ve kadim bir semi ve basirdir. Basir ismi şerifinden kulun nasibi ihsan makamında davranmaktır. Yani Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek ve bunu sadece ibadetlerde değil, her işimizde uygulamak. En azından sen onu görmesen de o seni görüyor gibi düşünmelidir. Onun görmesini hep hatırında tutan, benlikten ve halktan kopar, ayrılır denmiştir. Zaten benlik ve halk ne der? Endişesi yakamızdan düştüğünde geriye kalan koca bir hürriyet değil midir? Modern insanın üzerine kurulan kameralar, gözetleme kuleleri, mobeseler gibi kitlesel gözetleme araçları altında izlenen insan, şu ilahi hitapla bile asıl gözetleyenini tekrar hatırlayabilir ve hamdini bu minvalde artırabilir. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, gözetimimiz altındasın. Her kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bedenin yorgunluğu dinlenerek düzelirken psikolojik yorgunluk ancak fiziksel hareketlilikle iyileşebilir. Şimdi neler yapılabilir? Bir yürüyüş. Aslında gündelik hayatımıza yürüyüşü oturtmak, hem işler birikirken ya da hayat üstümüze gelirken hem de gelmediği zaman da bize faydalı olan bir şey. Çünkü aslında işleyen demir paslanmaz, ışıldar. Atasözü aslında bize vermek istediği şey bu. Hareket et, sen durursan her şey durur. Sen hareket edersen her şey hareket eder. Şimdi bir yürüyeceğiz. Şimdi bunu nereden, niye söylüyoruz? Yani böyle kendimiz mi uyduruyoruz? Hayır, yapılan akademik araştırmalar bunu gösteriyor. Klinik anlamda depresyonda olan hastalarda bile günlük yürüyüş yapıyor olmak fayda veriyor. Yani nasıl bir fayda veriyor? Depresif belirtileri azaltıyor. Harvard'da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. İşte üçe bölüyorlar grubu, depresif grubu. Birinci grup işte yürüyüş veriyorlar. İkinci gruba bilişsel bir yöntem veriyorlar. Üçüncü gruba hiçbir şey vermiyorlar. Kontrol grubu. Birinci grup depresif belirtilerin en azaldığı grup oluyor. Yani yürüyüş grubu. Burada şey yok, süre yok. Yani onların araştırmasında en azından bir süre yok. Benim klinik anlamda gözlemlediğim, elde ettiğim veri ve benim tavsiye ettiğim minimum yarım saat, 40 dakika günlük bir yürüyüş yapmak. Mümkünse 10.000 adım, hem işte diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin önerdiği hem de bizim de aslında önerdiğimiz günlük neredeyse bir 10.000 adımı tamamlamak fayda veriyor. Yarım saat, niye böyle bir yarım saat söylüyorum? Çünkü yarım saatten sonra artık terlemeye başlıyoruz, kalori yakmaya başlıyoruz. Terledikçe, çünkü diğer çalışma

0: Çalışmalar şunu gösteriyor. Terleyecek kadar spor yapmak vücutta dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonları salgılatıyor. Bu da benim daha iyi hissetmeme sebep oluyor. Ki bu oran çikolatadan aldığımız oranla aynı. Yürüyüş yaparsam hem çikolatadan aldığım oranda dopamin alacağım, endorfin alacağım, hem de kilo vereceğim. Zayıflayacağım ya da kilo almayacağım en kötü ihtimalle. O yüzden yürüyüş yapmak bu kadar kıymetli bizim için.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjde.

Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

Sadakayla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah yolunda bir çift mal sadaka verir, hayır yaparsa, kendisine cennetin kapılarından şöyle seslenilir: ey Allah'ın kulu, buraya gel. Bu kapı hayırlardan bir hayırdır. Her kim de sadaka ehlinden, sadaka veren birisi ise sadaka kapısından çağrılır. Kişinin ailesi için yaptığı harcama sadakadır. Ne mutlu o Müslümana ki malını Allah yolunda harcar. O maldan miskinlere, fakirlere, yetimlere ve yolda kalmışlara verir. Sevgili dinleyenler, sadakayla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Akra.

Yeti, tarihin her döneminde farklı alanlarda örnek ve önder şahsiyetler yetiştirmiştir. Peygamber yolunun şaşmaz takipçisi, hadis ve sünnetin muhafızı, hadisçilerin önderi olarak nitelenen İmam Buhari de hadis, fıkıh, tarih, tefsir gibi birçok alanda kendisini yetiştirmiş çok yönlü bir alim, aynı zamanda ilmiyle amil, abid, zahid ve örnek bir şahsiyettir. Değerli Akra dinleyicileri, programımızda hadis alimi İmam Buhari'nin güzide eserlerinden bahsetmek istiyoruz. İmam Buhari, sahih adıyla anılan ve içerisine sadece ortaya koyduğu delillerle sahih olduğu sabit olan hadisleri kaydettiği kitabını yazmakla önemli bir hizmeti yerine getirmiştir. Büyük hadis alimi İmam Buhari hayatı boyunca son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara yol gösterecek olan hadislerini bir araya getirmiştir. Yaptığı çalışmalar süresince hadisi şerifleri öğrenmek için Bağdat, Basra, Belh, Kufe, Medine, Mısır, Nişabur, Merv gibi ilim merkezlerini dolaşıp 6 yıl Hicaz'da kaldı. Bu uzun seyahatleri sırasında hem öğrendiği hadisleri kaydetmiş, hem talebelerine ders vermiş, hem de kendisine ait geniş bir kütüphane oluşturmuştu. Buhari'ye yakın talebeleri kendisinin kitaplarını yazarken malzemeleri önce ayrıntılı olarak tespit ettiğini, meydana getirdiği hacimli eseri üzerinde uzun süre titizlikle çalışarak son şeklini verdiğini söylemektedirler. Çok erken bir devirde, henüz 20 yaşına basmadan ve kendi ifadesiyle Hazreti Peygamber'in kabri başında mehtaplı gecelerde yazdığını belirttiği Et-Tarihül Kebir ve Kitab-ı Kadayas Sahabe ve Tabi'in onun ilk eserleridir. En önemli özelliklerinden birisi, eserlerinin son basılan nüshalarında, ilk nüshalarda olan bazı hususların yer almadığıdır. Böylelikle kendisinin eserlerini yazdıktan sonra hayatının ileri safhasına kadar tekrar gözden geçirerek düzeltmeler yaptığı, eserlerini devamlı surette yenilediği anlaşılmaktadır. İmam Buhari'nin titiz çalışmalarla hazırladığı eserlerinin başında El-Camius Sahih gelir sevgili dinleyiciler. Yaygın ismi Sahih-i Buhari olan eser, Buhari'nin eserlerinin içinde en önemlisidir. Kitabın adı Nevevi, İbni Hacer el-Askalani ve Zehebi gibi ünlü İslam alimleri tarafından farklı şekillerde anılmış ise de sahih hadisleri toplayan bir eser olup Sahih-i Buhari olarak meşhur olmuştur. Buhari'nin Camius Sahih'i meydana getirmesi iki sebebe dayanmaktadır. Birincisi, hocasının kendisinden böyle bir istekte bulunması, ikincisi de kendisinin görmüş olduğu bir rüyadır. Buhari'nin hocalarından İshak bin Rahuye, sadece sahih hadisleri ihtiva eden bir kitaba duyulan ihtiyaçtan bahsedince, Buhari toplamış olduğu 600 bin hadisten seçtiklerinden oluşan bu eseri kaleme alır. Eser tamamlanınca onu Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in ve Ali bin Medini gibi hadis ve fıkıh alimlerine sunar. Eserin tetkik için sunulduğu alimlerin vefat tarihlerine bakıldığında, eserin müellifi tarafından vefatından 23 yıl önce bitirildiği anlaşılmaktadır. Eserin telifinin 16 yıl sürdüğü, Mekke'de yazılmaya başlanıp Basra'da tamamlandığı rivayet edilmektedir. Camius Sahih'te hadisler konularına göre kitaplara, her kitapta kendi arasında bablara ayrılmıştır. Eserde üzerinde ihtilaf edilmeyen hadislere yer verilmiş, ravilerin güvenilir olması hususunda titiz davranılmıştır. Raviler birbirine bağlanarak ilk kaynağa kadar götürülmüştür. Hadisleri bazı titiz ölçülere göre sahih kabul edip, uymayanları reddetme çığırını açan Buhari olmuştur.
Eserde bulunan hadis sayısı konusunda muhtelif rivayetler bulunmakta ise de İbn Hacer

Ve göre 7397 hadisi şerif, 1341 muallak rivayet, yani isnadın başından bir veya art arda birkaç ravinin yahut da bütün ravilerin zikredilmediği rivayet türüne verilen addır ve 341 adette mütabi hadis bulunmaktadır. Mütabi hadis, her iki rivayet aynı sahabeden geliyorsa buna mütabi, farklı sahabelerden geliyorsa şahit hadis denilmektedir. Böylece hadislerin sayısı 9082'ye ulaşmaktadır. Bu eserde kendilerinden hadis rivayet ettiği hocaların sayısı 289'dur. Eser, müellifinin çalışma sistemine göre bab başlıklarından, taliklerinden, tekrarlardan, şartlarından ve rivayetlerinden oluşmaktadır. Kitabül Tevhid, Kitabül Kader, Kitabül Fiten, Kitabül İman, Kitabu Bedi'i Halk bölümlerine yer vererek bab başlıklarında ilgili ayetlerden başka görüşlerini tercih ettiği ashab ve tabiinin açıklamalarını sıraladıktan sonra bu hususu hadislerle teyit etmiştir. Ona göre bütün dini konularda olduğu gibi akaid alanında da hadisler Kur'an'dan sonra ikinci kaynaktır ve müteşabih ayetlerin gerçeğe uygun olarak tevil edilebilmesi için hadislerden faydalanmanın zaruri olduğundan bahsetmektedir. Sahih-i Buhari eseri İstanbul, Kahire, Hindistan ve Avrupa'da Fransızca, İngilizce, Almanca olarak birçok defa basılmış, daha sonraları birçok alim tarafından çok sayıda şerh edilmiş, yani açıklamaları yapılmış, defalarca muhtasarları yani kısa özet bilgiler içeren eserleri kaleme alınmış ve tekraren basılmış olup birçoğu Türkiye kütüphanelerinde bulunmaktadır. İmam Buhari, küçük yaşlarda ilim öğrenmeye başlayan, ilim meclislerinde üstün zekası ve güçlü hafızasıyla hocalarının beğenisini kazanan, henüz gençlik yıllarında ismi farklı ilim merkezlerinde anılan ve itibar edilen, hepsinin ötesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine adadığı hayatı neticesinde ortaya koyduğu muazzam eserleriyle adını unutulmayanlar listesine yazdırmıştır. Et-Tarihül Kebir. İmam Buhari'nin sahabe-i kiramdan kendi dönemine kadar hadis nakleden ravilere dair kaleme aldığı ravisinin güvenilirlik derecesini tespit eden türünde ilk eseridir. Medine'de yazımına başladığı bu eseri vefatına yakın bir tarihte tamamlamıştır. İlk önce belli bir tertip olmadan kaleme alınan eser, üç defa gözden geçirilerek son şeklini almıştır. Eser, sahabe, tabi'in, tebeüt tabi'in başta olmak üzere Buhari'nin zamanına kadar hadis nakleden erkek, kadın, sika ve zayıf raviler hakkında kısa bilgiler içermektedir. Tabakat türü kitaplar arasında kısmen alfabetik sıraya göre düzenlenen bu ilk eserde müellif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ilk sıraya almış, daha sonra Muhammed isimli kişileri baba adlarına göre alfabetik sıralamıştır. Alfabetik sıralama yapılırken sahabeler tanıtılmış, bu isimler de kendi aralarında sıralanmışlardır. Sahabeden sonraki raviler baba adına göre alfabetik dizilmişler, baba adı bilinmeyenlerse listenin sonuna eklenmişlerdir. Son bölümde ise künyeleriyle meşhur olanlar sıralanmışlardır. Bu kişilere ait künyeler bölümü, Kitabül Küna, bazı alimler tarafından Buhari'nin müstakil bir eseri sayılarak ayrıca bastırılmıştır. Eserde şahıslar tanıtılırken ait oldukları tabakalar sahabe, tabi'in, tebeüt tabi'in gibi belirtilmiş, ravilerin yaşadıkları bölgeler hakkında bilgi verilmiştir. Eserin telifinde biyografik bilgilerden ziyade ravilerin kimliklerinin tespitine, onların kimlerden hadis alıp kimlere rivayet ettiklerini ve hadis nakli açısından güvenilir olup olmadıklarını belirlemeye öncelik verildiği anlaşılmaktadır. Ravilerin rivayetlerinden bazı örnekler de içeren Et-Tarihül Kebir'de 2500'e yakın hadis bulunmaktadır.
Bu hadislerin çoğu diğer eserlerde zikredilmediği için

kitap aynı zamanda bazı hadislerin ilk kaynağı niteliğindedir. Başka kaynaklarda adı geçmeyen birçok raviye yer verilmesi, diğer alimlerin vakıf olamadığı bazı nadir bilgiler içermesi bakımından eser ayrıca değerli bir çalışmadır. İsimler kısmında bulunan diğer bazı tekrarlar çıkarıldığında eserin 13.500 civarında biyografi içerdiğini söylemek mümkündür. Et-Tarihül Evsat. İmam Buhari'nin bir diğer eseri Et-Tarihül Evsat'tır. Hadis radilerini tanıtmaktadır. O eserinde klasik tabakat kitaplarında olduğu gibi hadisçileri, isimleri, künyeleri, hoca ve talebeleri, doğum ölüm tarihleri, hadis nakletmedeki durumları, seyahat ettikleri ilim merkezleri, şahsi veya itikadi görüşleri hakkında bilgiler vermiştir. Buhari'nin kitabını orijinal kılan özellik ise kronolojik usule göre tertip edilmesidir. Et-Tarihül Kebir'in bir muhtasarı olduğu anlaşılmakla beraber eserin tam olarak günümüze geldiği bilinmemektedir. Eksikleri olan bir nüshası Hindistan'da bulunmaktadır. Et-Tarihül Sagir. Et-Tarihül Kebir'in bir özeti olup ravileri Et-Tarihül Kebir'deki gibi alfabetik olarak değil vefat tarihlerine göre ele almakta ve onlar hakkında diğer eserlerinde rastlanmayan bilgiler vermektedir. Eserin taş baskısından sonra Kahire ve Beyrut'ta iki sefer daha ikişer cilt halinde baskılarının yapıldığı bilinmektedir. Kitab-ı Duafa Üs-Sagir 418 raviyi ihtiva etmektedir. Buhari'nin daha önce zikredilen kitaplarına nispetle oldukça küçük hacimli olup alfabetiktir. Zayıf ravilerin hallerinden bahseder. Hindistan'da basılmıştır. Kitabül Küna. Et-Tarihül Kebir'i tamamlayıcı mahiyette olan bu eser, isimlerinden çok künyeleriyle tanınan bin kadar ravi hakkında kısa bilgiler vermektedir. Haydarabad'da basılmıştır. Et-Tarih fi marifeti ruvatil hadis ve nakalatil aşar ve temyizi şikatihim min duafaihim ve tarihi vefatihim. Bu eser de Buhari'nin diğer tarih kitaplarına nispetle oldukça küçük hacimli olup Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanesinde bir nüshası bulunmaktadır. Et-Tevarih vel Ensab. Bazı önemli şahsiyetler hakkında bilgiler ihtiva eden eserin diğer kitaplarda olduğu gibi belli bir metodu yoktur. Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur. El-Edebül Müfred, Buhari'nin güzel ahlaka dair bazı hadisleri topladığı eserdir. 644 bab içinde 1322 hadis toplanmıştır. Buhari'nin Camiu's Sahih'te muallak olarak zikrettiği bazı hadislerin senetlerini bu eserde vermesi, bazı muhaddislerce müphem bırakılmış isim ve kelimeleri belirgin hale getirmesi ve başka kitaplarda bulunmayan bazı bilgileri nakletmesi, El-Edebül Müfred'in hadis ilmi bakımından önemini artırmaktadır. Bilinen birkaç baskısı bulunmaktadır. Birril Valideyn. Çoğunlukla anne, baba, akraba, güzel ahlak ile ilgili rivayetlerin derlenmesinden oluşan bu eser, ismi ve içerdiği hadislerin konularıyla kategorisinin ilklerinden olma özelliği taşımaktadır. Birril Valideyn, yani anne babaya iyilik manasında konunun daha özelleşmesi bakımından, Buhari öncesi bu isimle telif edilen bir eser bulunamamıştır. Bunlardan başka kimi kaynaklarda Buhari'ye ait olduğu zikredilen şu kitapların ismini de görmek mümkündür. El-Camiül Kebir, Et-Tefsirül Kebir, Kitabül Hibe, Kitabül Eşribe, Kitabül Mebsut, Kitabül İlel, Kitabül Fevaid, Esamüs Sahabe, Kitabül Duafe, El-Müsnedül Kebir, Sülasiyat. İmam Buhari, hayatı boyunca sünneti korumak, sahih hadisi kaydetmek için gayret gösterdi.

göstermiştir. Eserleri İslam kültür ve geleneğine ciddi katkılar sağlamıştır. Bugün dahi çeşitli meclislerde Buhari okumaları ile bir kaynak olarak istifade edilmektedir. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Duyguyu biz

0: İnsan psikolojisinin en önemli parçalarından, özelliklerinden biri olarak kabul ediyoruz. İnsan biyopsikososyal bir varlıktır olarak biz tanımlıyoruz. Bu bir bedene sahip olduğumuzu gösteriyor. Kaslarımız, iskeletlerimiz, spor yaparak kendimizi geliştirdiğimiz bedenimiz. Psikolojik bir varlıktır insan ve sosyal bir varlıktır diye söylüyoruz. Önce şunu söylemek lazım, bu bütünü, yani insanın biyolojik, psikolojik ve sosyal yönünü hep birlikte anmak lazım. İnsan sadece biyolojik olarak, bedensel olarak geliştiğinde, psikolojik veya sosyal yönden zayıf kaldığında sağlıklı olamıyor veya diğer açılardan kendini geliştirdiğinde, mesela psikolojik veya sosyal olarak yeterli olan bir insan, biyolojik olarak yetersiz olduğunda o da yine bir olumsuzluğa yol açıyor. Bu bütünü hep birlikte geliştirmeye çalışmak lazım. Bunlar birbiriyle de etkileşim içindedir. Bedensel sağlığımız bizim psikolojik sağlığımızı etkiler, psikolojik sağlığımız sosyal sağlığımızı etkiler ve bu şekilde tersine bir dönüş ve ilişki içindedir. Duygu insan psikolojisinin bir parçası. Şimdi insan biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık. Psikolojik bir varlık deyince ne anlıyoruz? İşte burada da duygu, düşünce ve davranışları anlıyoruz kabaca. Şimdi şöyle düşünelim. İnsan çok sağlam bir organizmaya, kas iskelet sistemine sahip olabilir. Çok güzel şeyler aklından geçiyor olabilir. Şunu yapayım, bunu yapayım gibi mesela düşüncelere sahip olabilir. Fakat onu harekete geçirecek bir güç lazım. Duygu işte bizi harekete geçiren bu gücü verir. Bizi iten ve çeken gücü oluşturan sistemdir diye bunu söyleyebiliriz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah cümlenizden razı olsun. Ömrünüz muradınızca geçsin, Allah'ın rızasına uygun geçsin. Allah'ın rızasını, sevgisini kazanıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmanızı nasip eylesin. Hakimin müstedrekinde rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Men istata'a minkum en yubkiye dinehu ve irdahu bimalihi felyef'al." Sizden her kim ki efendim malıyla dinini ve namusunu ipka etmek, korumak imkanına sahipse yapsın bunu. Şimdi bunu biraz açıklayayım. Gücü yeterse diyor yani. Men istata'a minkum. Sizden her kimin gücü yeterse. Neye? En yubkiye dinehu. Dinini devam ettirmeye, dindarlığını sürdürmeye, dinini korumaya ve ırdahu ve şerefini, namusunu, haysiyetini korumaya, efendim devam ettirmeye, bayrağı yere indirtmemeye kim gücü yeterse, neyle? Bimalihi. Para vererek, masraf yaparak, mal harcayarak efendim bunu yapmaya gücü yeterse feli yapar, yapsın. Yani kesenin ağzını açsın, paraları saçsın, harcasın, ahiretini kazansın, dinini kurtarsın, ırzını, namusunu korusun, kurtarsın. Şimdi ırz deyince tabii bu şeyde, Türkçe'de sadece efendim bir çeşit suç hatıra geliyor, ırza geçmek gibi. Fakat ırz Arapça'da namus demektir. Efendim mesela bir kimseye hakaret etsen, efendim onun haysiyetine dokunacak bir şey yapsan, o da bir çeşit ırza tecavüz oluyor. Bizde anlaşıldığı manasından efendim daha değişik bir mana. Şimdi bir insanın haysiyeti var, şerefi var, efendim kıymeti var, kişisel hakları ve hürriyetleri var, itibarı var toplum içinde. Şimdi birisi buna sözle de sataşsa veya fiilen de efendim yakalasa, efendim bunu yok etmeye kalksa, ırzına, şerefine, haysiyetine, malına, mülküne, efendim şöhretine, şanına efendim leke sürmeye kalksa, tabii bu fena. Bunun yapılmaması için tabii insanın çalışması lazım. Bir de dinini korumak için. Mesela insan namaz kılıyor, oruç tutuyor, dindarlığını devam ettiriyor. Zalim zorba birileri gelmiş, namazını, niyazını efendim engelleyecek, orucunu, ibadetini, haccını engelleyecek, efendim İslam'ı yaşamasını, öğrenmesini, öğretmesini engelleyecek, zikrini efendim bilmem sevaplı çalışmalarını yapmasını engelleyecek. Bunun izale edilmesi lazım. Bu bir engeldir. Bu engelin izale edilmesi için ne gerekiyor? Çalışma gerekiyor. Çalışma neye dayanıyor? Paraya dayanıyor. Yani mali yönü oluyor. Bütün hizmetlerin, bütün çalışmaların bir mali yönü vardır. Yani insan bir evde oturuyor. Mali yönü nedir? Kirası. O evde oturabilmek için kirasını verecek, vergilerini verecek, elektrikten istifade ediyor, sayacın yazdığı parayı ödeyecek, sudan istifade ediyor, belediyeye su parasını verecek, efendim bilmem, buna benzer yani. O halde insanın da dinini efendim korumak için haysiyetini, namusunu, şerefini, izzetini, itibarını, alın açıklığını korumak için para vermek gerekiyorsa verilecek. Basit basit misallerle anlatmaya çalışayım. O devirde bazı böyle mütecaviz şairler olurdu. Efendim hiciv yazar,

bilici, şiir yazar. Herkes de dedikodu maksadıyla, insanların zaten böyle bir dedikoduya kulak verme tarafı vardır. O şiirleri okur, ezberler, kulaktan kulağa yayılırdı. Şimdi tabii al şu parayı, kes sesini, efendim sus. Veyahut öyle yazma, böyle yaz. Bu yabancı ülkelerin çalışma tarzlarını, bir ülkede bir şey yaptırmak istedikleri zaman o ülkenin yazarlarına, itibarlı insanlarına kesenin ağzını açıyorlar, paralarını veriyorlar. Ondan sonra istediklerini yaptırtıyorlar. Paralarını verip istediklerini yaptırtıyorlar. Bu şeyden kolay oluyor. Harp etmekten kolay oluyor. Harp etse bir attığı bombanın şu kadar milyar efendim değeri var. Bir uçak düşse şu kadar. Bir asker ölse tabii artık bir insanın canının parası ölçülemez. Ne kadar büyük zarar. Öyle yapmıyor. Rüşvet vererek, efendim el altından para göndererek, destek yaparak kendi işini götürüyor. Yani beşinci kol faaliyetlerini parayla, pulla, efendim o milleti içeriden yıkmak veya gelişmesini engellemek için parayla, pulla bir şeyler yapıyor. Düşmanlar İslam'ın gelişmesini engellemek için, Müslüman'ın huzurunu, rahatını bozmak için paralar harcıyorlarsa, ki bunlar belgelerle belirlenmiştir, kitaplarda yazılmıştır, gazeteler efendim bu belgeleri bazen neşrediyorlar, bazen de işte yayın evleri mühim kitaplar neşrediyorlar, oralarda herkes okuyor, herkesin bildiği bir şey. Efendim onlar İslam aleyhine bu kadar paralar harcıyorlarsa Müslümanlar ne güne duruyor? Onlar da mallarıyla, keseleriyle, paralarıyla, imkanlarıyla İslam'ı korumaya çalışacaklar. Tabii ya bu şirrete al şu parayı sus demek şeklinde olur, ya da karşılık verecek müesseseleri efendim tesis etmekle olur, yayın yapmakla olur. Efendim radyo yayını, televizyon yayını, gazete yayını, dergi yayını, okul faaliyetleri, eğitim çalışmaları, konferanslar, efendim çeşit çeşit çalışmalar, işte bunlar neyle oluyor? Masrafla oluyor. Mali tarafı oluyor her işin. Onun için İslami hizmetlerin mali yönlerini herkes düşünmeli. Kesesinin ağzını açmalı. Kendi namusunu, haysiyetini, dinini korumalı. Efendim çiğnetmemeli. Bu iş parasız olmaz. Peygamber Efendimiz'in zamanında da Ebu Bekir Sıddık gibi, efendim Osman-ı Zinnureyn gibi, Sa'd ibn-i Ebi Vakkas gibi nice nice sahabenin, rıdvanullahi aleyhim ecmeyin, Allah şefaatlerine erdirsin, nice nice mallarını, paralarını Resulullah'ın gösterdiği istikamette nasıl harcadıklarını biliyoruz. Esirlerin nasıl kölelikten kurtarıldığını, hürriyetlerine kavuşturulduğunu, İslam ordularının nasıl teçhiz edildiğini, efendim Müslümanların açlıktan, yoksulluktan nasıl kurtarılmaya çalışıldığını tarih kitaplarında ibretle okuyoruz aziz ve sevgili kardeşlerim. Onun için sizden biriniz dinini korumak, kurtarmak, geliştirmek için, haysiyetinin namusunu, hürriyetlerine korumak, kurtarmak için, efendim eğer malıyla bir çalışma yapma imkanına, iktidarına sahipse, yani malı mülkü, parası, pulu varsa bunu yapsın dediğine göre Peygamber Efendimiz, bileceğiz ki efendim İslami çalışmaların bir bölümü de maddidir. Herkes maddi yönden de İslam'a katkıda bulunmaya çalışacak. Parasını hak yola harcayacak. İslami hizmetleri yapacak. Veyahut büyük hayırlarsa, büyük hayırlarında bazı kimseler ikisi üçü bir araya gelip yapsınlar. İslam'ı korusunlar, imanı öğretecek çalışmalar yapsınlar, sevaplarını kazansınlar. Resulullah Efendimiz'in tavsiyesini tutmuş olsunlar, rızasına vasıl olsunlar, Peygamber Efendimiz'in hoşnutluğunu kazansınlar, efendim ahirette komşusu olsunlar. Kısaca söylemek gerekirse, mali hayırları yapacaksınız, bu hayırların amaca uygun yere ulaştığını takip edeceksiniz diyorum. Allah-u Teala Hazretleri, aziz ve sevgili kardeşlerim, hepimizin hayatını olumlu ve verimli bir tarzda geçirmeyi bizlere nasip etsin. Hepimize bunu nasip etsin. Hepimizin malımızla, canımızla, dilimizle, efendim gönlümüzle, elimizle, her çeşit imkan ve mütesebatlarımızla efendim İslam'a güzel hizmetler yapmamızı Allah nasip eylesin. Böylece ne olacak? Arkada bıraktığımız eserlerle biz vefat ettikten sonra da sevap kazanmaya devam edeceğiz. Yani bir insanın arkada bıraktığı hayratı, hasenatı onun ikinci ömrüdür. Ondan sonraki ömrüdür, vefattan sonraki ömrüdür. Kişi ölür, eser

0: kaldıkça, efendim durdukça sevabı ona gelir. Bir insan bir ağaç dikse bile, o ağacın efendim altında birisi otursa bile, üstüne bir kuş konsa bile, efendim meyvesini gagalasa bile, odununu birisi alıp evinde ocakta ısınsa bile, o ağacı dikene onun sevabı gelir. Vefat etmiş olsa bile defterine sevaplar yazılır, sevabı artar, efendim ahirette yüzü güler. Allah hepimizi hayırları kaynakları eylesin, şerlerden uzak eylesin, İslam'ı nefsedip kamil Müslüman olup efendim İslam'a güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Gâşiye Suresi. Sevgili dinleyenler, haber kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Gâşiye Suresini anlatacağız bugün. 26 ayettir. Adını birinci ayette geçen, kaplayıp örten manasına gelen gâşiye kelimesinden alır. Sure ilk ayetinde dehşetli kıyametin haberini verdikten sonra cehennem ehlinin durumunu anlatır. Devamında da cennet ehlinin durumu tasvir edilir. Gâşiye suresinde kıyametin dehşeti, yaratılıştan dersler çıkarmak, peygamberin uyarıcı olduğu, zorlayıcı olmadığı, cennetlik ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Sure, bütün insanların Allah'ın huzuruna döneceklerini ve bizzat onun tarafından hesaba çekileceklerini belirten ayetlerle son bulur. Ancak kim imandan yüz çevirir ve küfre saparsa, Allah da onu en büyük azapla azaplandırır. Şüphesiz onların dönüşleri ancak bizedir. Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel, sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatu vesselam anneme, çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatu vesselam, dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Bugün ilk okuyacağımız konuysa Peygamberimiz Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İbrahim'in doğuşu. Hazreti İbrahim hicretin 8. yılında Zilhicce ayında Hazreti Mariye'den doğdu. Hazreti Mariye Mısırlılar katında yüksek mevkili bir aileye mensuptu. Hazreti Mariye'ye Medine'nin avali diye anılan yukarı kısımlarında Beni Nadir Yahudilerinden Müslüman olan ve Uhud'da şehit düşen Muhayrık'ın Peygamberimiz Aleyhisselam'a teslim edilmesini vasiyet ettiği 7 hurma bahçesinden Meşrebe adındaki hurma bahçesi tahsis edilmişti. Hazreti Mariye bu hurma bahçesinde oturur, hurma mahsulüyle ilgilenirdi. Hazreti İbrahim bu bahçede dünyaya geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in doğduğuna çok sevindi. Hazreti İbrahim'in doğum ebeliğini yapan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın azatlılarından Ebu Rafi'nin zevcesi Selma Hatun da Hazreti Mariye'den Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir oğlan çocuğu doğduğunu Ebu Rafi'ye haber verdiği, o da gidip bunu Peygamberimiz Aleyhisselam'a müjdelediği zaman Peygamberimiz Aleyhisselam ona bir köle bağışladı. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bu gece benim bir oğlum doğdu. Ona atam İbrahim'in ismini koydum." buyurdu. Hazreti İbrahim doğduğu zaman Cebrail Aleyhisselam gelip, "Esselamu aleyke ya Eba İbrahim, selam olsun sana ey İbrahim'in babası." diyerek selamladı. Emzikli Ensar kadınları, Peygamberimiz Aleyhisselam'a olan sevgi ve saygılarından dolayı Hazreti İbrahim'i Hazreti Mariye'den alıp emzirmek için yarışıyorlardı. Ümmü Bürde Havle binti Münzir gelip Hazreti İbrahim'i Beni Mazin bin Neccarlar içinde kendi çocuğunun sütüyle emzirip annesine geri verme hususunu Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti İbrahim'e süt annelik edecek olan Ümmü Bürde Hatun'a da bir hurmalık tahsis etti. Peygamberimiz Aleyhisselam Kuf mevkiinde yayılan bir miktar davarıyla Zülcert otlağında yayılan samal develeri olup her gece onlardan sağlanan sütler Medine'ye getirilirdi. Getirilen sütlerden Peygamberimiz Aleyhisselam içer hem de Hazreti İbrahim'e gönderip içirirdi. Hazreti İbrahim vefatına kadar süt annesi Ümmü Bürde Hatun'un yanında kaldı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hazreti İbrahim'in doğumunun 7. günü doğum kurbanı olarak bir koç kestirdi. Hazreti İbrahim'in başının saçını kazıttırıp, saçının ağırlığınca gümüşü yoksullara dağıttırdı. Kesilen saçların yere gömülmesini de emretti. Hazreti İbrahim'in başının saçını Ebu Hint kazıdı. Enes bin Malik der ki, "Ben ev halkına Resulullah

0: Aleyhisselam'dan daha şefkatli olan bir kimse görmedim. İbrahim, Medine avalisinde süt annenin yanında bulunuyordu. Resulullah Aleyhisselam çocuğunu görmeye giderken biz de yanında giderdik. İbrahim'in süt babası bir demirciydi. Onun evi dumanlandırılmış bir haldeyken Resulullah Aleyhisselam içeri dalar, oğlunu alır, öper, sonra dönerdi. Yine bir gün Resulullah Aleyhisselam oğlunun yanına gitmek için yola çıkmıştı. Ben de kendisinin arkasından gittim. Ebu Seyf'in evine varıp kavuştuğumuz zaman o körüğüne asılıp duruyor, evin içi de dumana boğulmuş bulunuyordu. Ben hemen Resulullah Aleyhisselam'ın önünden hızla ilerleyip Ebu Seyf'in yanına vardım ve ona "Ey Ebu Seyf, körüğünü tut, durdur. Resulullah Aleyhisselam geldi." dedim. Durdurdu. Resulullah Aleyhisselam çocuğunu getirtti, bağrına bastı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mescidine minber yapılmadan önce hutbe irad ederken bir hurma kütüğüne dayanışı. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'de hutbe irad edeceği zaman hutbesini ayakta irad eder ve ayakta dikilişinin uzaması da kendine zahmet verirdi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dayanması için bir hurma kütüğü getirilip bir ucu yere gömülmek suretiyle dikilmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam cuma günleri veya herhangi bir gün mühim bir hadise üzerine halka hitap ederken arkasını mescitteki bu kütüğe dayar, elindeki asasına da dayanırdı. Bu kütük gölgelik olarak mescidin duvarında dikili olup iki yerinden çatlaktı ve kıble tarafındaydı. Peygamberimiz Aleyhisselam namazını da ona doğru kılardı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Merhaba değerli Akra FM dinleyenleri. Erenler Kervanı'nın bugünkü misafiri Ali Ramiteni Hazretleri. İslam alimlerinin ve evliyanın büyüklerindendir kendileri. Buhara yakınlarındaki Ramiten kasabasında dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1328 yılında Harezm şehrinde vefat etmiştir. Ramiten de küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başlar. Akıl ve zekasının parlaklığı, kavrayış kabiliyetinin yüksekliği dolayısıyla kısa zamanda ilim yolunda yükselir. Sonunda herkese ilim saçan, yol gösteren, kalbinden nur ve hikmet kaynakları fışkıran Hazreti Üstad Mahmud-i İncir Fagnevi'ye kavuşur. Ali Ramiteni ondan manevi yönden çok üstün makamlar elde eder. Ardı arkası gelmeyen vilayet, evliyalık derecelerine kavuşur. Maddi ve manevi ilimlerde kemal bulur. Öyle ki şaşırmışların sığınağı, doğru yoldan ayrılanların rehberi, hakka davet edenlerin büyüklerinden olur. Böylece silsile-i aliye denilen büyüklerin teşkil ettiği altın halkalar diye isimlendirilen hak yolu zincirinin 12. halkası olma şerefine kavuşur.

Hacı Mahmud-u İncir Fagnevi Hazretleri vefatı yaklaşınca hilafeti Ali Ramiteni Hazretlerine verir ve bütün talebelerini ona ısmarlayıp emanet eder. Ali Ramiteni Hazretleri Pirine Saç ve Azizan isimleriyle şöhret bulmuştur. Kendisi ibadet ve derslerden sonra boş zamanlarda helal lokma kazanmak için dokumacılık yapardı. Bu sebeple kendisine dokumacıların şeyhi manasına gelen Pir-i Nessaç derlerdi. Ali Ramiteni Hazretlerinin sohbet halkası genişledi. İlim ve tasavvuf talipleri dünyanın her tarafından onun huzuruna koşuyorlardı. Herkes bilemediği ve çözemediği suallerin cevabını ondan soruyordu. Kısaca Azizan Hazretleri dünyaya İslamiyet'i yayan bir güneş gibiydi. O, irşat, insanlara doğru yolu gösterme makamına gelmiş olan talebelerine şöyle nasihat ederdi. İrşat işine giren bir kimseye gerekir ki, önce talebenin yeteneğini, kabiliyetini bile. Bunu bildikten sonra ona zikir telkini yapar, yeteneğine göre onu yetiştirir. Bu bakımdan talebe terbiyesi işine girmiş olan tıpkı kuş yetiştiricisi gibidir. Kuş terbiyecisi kuşun kursağına ne kadar yem gireceğini bilmesi gerekir ki ona fazla yem yüklememelidir. Buna göre üstad olan zat da talebenin kabiliyeti nispetinde ona zikir telkini yapar. Ali Ramiteni Hazretleri ile aynı yüzyılda yaşayan büyük alim Rükneddin Alaeddevle Semnani zaman zaman Azizan Hazretlerine mektup yazar ve sorular sorardı. Bir gün yine bir talebesi gelerek Ali Ramiteni Hazretlerine hocasının şu sorulara cevap istediğini bildirir. Suallerinden birisi şöyledir. Biz gelenlere her hizmeti yaptığımız halde gelenler size gelir. Biz mükellef sofralar, çeşit çeşit yemekler ikram ettiğimiz halde sizde böyle bir şey yokken gene de insanlar sizden razı, bizden değiller. Bunun sebebi nedir? Cevap: minnet karşılığı hizmet edenler çoktur. Hizmetini minnet bilenlerse azdır. Çalışınız ki hizmetinizi minnet bilesiniz. O zaman şikayetçiniz olmaz. İşittik ki siz gizli zikir yerine açık zikirle uğraşmaktasınız. Bu nasıl olur? Cevap: biz de işittik ki siz gizli zikirle meşgul misiniz. Madem ki işittik, demek sizinki de gizli zikir değil. Gizli zikirden murat hiçbir şeyin bilinmemesi değil midir? Ha gizli zikirle meşgul olmuşsunuz, ha açık zikirle. İkisi de müsavidir. Ali Ramiteni Hazretleri, talebelerinin zaman zaman sohbetlerinde sorduğu suallere karşı şöyle buyururdu. Allah-u Teala, mümin bir kulunun gönlüne bir gecede 360 defa nazar eder. Sözünün manası şudur. Kalbin, vücuda açılan 360 penceresi vardır. Gönül, Allah-u Teala'nın zikriyle kaynayıp coşunca, Allah-u Teala o kalbe nazar eder. Bu nazarla kalbe doğan feyzler ve nurlar bu 360 koldan bütün vücuda yayılır. Böyle nurların ve feyzlerin yayıldığı bir uzuv kendi haline göre zevkle ibadet eder. Yapılan taat ve ibadetlerden lezzet alınır. Bir gün yine buyurdular ki, talebenin maksadına kavuşması için çok çalışması, nefsini terbiye etmek için çok uğraşması lazımdır. Fakat bir yol vardır ki nefsi itminana kavuşturup ruhu kısa zamanda yüksek derecelere ulaştırır. O da Allah-u Teala'nın sevgili kullarından birinin gönlünü kazanmaktır. Zira onların kalbi Allah-u Teala'nın nazar ettiği yerdir. Allah-u Teala'ya hiç isyan etmediğiniz bir dille dua ediniz ki duanız kabul olsun. Duanızı öyle bir delil araya koyarak edin ki o günah işlememişlerden olsun.
O delil Allah dostudur. Onlara tevazu ve sevgi gösterin ki sizin için dua etsinler. İki halde kendinizi sakının. Söz söylerken ve yemek yerken. İbadetlere sarılmak ve onları yerine getirmek lazımdır. Yerine getirilince de yapılmadı farz etmelidir. Böylece kendini kusurlu bilerek taat ve ibadete yeniden başlamalıdır. Bir gün bir kişi huzuruna gelip kalbinin dağınıklığından ve kendisini ibadetlere tam veremediğinden bahseder. Azizen Hazretleri şu şiiri okur. Birisiyle oturup kalbin toparlanmazsa, kalbindeki dünya derdini senden almazsa, onunla sohbetten etmez isen teberri, sana yardıma gelmez azizandan hiçbiri. Ali Ramiteni Hazretleri, ey iman edenler, Yüce Allah'a nasıl tövbesiyle tövbe ediniz? Mealindeki Tahrim Suresinin 8. ayetini açıklarken şöyle buyurdu. Bu ayeti kerimede hem işaret hem de müjde vardır. Tövbeden dönseniz de tövbe ediniz demesi işarettir. Müjde ise tövbenin kabulüdür. Çünkü Allah-u Teala tövbeyi kabul etmeyecek olsaydı bunu emretmezdi. Emretmesi kabul etmesini gösteriyor. Ancak tövbe dilden değil, gerçekten kusurunu bilerek kalpten olmalıdır. Bir gün Mevlana Bedreddin Meydani Hazretleri Ali Ramiteni Hazretlerine gelerek şöyle sordu. Allah-u Teala Ahzab Suresi 41. ayetinde mealen "Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikrediniz." buyurmaktadır. Bu zikirden murat mana dil zikri midir, kalp zikri midir? Ali Ramiteni Hazretleri bu soruyu şöyle cevaplar. Tasavvuf yoluna ilk girenler için dil zikridir. İşin sonuna varanlar için de kalp zikridir. Bu yola ilk giren kimse, Yüce Allah'ı kendini zorlayarak da olsa zikretmeye çalışır. Yolun sonuna varan kimsenin durumuysa öyle değildir. Kalp zikirden etkilenince, onun bu etkisi bütün bedene varır. Hemen her organ zikretmeye başlar. İşte o zaman çokça zikir başlar. Yine o zaman bir günlük ibadet, bir senelik ibadet yerine geçer. Ali Ramiteni Hazretleri ömrünün sonlarına doğru kalbine gelen ilahi bir emirle Buhara'dan Harezm'e göçer. Harezm'e geldiği zaman sur kapısında konaklar ve o yerin padişahına iki talebesini gönderir. Talebelerine, "Sultana gidiniz. Fakir bir dokumacı şehrinize gelmiştir. Müsaade ederseniz burada kalacak. İzin vermezseniz tekrar geri gidecektir." deyiniz. Şayet izin verirse, sultanın elinden mühürlü bir vesika alınız, buyurur. Talebeleri gidip sultana durumu arz eder. Sultan böyle bir isteği ilk defa duyduğu için tuhaf karşılar. Fakat gelen talebeleri de kırmayarak mühürlü bir vesika verir. Bu vesikayı talebeler hocalarına getirirler. Azizen Hazretleri şehrin kenarında bir semte yerleşir. Her gün işçilerin toplandığı pazara gidip içlerinden birkaç kişiyi alırdı. Onlara günlük yevmiyelerini sorduktan sonra, "Şimdi abdestlerinizi alıp ikindi namazına kadar sohbetimize katılın. İkindiden sonra da ücretlerinizi alıp evlerinize dönün." buyurdu. İşçiler çalışmadan oturmak suretiyle, ibadetlerini de yaparak hiç işitmedikleri şeyleri öğreniyorlar, akşama doğru ise ücretlerini almayı ganimet biliyorlardı. Ali Ramiteni'nin sohbetine bir defa katılan kimse, sohbetin lezzetine doyamayıp bir daha azizan sohbetlerinden ayrılamıyordu. Bu durum bütün şehre yayıldı. Herkes Ali Ramiteni'nin talebesi olmak, cana can katan sözlerini işitmekle şereflenmek için kapısına koşar. Her gün evi dolup boşalır. Duasını almak için herkes birbiriyle yarışır. Nihayet bazıları durumu sultana şöyle anlatırlar.
Şehirde bir hoca türedi sultanım. Herkes akın akın ona koşuyor. Onun yolunda yürüyorlar. Bir dediği iki edilmiyor. Bir arzusunu emirmiş gibi yapmak için yarış ediyorlar. Bu gidişle şehirdekiler onu başlarına sultan seçerler de saltanatınızdan olursunuz. Şimdiden çaresine bakmazsanız sonu iyi olmaz. Yine de siz bilirsiniz. Sultan, Ali Rami Teni'nin şehirden çıkması için bir ferman yazdırıp adamlarıyla gönderir. O da gelen adamlara, "Biz koynumuzda şehre girebileceğimize ve orada yerleşeceğimize dair altı imzalanmış, mühürlenmiş bir ferman taşıyoruz. Sultan eğer kendi imzasını, mührünü ve müsaadelerini inkar ediyorsa, biz çıkıp gitmeye razıyız." cevabını verir. Bu cevabı sultana bildirirler. Sultan verdiği müsaadeyi geri almak küçüklüğüne düşmez. Ayrıca Ali Rami Teni Hazretlerini ziyaret edip sohbetine katılır. Onun sohbetindeki lezzeti, nasihatlerindeki inceliği iyi anlayan sultan, onun en önde gelen talebelerinden olur. Ali Rami Teni Hazretlerinin iki oğlu olup ikisi de maddi ve manevi ilimlerde söz sahibiydiler. Hacı Azizan vefatından sonra bulunduğu yerdeki talebelerle meşgul olmayı küçük oğlu İbrahim'e bırakır. Büyük oğlu da maddi ve manevi ilimlerde çok ileriydi. Azizan Hazretlerinin dört büyük halifesi vardır. Hepsi de fazilet ve kemal sahibiydiler. Her biri onun vefatından sonra Cenab-ı Hakk'ı isteyen talebeye ders öğretmekle meşgul oldular. Dört halifesinin de adları Muhammed'dir değerli dinleyenler. Birincisi Hacı Muhammed Külahduz'dur. Harezm'de meftundur. İkincisi Hacı Muhammed Hallacı Belhi'dir. Belh şehrinde metfundur. Üçüncüsü Harezm'de meftun olan Hacı Muhammed Baverdi'dir. Dördüncüsü ve halifelerin en büyüğü Hacı Muhammed Baba Semmasi olup vefatı yaklaştığında bütün talebelerini yetiştirmesi için onu vazifelendirdi. Yerine Muhammed Baba Semmasi Hazretlerini vekil bıraktı. Ali Rami Teni Hazretleri Allahü Teala katında sevgili bir kul olabilmenin 10 şartı olduğunu bildirip bunları şöyle sıralamaktadır. Birincisi temiz olmaktır. Temizlik de iki kısma ayrılır. 1. Zahiri temizlik. Dış görünüşün temiz olmasıdır. Bu, bütün insanların dikkat edeceği hususlardandır. Giyecek, yiyecek, içeceklerin ve kullanılacak bütün eşyaların temiz olmasıdır. 2. Batın temizliği. Kalbin iyi huylarla dolu olmasıdır. Haset etmemek, başkaları hakkında kötülük düşünmemek, Allahü Teala'nın düşmanlarından nefret etmek, dostlarına da muhabbet etmek gibi Cenab-ı Hakk'ın beğendiği iyi huylardır. Kalp Allahü Teala'nın nazargahıdır. Bu sebeple kalbe dünya sevgisi doldurmamalıdır. Haram olan yiyeceklerle beslenmemelidir. İkincisi dilin temizliğidir. Dilin münasebetsiz ve uygun olmayan sözleri söylemeyip susması. Kur'an-ı Kerim okuması, emri maruf ve nehy-i münkerde bulunması, Allahü Teala'nın emirlerini yapması ve yasaklarından kaçınmayı bildirmesi, ilim öğretmesi gibi. Üçüncü şart, mümkün olduğu kadar insanlardan uzak durmaya çalışmalıdır. Bu sebeple göz haram şeylere bakmamış olur. Zira kalp göze tabidir. Dördüncü şart oruç tutmaktır. İnsan oruç tutmak suretiyle meleklere benzemiş ve nefsini kahretmiş olur. Beşinci şart Allahü Teala'yı çok hatırlamak, ismini çok söylemektir. En faziletli olan zikir La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah diyen kimse ihlas sahibi olur. İhlas, bütün işlerini Allahü Teala'nın rızası için yapmak, dünyaya ait mal ve makamlardan hevesini kesip ahireti istemektir. İhlaslı kimse, ''İlahi, benim maksudum sensin, seni istiyorum.'' der. Nitekim Resulullah Efendimiz, ''La ilahe illallah demenin çok faziletli olduğunu ve günahların affedileceğini.'' buyurdu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin 41. ayeti kerimesinde mealen ''Ey iman edenler! Allah'ı çok zikrediniz.'' buyurdu. Nefsin arzu ve isteklerinden kurtulmak için devamlı zikretmelidir. Altıncı şart, hatıra yani kalbe gelen düşüncelerdir. İnsanın kalbine gelen düşünceler dört kısımdır.
Bunlar rahmani, melekani, şeytani, nefsanidir. Hatır-ı rahmani, gafletten uyanmak kötü yoldan doğru yola kavuşmaktır. Hatır-ı melekani, ibadete, taate rağbet etmektir. Hatır-ı şeytani, günahı süslemektir. Hatır-ı nefsani de dünyayı talep etmek, istemektir. Şeytani ve nefsani düşüncelerden kurtulmak gerekmektedir. 7. şart, Allah-u Teala'nın hükmüne rıza göstermek, iradesine teslim olmaktır. 8. şart, salihlerle sohbeti seçmektir. Salihlerle sohbet edildiği takdirde günahlara perde çekilir, haramlar gözüne kötü görünür. 9. şart, iyi ve güzel hasletlerle bezenmektir. Bu da her şeyi yaratan Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmaktır. 10. şart, helal ve temiz lokma yemektir. Harezm'de pek çok talebe yetiştiren Ali Ramiteni Hazretleri bir rivayete göre 1321 veya 1328 yılında 130 yaşındayken vefat etti. İhtiyaç sahipleri kabrini ziyaret ederek mübarek ruhaniyetinden istifade etmektedirler. Yüce Allah bizleri şefaatlerinden nail eylesin. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.

0: onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun 3 ebeveyni vardır. Annesi, babası ve anne babasının arasındaki ilişki. Çocuk çünkü hayatı işte onların arasındaki ilişkisinden tanıyor. Anne babam bir problemle karşılaştıktan nasıl hallediyorlar? Bağırarak, çağırarak mı? Oturup konuşarak mı? Birbirlerini öperek sarılırlar mı? Hani oturup konuşurlar mı? Bir çay kahve içerken mi? Yoksa evde terlikler mi uçuşur? Yani bu o kadar önemli ki problem çözme yeteneği ya da duyguyu ifade etme yeteneği işte anne babayı modelleyerek oluyor. Bir. İkincisi çocuğumu hani nasıl yetiştiriyorum derken kendimize sormamız gereken sorular var. Bunların başında da ilk önce çocuğumu ne kadar iyi tanıyorum çok önemli. Yani çocuk neyi sever, neyi sevmez, ne onu sinirlendirir, ne onu üzer. Bunlar çok önemli. Kendini tanımak nasılsa çocuğunu tanımak da çok önemli. Sonrasında çocuğum hani beni kızdıran davranışını yaparken benim aklımdan ne geçiyor? Bu da çok önemli. Çocuk beni kızdırıyor ama benim aklımdan ne geçiyor? Yani bazı çocuklar mesela anne baba gelip diyor ki hocam bile isteye yapıyor. Beni acıtmak istiyor. Bakın bu bizim şablonumuz. Çocuğun şablonu değil. Orada o sadece kendisini ifade ediyor. Ama biz oraya etiket yapıştırıyoruz. Bile isteye yapıyor. Yani orada bir hani kendimizle dönüp bakmak lazım. Oradaki davranış benim hangi duygumu tetikledi? Buna bakmak gerekiyor. Yani çocuğum bu davranışı yapınca eline ne geçiyor? Ben burada ona ne kadar yardımcı olabilirim? Ve bir de yine bu davranış yaptığında neden ben bu kadar öfkeleniyorum? Bu çok önemli. Bunlara baksınlar ve yerinde zamanında sınır koysunlar. Hayır demeyi

0: öğrensin çocuk. Duyguyu reddetmeyelim. Temel noktalar bunlar. Yani çünkü ilişki travması sadece ilişkisel olarak iyileşiyor. İlişkimiz varsa iyileşir o çocuk. Yani iletişimi koparmamak gerekiyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra dinle, farkında ol.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyucular merhaba. Yine önce son bölümümüzden söz edelim. İlk harp Bedir gazasını okuduk. 300'e karşı 1000 askerle mücadele başlamış, melekler yardıma gelmiş ve Allah'ın vaadi gerçekleşmişti. Müslümanlar bu harbi, bu ilk büyük imtihanı kazanmışlardı. 33. bölüm. Ebu Cehil. Ölüler arasında ikinci küfür kuduzu Ebu Cehil. Başını kesmek üzere göğsüne oturan Müslümana, "Çok yüksek yere çıktın koyun çobanı," diyecek kadar mağrur Ebu Cehil. Yere düşünce ölüm yarasını bir Medineli'den aldığını öğrendi ve dedi, "Keşke beni çiftçilerden başka biri öldürseydi." Sonra, "Zafer ne tarafta?" diye sordu ve İslam'da olduğunu haber alır almaz ilave etti. "Muhammed'e de ki, şu ana kadar onun düşmanıydım, şimdi büsbütün düşmanıyım." Hazreti Ayşe, "Allah'ın Resulü emrettiler. Kafirlerin cesetleri sürüklendi ve bir kuyunun içine üst üste atıldı. Ümeyye bir halef öyle şişmişti ki cesedi kuyunun ağzından geçmedi. Üstüne bir sürü kum ve taş atıp izini sildiler. Kafirlerin en melunlarındandı o." Hayret ve haşyetle gördüler ki Allah'ın Resulü kim ve nereye düşecek diye işaret ettilerse o orada. Kuyu ağzına kadar kafir cesetleriyle dolunca Allah'ın Resulü kuyunun başına geldiler ve içindekilerden bazılarını adı ve sanıyla anıp dediler, "Allah'ın ve Resulünün size söyledikleri hak mıymış? Allah'ın vaat ettiklerinin hak olduğunu ben gördüm." O zaman Ömer ilerledi. "Ey Allah'ın Resulü, bir alay cansız bedene nasıl hitap ediyorsun?" "Ya Ömer," buyurdular, "siz benim sözlerimi onlardan fazla işitici değilsiniz. Şu var ki siz cevap verebilirsiniz, onlar veremez." Bundan sonra Bedir sahası harikuladelikler yatağıdır. Aradan yıllar geçer ve harikuladelikler hep devam eder. Abdullah bin Ömer bir gün oradan geçerken iniltiler duyar. Yoluna devam eder, onu ismiyle çağırırlar. "Ya Abdullah, bir yudum su, bir yudum." Döner, kara suratlı birinin bir adama azap ettiğini görür. Tam suyu vermek üzere bir adım atmışken bu kara suratlı adam bağırır. "Dur ya Abdullah, suyu verme. Bu adam Allah Resulü'nün Bedir'de kırdıklarından." Ve ondan sonra yıllar boyunca Bedir sahasından geçenler derinlerden, toprağın derinlerinden nöbet havası çalan davul sesleri duydular. İslam zaferinin temposunu tutan gizli davullar. İmam-ı Taberani hacca giden birinden dinlemiş. İşitmiştik ki Bedir'den geçenler merasim davullarının inlediğini duyarmış. Ben buna inanmazdım. Kendi kendime derdim, davul sesi açık sahrada, nereden nereye? Bunları koyun sürülerinin çıkardığı sesler ve yankılar zannederdim. Nihayet Allah bana oradan geçmeyi nasip etti. Devemden indim, yaya yürümeye başladım. Yanımda bir deveci çocuk bağırdı. "Dur dinle, davul seslerini duyuyor musun?" Olduğum yerde mıhlandım. Derinlerden davul sesleri, merasim davulları uğulduyor. Haşyetle irkildim. Hafif bir rüzgar esiyordu. Elimde bir ince değnek vardı. Bunlardan şüphelendim. Değneği yere attım ve çömeldim. Dikkat kesildim. Dehşet! Derinlerden derinlerden davul gümbürtüleri. Bu sesler bütün gün beni ardımdan kovaladı. Esirlerin başlıcası Allah Resulü'nün amcası Abbas. Onu zayıf ve çelimsiz bir Müslüman tutmuştu. Sordular, "Sen aslan gibi bir adamsın, bu çelimsiz insana nasıl tutuldun?" Yanıma geldiği zaman onu Handeme Dağı gibi gördüm. Esirler mevzuunda sahabelerle görüşüldü. Ebu Bekir'in fikri, fidyelerini alıp salıverelim. Allah Resulü'nün hükmü Ebu Bekir'in fikrini gerçekleştirdi. Allah'ın Resulü amcasını fidye vermeye davet edince Abbas şöyle dedi, "Ben Müslümandım, içimden kararımı vermiştim, Kureyş beni zorla getirdi." Allah Resulü buyurdular, "Sözünün doğru olup olmadığını Allah bilir. Doğru söylüyorsan ecrini Allah'tan görürsün. Ama zahir olan şu ki bizi yok etmek isteyenlere katıldın. istemeyerek, "Ya Abbas, nefsin ve kardeşlerinin oğulları için fidye ver. Beni o hale getiriyorsun ki ömrüm oldukça Kureyş'e avuç açıp dilenmem gerekiyor. Mekke'den çıkarken zevcine verdiğin altınlar ne oldu?" Abbas dona kaldı. Gerçekten sefere çıkarken zevcesine bir yığın altın vermiş ve başına bir hal gelecek olursa kendisi ve oğulları arasında paylaşılmasını tembih etmişti. Bilen bir Abbas, bir karısı, bir de Allah. Abbas haykırdı. "Allah bir ve sen gerçek peygambersin. İman ediyorum." Abbas buna rağmen fidyelerini veren öbür esirlerle beraber Mekke'ye döndü. Fakat için için Müslüman olarak. İmana geldiği Mekke'nin fethine kadar bilinmedi. Mekke'de Allah Resulüne gözcülük edecektir Abbas. Bedir seferi Ramazan'ın sonuna kadar sürdü. Medine'ye zafer müjdesini Harise oğlu Zeyd götürdü. Allah Resulü'nün kerimelerinden Rukiye o esnada vefat etti. Rukiye'nin hastalığı Hazreti Osman'ın Medine'den ayrılmasına engel olmuştu. Fakat ganimet payını sefere gitmiş gibi hak etti. Asım bin Sabit Hazretleri esirleri Medine'ye sürdü. Ganimet malı Medine civarında Safra mevkiinde sahabilere takdim edildi. Peşinden Allah'ın sevgilisi yola çıkıp esirlerden bir gün evvel Medine'ye girdiler. İnsanlar iki saf. "Sana selam olsun ey Allah'ın Resulü." Peygamber kızı Zeynep'in müşrik kocası da esirler arasında. Zeynep Mekke'den kocasına fidye olarak annesi büyük ve temiz Hatice'nin hediyesi gerdanlığı gönderdi. Bu şekil sahabilere çok dokundu ve peygamber kızının müşrik kocası fidyesiz serbest bırakıldı. Buna rağmen müşriklikte ısrar eden kocası peygamber kızı tarafından terk edilecek ve Zeynep Medine'ye Allah'ın Resulü'nün yanına hicret edecektir. Fidye vermeyenlerden okur yazar olanlardan iki kişi de Medinelilere yazı öğretmek karşılığında esirlikten kurtuldular. Kaçanlardan biri Mekke'de Ebu Leheb'le karşı karşıya. Ebu Leheb avaz avaz bağırıyor. "Başınıza ne geldi de bu kadar insan rezil rüsva oldunuz?" Bir hal oldu işte. Yerle gök arası beyazlar giyinmiş insanlarla doldu. Aynı yerde Allah Resulü'nün azatlısı Ebu Rafi. Yerinde duramıyor. "Vallahi işte onlar meleklerdir." Ebu Leheb dönüp Rafi'nin yüzüne bir tokat indiriyor. Orada bulunan Ümmü Faz, Abbas'ın zevcesi, ileriye atılıyor. "Çocuğu ne dövüyorsun?" Ve Ebu Leheb'den karşılık beklemeden yerden bir taş alıp küfür kuduzunun başına çalıyor. Ebu Leheb kanlar içinde yere yıkıldı. Kaldırdılar. 7 gün yattı ve öldü. Öleceğine yakın Arapların Adese dediği korkunç ve bulaşıcı bir illete tutuldu. Bütün vücudu sivilcelerle beneklendi. Kimse yanına uğramadı. Kureyş'in sözde şanlı küfür canavarı ölüm döşeğinde oğullarının bile alakasından uzaktı. Bedir'de ölen kafirlerin hem de en çirkin ölüm şekliyle aralarına karıştı. Ölüsü de 3 gün meydanda kaldı ve koktu. Bütün Mekke homurdanmaya başladı. Nihayet mecbur oldular. Bir çukur açtılar ve uzun kazıklarla leşi ite ite oraya attılar ve üstüne taş toprak yığdılar. Bu levhada bütün zaman ve mekan boyunca Allah Resulü'nün düşmanlarına ait ölüm şeklini en derin hikmet tecellisiyle heceleyelim. Mekkeli kadınlardan bir grup Bedir'de ölen kafir kocalarının tıkıldığı kuyu başına gittiler. Halkalandılar ve tam bir ay üstlerini başlarını yolarak çığlık bastılar. Bütün sahra yokluk kuyusunun yuttuğu küfür iniltileriyle doldu. Derinlerde merasim davulları İslam zaferinin temposuyla uğulduyordu. Kainat çapındaki İslam zaferinin ilk fışkırış noktası Büyük Bedir. Koca Bedir, ikinci Bedir, kanlı Bedir.
0: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi.
2: yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta.

0: ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra.

Eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmaya, süzülmeye başlayan.

0: Allah korkusuyla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında en üstün olanlar Allah'tan en çok korkanlardır. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en keremlisi, hayırlısı, şereflisi ve değerlisi kimdir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en çok takva sahibi olanlarıdır buyurdu. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlarsa gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir. Sevgili dinleyenler, Allah korkusuyla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu İrfanı, cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
2: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.
3: Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda, iki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum, kalmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde, düşmüşüm gurbet illerde, gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince, uzak gözükür görünce, yol bir dakika miktarınca, gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, kah ağlaya kahi güle, yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece.

İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Merhabalar efendim. Türk tarihinin Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan genel seyri içerisinde ulaştığı nokta, Müslüman Türk kadınının cesaret ve kabiliyetinin Anadolu'da müesseseleşerek Bacıyan-ı Rum adlı farklı bir teşkilat kurmasıdır. Adeta kellelerini koltuklarına alarak Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesi için çaba sarf eden pek çok teşkilatın içinde biri var ki, bir yönüyle benzerlerinden kesin olarak ayrılıyor. O da Bacıyan-ı Rum. Fatma Bacı isminde ve Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerine yakınlığıyla bilinen tasavvuf ehli bir kadının önderliğinde kurulduğu düşünülüyor bu teşkilatın. Özellikle İslamlaştırma çalışmalarına aktif olarak katılması ve asker teşkilatında kilit roller üstlenmesiyle modern anlamda bir sivil inisiyatif örgütünün belki de en sağlam örneklerinden birini teşkil ediyor. Bacıyan-ı Rum, Anadolu kadınlarını gerektiğinde düşmanlara karşı vatan savunmasında eşlerinin yanında mücadele etmesi ve gerektiğinde de kültürde, sanatta, edebiyatta, sosyal ve ekonomik alanlarda kalkınıp gelişmesini sağlamak için teşkilatlanmış. Anadolu Kadınlar Birliği, kadınlar arasındaki yardımseverliğin, konukseverliğin, doğruluk ve merhametliliğin gelişmesine katkı sağladığı gibi, Türk dilinin, Türk kültürünün ve İslam anlayışının kadınlar arasında yayılmasını da hızlandırmıştır diye düşünülüyor. Bacılar Teşkilatı, toplum içinde boşluğu ve eksikliği duyulan bir konuda kadınların organizasyonu konusuna dönüştürülerek ortaya çıkmış bir örgüt. Şüphesiz bu kuruluşta yer alan kadınlar, taraftarlarını belli bir amaçla eğitime tabi tutuyor, onların daha sağlam bir milli ve dini bünyeye kavuşmalarını sağlıyordu. Faaliyetleri kimsesiz, yoksul, hasta ve yaşlı kadınlarla, sosyal ve ekonomik münasebetler kurularak gayrimüslimlerin arasında yapılmışsa, bunun bu kadınların arasında ihtidalara sebep olacağını düşünmek gerekir. Kaynaklar bize bu tür münasebetlerin İslamlaştırmaya etkisini gösteren pek çok örnek sunuyor. Bacıların bu faaliyeti hatıra, Mekke döneminde ev ev dolaşarak Kureyşli kadınlara İslam'ı anlatan Ümmü Şüreyk'i getiriyor. O ve benzeri ilk Müslüman kadınların İslam'ın inkişafına sağladığı katkı henüz araştırılmış bir konu değildir. Tıpkı Anadolu bacıları gibi. İslam'ın kadın kimliği ve toplumsal pozisyonuna dair giriştiği önemli geliştirme adımlarına rağmen tarihin seyri bu istikameti takip etmemiş, Müslümanlar bu konuda Allah Resulü'nün ve Kur'an'ın açtığı çığıra yeterli bir katkı sunamamışlardır.
0: Anadolu İrfanı.
1: Anadolu Kadınlar Birliği, ahilerin kadınlar kolu olarak yetim ve kimsesiz genç kızları himayesine almış, onların eğitimlerinden, ev bark sahibi olmalarından sorumlu olmuşlardır. Bunun dışında kimsesiz ihtiyar kadınların bakımı, genç kızların evlendirilmesi gibi bir takım sosyal hizmetlerde bulunmuşlar, maddi sıkıntı içinde olanlara yardım eli uzatmışlardır. Anadolu Selçukluları zamanında ortaya çıktığı anlaşılan Anadolu bacılarının kesin olarak ne zaman ve kim tarafından kurulduğu tespit edilememiş olan yönlerinden biridir. O zamanın sosyoekonomik, kültürel ve siyasi şartlarının tabii bir sonucu olarak doğmuş ve Anadolu ahilerinin sanki kadınlar koluymuş gibi bir görünüm arz etmektedir. Ahiler uç bölgelere göç ettikten sonra bacıların da bu bölgelerde yoğun faaliyetlerde bulunduklarını görebilmekteyiz. Bacıların içtimai hayattaki faaliyet sahasından biri de örgücülük, dokumacılık ve el sanatlarındaki çalışmalarıdır. Geleneksel Türk kadın el sanatlarının ne kadar çeşitli, kaliteli ve yüksek değerde olduğu çok iyi bilinen bir husustur. Çadırcılık, keçecilik, boyacılık, halı ve kilimcilik, dokuma ve örgücülük, nakışçılık ve çeşitli kumaşların imal edilmesi ve bunlardan giysi yapılması bacıların meşgul olduğu iş alanlarıdır. Kayseri'de ahiler tarafından kurulan sanayi sitesinde hanımlara mahsus çalışma yerleri bulunur ve Bağcıyanı Rum Teşkilatı'na mensup hanımlar bu sanayi sitesinde el sanatlarını ve mesleklerini icra ederlerdi.
0: Anadolu İrfanı.
1: Ahilikte erkeklere eline, beline, diline sahip ol öğüdü verilirken, Bağcıyanı Rum Teşkilatı da kadınlara aşına, işine, eşine sahip ol öğüdü verilmiştir. Böylece Osmanlı Anadolu'sunda aile temeline dayalı sağlam bir cemiyet hayatı oluşturmalarına katkı sağlanmıştır. Bağcıyanı Rum mensubu kadınların da zaviye tesis ettikleri, bu suretle iskan ve kolonizasyon faaliyetlerine katıldıkları belirtilmiştir. Kanuni devrine ait Defteri Hakani kayıtlarında Kızbacı, Sakari Hatun, Hacı Fatma zaviyeleri gibi hatun zaviyelerinden örnekler verilmektedir. Günümüzde çokça tartışmaya mahal veren bu zaviyelerin varlığı, Osmanlı döneminde kayıtlara geçirilmiş birer meşru faaliyet müesseseleri kabul edilmiştir. Önemli tarihçilerimizden Fuat Köprülü, Anadolu bacılarının sırası gelince müsellah ve cengaver olan bir kadınlar teşkilatı olduğunu katiyetle belirtiyor eserlerinde. Moğol istilası dönemi Selçuklu Anadolu'sunun içinde bulunduğu buhranlı yıllar göz önüne alınırsa bu kuruluşun önemi daha da iyi anlaşılır. Zira Moğolların Kayseri istilası zamanında kaleyi savunanlar arasında Bacılar Teşkilatı'nın mensuplarının da bulunduğu görülmektedir. Ayrıca Dulkadiroğulları'nın 30 bin silahlı kadın askere sahip olduklarına dair haber de bu beylik döneminde kadınların askeri alanda resmen faal olduklarını göstermektedir. Tıpkı Gaziyan ve Abdalan-ı Rum gibi Bağcıyan'da ordularla birlikte hatta onlardan daha evvel fütühata çıkmış ve karşı tarafı daha evvel manen fethetmiş bulunmaktadır. Uç bölgelerde Türkmen aşiretler arasında savaşçı kadınların bulunduğu da kaydedilmiştir. Hiç şüphe yok ki bu kadınlar da Anadolu bacılarındandı. Osmanlıların kuruluşu sıralarında bacılar abdallarla birlikte aynı saflarda savaşmışlardı. Tıpkı son zamanlardaki Nene Hatunlar, Kara Fatmalar gibi. Bu nakillerde ister istemez Uhud Savaşı'nda eşiyle birlikte Resulullah Efendimiz'e kalkan olan Nüseybe binti Kab ve eşi Zeyd bin Asım'ı hatırlatıyor. O savaşa ailece çocuklarıyla birlikte katılmışlardı çünkü vaziyet bunu gerektiriyordu. Hazreti Nüseybe ve eşi Hazreti Zeyd Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne geçmiş müşrik darbelerine karşı savaşıyorlardı. Hazreti Nüseybe savaşa savaşma niyetiyle gelmediği için teçhizatı yoktu. Müslüman ordusu dağılınca Resulullah'ı korumak için bir kılıç buldu fakat kalkanı yoktu. O sırada kalkanıyla kaçan bir Müslümanı gördü ve ona seslendi. Kalkanı savaşacak olana ver. Adam kalkanını hemen elinden fırlattı. Eline kalkanı da alan Hazreti Nüseybe'yi tutacak yoktu artık. Resulullah'ın dediğine göre nereye baksa Ümmü Ümare'nin savaştığını görüyordu. Şefaatlerini dileriz.
0: Anadolu İrfanı.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la görüşmesi.
1: Ey insanlar, size emirleri tebliğ eden ve kıyamet günü de üzerinize şahit olan bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başkasını vekil Rab edinmeyin diyerek doğruluk rehberi kıldık. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da beraberinde vezir yardımcı yaptık. Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. Firavun ise Resul'e karşı geldi. Biz de onu en ağır bir ceza ile yakalayıp alıverdik. O taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya ya sihirbazdır ya mecnundur demişti. Sonra koşarak dönüp gitti. Derhal halkını ve sihirbazlarını topladı da onlara şöyle seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da onu hem dünyanın hem ahiretin ibretlik azabıyla yakaladı. Şüphesiz bunda Allah'tan korkan kimseler için gerçekten büyük bir ibret vardır. Sonra Musa Rabbine, doğrusu bunlar günahkar bir toplumdur, sen bilirsin diye dua etti. Allah, o halde kullarımı, İsrailoğullarını geceleyin yürüt. Çünkü siz Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz. Denizi yarıp geçince onu kapama sakın ve açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur buyurdu. Onlar boğulunca geride neler bıraktılar neler. Nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk sürdükleri nice nimetler. İşte böyle. Biz de bütün bunları başka bir kavme

0: Cin gibi her birinin içinde açık bir imtihan bulunan alametleri vermiştik. Andolsun ki biz Musa'yı da kavmini karanlıktan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın gerek kendilerinin gerek başkalarının başlarına getirdiği felaket ve nimet günlerini hatırlat diye ayet ve mucizelerimizle gönderdik. Bunda çokça sabreden, çok şükreden herkes için ayetler, ders verici işaretler vardır.
1: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Efendimiz buyuruyor ki, sizden bir kısmı vardır ki, içinizden bazıları, men salles salate kamileten, namazı tam kılar. Yani Allahu Teala namaz kılan insana ne sevap verecekse onu da alır. Tamamen eksiksiz kılar, bütün mükafatın tamamını alır. Ve minküm men yusallin nısuf. Sizden bir kısmınız vardır, o da yarım kılar. Halbuki namazı tam kıldı ama iyi kılmadığı için sevap yarım oldu. Sevabı yarıya indi. Ve devam etmiş efendim, ve sülüs. Kimisi üçte bir sevap alır. Gene aynı namaz. Dört rekatsa dört rekat. On rekatsa on rekat. Ama üçte bir alır. Sevabın üçte ikisini kaçırıyor. Neden? Aklını dağıtıyor. Dikkat etmiyor. Allah'ın huzurunda olduğuna efendim iyice kendisini veremiyor. Aklı başka yere dağılıyor. O zaman sevabı azalıyor. Ve rubu, kimisinin dörtte bir. Hatta belagal üşür. Kimisine onda bir gelir sevabı. Bir başka hadisi şeriften biliyoruz ki iki kişi gelir camiye. Birisi bin sevap alır, birisi bir alır gider. Bak, birisi bin sevap alıyor, ötekisi bir sevap alıp gidiyor. Vera sahibi bir insanın, yani aşırı dikkatli, titiz, günahlara, haramlara yanaşmayan, dikkatli, takva sahibi, vera sahibi bir insanın sevabı bakarsın bin misli olur. O halde madem bir namaz kılıyoruz, Allah Teala emretti, biz onun kuluyuz, günde beş vakit namaz borcumuzdur, kılıyoruz. O halde şuurla kılalım, kendimizi tam verelim, aklımızı tam teksif edelim, konsantre olalım, yeni tabirle konsantre olalım namaza, Rabbimizin huzurunda olduğumuzu bilelim, öyle kılalım.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Edebi sanatlar, bir metnin anlatımını daha etkili, daha güzel ve daha anlamlı hale getirmek için kullanılan ifade özellikleridir. Şair ve yazarlar duygu ve düşüncelerini sıradan bir anlatımla vermek yerine, çeşitli söz ve anlam inceliklerinden yararlanarak okuyucuda daha güçlü bir etki bırakmayı amaçlarlar. Bu nedenle edebi sanatlar, edebiyatın estetik yönünü oluşturan en önemli unsurlardan birisidir. Genel olarak anlam sanatları ve söz sanatları olmak üzere iki grupta incelenir. Anlam sanatlarında asıl amaç düşünceyi daha etkileyici ve derin bir biçimde ifade etmek. Tezat, mübalağa, hüsn-i talil, tecahül-i arif ve tenasüp bu grupta yer alan yaygın sanatlardandır. Söz sanatlarındaysa kelimelerin ses ve biçim özelliklerinden yararlanılır. Aliterasyon, asonans, cinas ve iştikak bu gruba örnek gösterilebilir. Örneğin Mehmet Akif'in "Kükremiş sel gibiyim, bendim içini araşarım" dizesinde mübalağa sanatıyla milletin gücü etkileyici bir biçimde anlatılır. Yahya Kemal'in "Sessiz Gemiş" yerinde ise tekrarlar ve ses uyumu şiirin duygusunu güçlendiren önemli sanat unsurlarıdır. Bu örnekler edebi sanatların metne yalnızca güzellik katmadığını, anlamı da derinleştirdiğini gösterir. Edebi sanatlarla ilgili farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. Ali Nihat Tarlan bu sanatları heyecana bağlı ve fikre bağlı sanatlar olarak gruplandırmıştır. Ancak günümüzde edebiyat çalışmalarında en yaygın kabul gören tasnif anlam sanatları ve söz sanatlarıdır.
0: 90 Saniyede Edebiyat.

0: İnsanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır.
1: Şeyh Şami. Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatık kırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatanım.

ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Bir hukukçu profesör kardeş anlatmıştı bana. Efendim, bir zamanlar savcılık yaptığı zaman genç birisi 20-22 yaşlarında denizde boğulmuş, hem de Türkiye yüzme şampiyonlarından morga getirmişler, savcı diye bunu da çağırmışlar. Efendim tabii diyor, açtı diyor, tahlil yapmak için, durumu anlamak için vücudunu kestiler diyor, göğsünü açtılar diyor, açmadan önce ölüm sebebi ne diye efendim konuşuyorlarmış ilgili doktorlar. Demişler ki işte kramp girmiştir, ondan boğulmuştur. Alman profesör varmış, ismini de söylemişti, unuttum. Demiş ki hayır, bu demiş şampiyon, yüzmeyi bilen bir insan, öyle bir kramp girmekle boğulmaz. Kramp girse de kendisini su üstünde tutar, boğulmaz. Bu başka sebepten boğuldu. Peki hocam demişler, neden boğuldu yani yüzme şampiyonu, kramp da girmediyse denizde niye boğuldu? Bakın demiş parmaklarına, bakmışlar. İşte işaret parmağıyla orta parmağı arası, uç tarafı kahverengi sapsarı. Yani sigara içe içe parmakları bir de boyanmış. Bak demiş, bu sigara tiryakisi. Bu demiş sigarayı çok içtiği için, yaşı da 20 küsür. 22 diyelim yani, galiba öyle demişti. E şimdi sigara içe içe parmakları boyanınca, ki parmaklarına duman gelmiyor, işte sigarayı orada tutuyor, duman çok az geliyor, asıl içeriye gidiyor duman. Şimdi demiş bunun ciğerini göreceksiniz demiş, açmışlar göğsünü, ciğerini çıkartmışlar ki, elleri eldivenli tabii. Diyor hocam, o hukukçu anlatıyor bana, hocam diyor, ciğer diyor kırmızı olur ya, ciğer gibi kırmızı deriz ya, hayır, ciğer diyor simsiyah diyor. Efendim en aşağısı simsiyah, yukarıya doğru ciğerin o bronşlara kalın asıl büyük nefes borusu tarafına doğru koyu kahverengi, en üst tarafı biraz açık demiş. İşte çıkartmış ciğeri, bakın bunun her tarafı zift dolmuş, alt tarafını sıkmış, ciğerin boğum şeylerinden, delik çiftlerinden böyle boncuk boncuk zift çıkmış işte demiş. Bakın sigara bunun bütün ciğerini efendim zift doldurmuş, onun için şey yapamıyor, nefes alacak yeri kalmamış. Bu yüzerken demiş, yüzerken çok vücudun nefese ihtiyacı olduğu, eli çalışıyor, kolu çalışıyor, her tarafı çalışıyor yüzme esnasında, çok oksijene, temiz havaya ihtiyacı oldu. Bu ciğer o temiz havayı bu çalışan adalelere götüremediği için, sağlayamadığı için oksijensizlikten havasız bir yerde kalmış bir insan gibi ondan boğuldu demiş. Sudan boğulma değil bu demiş. Şimdi bunun için söylüyorum. Efendim kalplerin de günahlardan nasıl kapkara olduğunu Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifini okuduktan sonra düşünürken bunu da düşünün diye söylüyorum. Sigara içmeyin diye söylüyorum tabii. Ak niyetim var. Sigara içmemenizi efendim sizin namınıza, sizin sıhhatinize istediğim için o bakımdan söylüyorum. Aziz ve sevgili dinleyiciler.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden En'am suresi 122 ila 144. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Manen ölü durumdayken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar içinde doğru dürüst yürüyeceği bir nur-u iman verdiğimiz kimse, küfrün karanlıkları içinde kalıp ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları yine de süslü göründü. Böylece biz mevki ve servetçe ileri gelenleri o yerde maddi ve manevi her türlü hilekarlık, düzenbazlık yapmalarından dolayı oranın günahkarları yaptık. Halbuki onlar ancak kendilerine hilekarlık, düzenbazlık yaparlar da bunun farkında olmazlar. Onlar bir ayet geldiği zaman Allah'ın peygamberlerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla iman etmeyiz dediler. Allah peygamberliği nereye, kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere hilekarlık yapmaları sebebiyle Allah'ın katından bir aşağılama ve çok şiddetli bir azap erişecektir. Allah, kimi doğru yola iletmek isterse, onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de niyet ve ameline göre sapıklıkta bırakmak isterse, İslam'ı kabule karşı sanki göğe çıkıyormuş gibi

0: onun göğsünü dar ve sıkıntılı yapar. Böylece Allah iman etmeyenlere bir azap, bir rüsvalık verir. Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O öğüt alıp yerine getirenlere Rableri katında selam denen cennet yurdu vardır. O, yapmakta oldukları hayırlı işlerinden dolayı onların dostudur. O gün Allah onların hepsini huzurunda toplayacak. Ey cinler, şeytanlar topluluğu! İnsanlarla onları azdırmak suretiyle çok uğraştınız, diyecek. İnsanlardan onların dostları da, ey Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin ecelimize eriştik, diyecek. O da buyuracak ki, öyleyse Allah'ın dilediği müddet dışında yeriniz, içinde sürekli kalmak üzere ateştir. Şüphesiz ki Rabbin tam hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte kazanmakta oldukları günahlar yüzünden zalimlerin bir kısmını diğerlerinin başına diker, peşine takarız. O da onları felakete götürür. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi tebliğ eden ve kıyamette bugününüze kavuşmak hususunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar, kabahat bizde, biz kendi aleyhimize şahidiz, derler. İşte dünya hayatı onları aldattı. Hakikaten onlar inkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu peygamberleri gönderme hususu şunun içindir ki, senin Rabbin halkı habersizken, uyarılmamışken, memleketleri haksız yere helak edici değildir. Herkes için yaptıklarına göre türlü türlü dereceler vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin hem hiçbir şeye ihtiyacı olmayan hem de merhametli olandır. Dilerse sizi ortadan kaldırır, sizi başka bir toplumun soyundan yarattığı gibi sizden sonra da dilediğini yerinize getirir. Size vaat edilen isyanınızdan dolayı sizi helak edip yerinize dilediği başka milleti getirmesi, kıyametin kopması, tekrar dirilme, haşr ve hesap günü gibi şeyler muhakkak gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz. Resulüm, de ki, ey kavmim, gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Muhakkak ki ben vazifemi yapmaktayım. Dünya yurdunun sonu kimin lehine olacak, yakında bileceksiniz. Muhakkak ki zulmedenler kurtuluşa eremezler. Onlar, Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanların, deve, sığır ve koyunun dişilerinden, onun için bir pay ayırdılar da, kendi boş zanlarınca, şu Allah'ın, şu da tapınmada ona ortak yaptığımız putların, dediler. Ortakları için ayrılanlar Allah'a ulaşmaz. Ama Allah için ayrılan o hisse, Allah zengindir diye put edindikleri ortaklarına gider, onların hissesine katılırdı. Verdikleri hüküm ne kötüdür. Bir de onların ortakları olan o putlara hizmetli görevli kahinler, onları helake sevk etmek ve dinlerini karıştırıp bozmak için müşriklerden çoğuna kız çocuklarını öldürmeyi hoş bir şey gibi gösterdiler. Allah dileseydi, kendi iradelerine bırakmasaydı bunu yapmazlardı. O halde onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. Onlar boş zanlarına göre ilahlarımıza ait olan bu hayvanlar ve ekinler haramdır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Bir takım hayvanların sırtlarına binmek veya yük vurmak da haramdır, dediler. Bir takım hayvanlar da vardır ki Allah emrediyor diye ona iftira ederek üzerine Allah'ın ismini anmazlar. Besmelesiz keser veya öldürürler. O da onları iftira ettikleri şeyler yüzünden cezalandıracaktır. Yine dediler ki, bu hayvanların karnındakiler canlı doğarsa erkeklerimize helal, kadınlarımıza haramdır. Eğer o ölü doğarsa hepsi onu yemede ortaktırlar. Allah onlara böyle nitelendirip ayırt etmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o mutlak ilim ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlik yüzünden beyinsizce kız çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine helal olarak rızık verdiği şeyleri Allah'a iftira ederek haram yapanlar, muhakkak ki dünya ve ahirette ziyana uğradılar. Onlar gerçekten saptılar ve doğru yolu da bulacak değillerdir. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşrünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gerek yük taşımak, gerek kesmek ve yününden döşek ve yaygı yapmak için kullanılan deve, sığır, koyun ve benzeri davarları yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Haram yemeyin ve günah işlemeyin. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır. Allah o hayvanları 8 eş yarattı. Koyundan 2, keçiden de 2. De ki, Allah iki erkeği mi haram etti, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Eğer doğru söyleyenlerseniz bana ilme dayanarak haber verin. Deveden de 2, sığırdan da 2 çift yarattı. De ki, Allah iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Yoksa Allah size bunu tavsiye ederken siz şahit olarak orada mıydınız? Böyle bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimse bulunabilir mi? Şüphesiz Allah o zalimler güruhunu doğru yola eriştirmez. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden En'am suresi 122 ila 144. ayetlerini dinlediniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: İnfak Allah'ın vermek lütfunda bulunduğu nimetlerden yerli yerinde yine Allah Teala'nın peygamberimizin infak edilmesi gerektiğini söyledikleri yerlerde harcamaktır. Evet. Demek ki bir kelimenin yahut bir harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için verilmesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez, harcama denir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlar insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diyor, falan diyor, filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet. Asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet, verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalık da kendisi itibar kazanır. Fakat ahirette bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık beklemeden ve de karşılıksız verilendir.
2: İki dakika. Az, öz, etkili.

çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum için de yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil.

Sabırla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın başına gelen her musibetten dolayı tıpkı bir ağacın yaprağı döküldüğü gibi Allah Azze ve Celle de onun günahlarını döker. Mümin bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Müslümanın başına gelen her musibet onun günahlarına kefaret olur. Sevgili dinleyenler, sabırla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Gezgül İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz değerli Akra dinleyenleri. Bugün de gezen, gören, seyahat eden, tecrübelerini bizimle paylaşmak isteyen ve paylaşacak olan bir misafirimiz var stüdyomuzda. Fatma Zehra Dost misafirimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Bir Arapça öğretmeni değil mi Fatma Zehra?
1: Evet, Arapça öğretmeniyim.
0: Evet, çok güzel bir cümle geldi. Özellikle yollarla alakalı onu bir paylaşmak istiyorum hem sizinle de. Hı hı. Yol bazen ayaklarla değil kalplerle alınır ve her yolculuk sabrı, tevekkülü ve teslimiyeti öğretir diye bir cümle. Çok hoşuma gitti. Gerçekten her yolculuk acaba şu soru sorulabilir, bize neyi öğretiyor? Hı hı. Yollara neden çıkıyoruz? Neden geziyoruz mesela gibi bir soru gelebilir. Belki yolculukların da asıl insanın kendisine yaptığı yolculukta belirli destekleyiciler olarak gelebilir. Düşünebiliriz. Fatma Zehra kimdir? Bir tanıyalım.
1: Tabii ki. Ben Fatma Zehra. Ispartalıyım. Şu anda İstanbul'da Arapça öğretmeni olarak çalışıyorum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde doktor öğrencisiyim. Vakıf faaliyetlerine katılmaya çalışıyorum. Onun haricinde geziyorum.
0: Evet, maşallah. Şimdi sevgili dinleyenler, siz Fatma Zehra Hanım'ı görmüyorsunuz ama genç bir arkadaş. Kaç ülke sığdırdınız bu vakte?
1: 23 ülke oldu şu ana kadar.
0: Evet, maşallah. Gerçi sayılar çok önemli mi?
1: Yok.
0: Nitelik daha önemli diyoruz. Ama böyle gezenler arasında da şey vardır, kaç ülke gezdin? Hani dünyayı gezenler, işte 100. ülkeme giriyorum, 150. ülkemdeyim gibi böyle evet. Bir şey konusu bu.
1: Yani aslında öyle bir şeyimiz yok, derdimiz yok çok fazla. Çünkü bazen gittiğimiz yerlere tekrar gittiğimiz de oluyor. Örneğin işte Suudi Arabistan gibi. Sadece umre için değil, aynı zamanda eğitim için de tekrar böyle tercih ettiğimiz ülkelerden bir tanesi. Az önce bahsettiğim gibi yine Endonezya, yine iki kere gittiğimiz ülkelerden, yani bu şekilde böyle gittiğimiz ülkelere tekrar gidebiliyoruz.
0: Evet, peki bu geziler nasıl başladı? Yani nereden başladı? Aileniz geziyor muydu? Siz de ona mı katıldınız?
1: Aslında biz hiç gezen bir aile değildik. Ta ki 2014 yılına kadar. Yani şu şekilde oldu. Yurt dışına ilk açılışımız 2014'te oldu.
0: Bir açıldınız, bir açılmışsınız.
1: Evet. Yani o sene böyle gerçekten açıldığımız bir sene oldu. Çünkü ben lisedeydim ve değişim öğrencisi olarak Almanya'ya kabul almıştım. Okulumuzun yaptığı bir projeyle. Aynı anda da babam doktora sonrası araştırmalar için TÜBİTAK'tan burs aldı ve İngiltere'ye bir yıllığına araştırmalar için gitti. Daha sonra ben Almanya değişim öğrencisi olarak gittim. Oradan döndüm. Daha sonra hemen tekrar İngiltere'ye babamın yanına geçtik. Orada da bir dil öğrenme serüveni oldu bir 4 ay kadar. Daha sonra tabii 4 ay orada kalınca ister istemez etrafı geziyorsunuz, görüyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Ya bakıyorsunuz bambaşka bir dünya da var aslında. Yaşadığımız yerden ibaret değil, oturduğumuz yerden ibaret değil. İnsanlar çok farklı hayatlar yaşıyor. Böyle olunca dedik tamam, artık biz başka dünyaları görmemiz lazım. Baktık.
0: Orada bir tohum atıldı.
1: Evet, elhamdülillah. Ya dedik harekette bereket vardır. Gerçekten de öyle oluyor. Bir de bir hadis var zaten, seyahat edin sıhhat bulun şeklinde. Biz gerçekten seyahatin, hareketin bereket getirdiğine inanıyoruz. Çünkü yani yeni insanlarla tanışıyorsunuz, yeni fırsatlar

0: Yeşil pasaportun getirdiği bir avantajla Avrupa ülkelerini bitirmiş olduk elhamdülillah.
1: Tabii bu
0: gezi harici.
1: Evet, gezenlerde zaten şeydir, pasaport renkleri çok önemli.
0: Evet.
1: Yani yeşil mi, gri mi, bordo mu?
0: Ya şöyle, yeşil pasaportun avantajını kullandıktan sonra bir 4 sene kadar önce ben artık bordo pasaporta geçiş yaptım.
1: Tabii 25 yaşınca herhalde.
0: Şöyle çalışmaya başladım. Aslında 25'i bitirmemiştim ama çalışmaya başladığım için mecburi olarak bir geçiş oldu bende. Sonra dedik ki tamam, hiç sorun değil. Bundan sonra vizesiz ülkelere bakıyoruz. Nereye gidebiliriz? O şekilde listeden seçip beğenip gitmeye çalışıyoruz.
1: Peki Avrupa ülkelerini gezdiniz birçoğunu. Sizinle bugün konuşmak istediğimiz böyle doğu tarafları biraz,
0: evet,
1: daha. Asya tarafları. Endonezya.
0: Evet.
1: Endonezya'da bir maceranız var.
0: Evet.
1: Bir okul maceranız da var. Endonezya bizim hem böyle şahsi olarak da çok önemli olan ve çok böyle, ben gitmedim bu arada ama gitmek istediğim ülkelerin en başında olan. Çünkü rota çok uzak, gittiğinizde o bölgedeki ülkeleri de gezerim diye düşündüğümüz bir rota. İnşallah en kısa zamanda nasip olur diyoruz.
0: İnşallah.
1: Ama Endonezya'yı sizden dinlemek isterim. Nasıl başladı, neden Endonezya mesela?
0: Şöyle, ben bütün böyle imkanları, eğitim imkanlarını kullanmaya çalışan birisiyim. Hem lisede hem üniversitede. Yani böyle bir projeyle bir ülkeye gidebilme imkanım varsa gitmeye çalışıyorum genellikle. Üniversitede elhamdülillah bu fırsatı bol bol değerlendirdim. Neden Endonezya oldu? Arapça öğretmenliğinde okurken biz yurt dışı fırsatları kovalıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Ya diyoruz, neresi olabilir? İşte böyle anlaşmanın olduğu, gidebileceğimiz bir yer var mı? Daha sonra hocalarımız bize dedi ki ya bizim Endonezya ile ikili bir anlaşmamız var. Bir değerlendirin bence. Arapça eğitimi olarak da çok iyiler. Çok ciddi önem veriyorlar Arapça eğitimine. Bence gidebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Hem de fasih Arapça, standart Arapçayı öğrenme konusunda da çok gelişeceğinizi düşünüyoruz. Daha sonra bize dedi ki tamam, bir değerlendirelim, bakalım nasıl bir şey. Biz bunu talep ettik. Elhamdülillah bizim için bir yaz kursu planladılar. Bir iki ay sürecek böyle bir yaz kursu. Ve grubumuz bir 12-13 kişiyi buldu. Sadece Arapça öğretmenliğinden değil, yine üniversitede farklı bölümlerden de farklı öğrenciler geldiler. Yine Arapça eğitimi için. Daha sonra dedik tamam, gidelim, ayarladık ve
1: orada bir okula mı gidiyorsunuz?
0: Evet, orada yani ikili anlaşma derken oradaki bir üniversite bize öğrencilerini yolluyor. Bizim üniversitemiz de o üniversiteye kendi öğrencilerini yolluyorlar. Bu şekilde bir değişim
1: Erasmus
0: oldu. Evet, Erasmus adı altında değil ama kendi yaptıkları özel bir anlaşmayla bu şekilde değişim öğrencisi gönderebiliyorlar. Evet.
1: Çok güzel. Siz bu organizasyonla Endonezya'da kalmaya gidiyorsunuz.
0: Evet.
1: Yeri onlar mı ayarlıyor?
0: Evet, her şeyi onlar ayarlıyorlar.
1: Devlet yurdu gibi bir yurtta kalıyorsunuz.
0: Devlet yurdu derken gittiğimiz okul yatılı bir okul. Yatılı okuldan kastım şu, bir kampüs içinde camisi, eğitim binası, yurtları, öğretmenlerin kaldığı binalar, ondan sonra
1: bir
0: bahçesi,
1: kompleks,
0: oteli, evet, yani bir külliye mantığında inşa edilmiş aslında bir
1: çok
0: kompleks.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Endonezya'da yemyeşil değil mi?
0: Evet.
1: Öyle diyorlar.
0: Endonezya inanılmaz yeşil, inanılmaz güzel, harika bir doğası var gerçekten.
1: Peki siz gittiniz, yerleştiniz, okulunuz başladı. Orada dil eğitimi, yani Arapça için gidiyorsunuz.
0: Evet, Arapça için gittik. Aynı üniversitedeki eğitimimizin böyle devam ettiğini düşünün. Oradaki işte günlük derslerimiz var, derslere katılıyoruz. Hocalardan işte eğitim alıyoruz, farklı beceriler üzerine eğitimler alıyoruz. Aynı zamanda okulun kültürünü de bize anlatmak için bizi sürekli okulun yaptığı işte şeylere de götürüyorlar. Nasıl diyeyim, etkinliklere de götürüyorlar, aktivitelere götürüyorlar. Biz orada farklı kurslara katılıyoruz. İşte okulun yaptığı etkinliklere gidiyoruz, görüyoruz. İşte okulun müsamereleri oluyor, bunlara katılıyoruz. Yani bize aslında orada sadece kurs vermiyorlar, okulun kültürünü de gösteriyorlar.
1: Ülkenin kültürünü de bir nevi sanki.
0: Evet, tabii.
1: Peki diğer ülkelerden de gelen insanlar oluyor mu?
0: Diğer ülkelerden gelen insanlar oluyorlar ama şu şekilde, bizim gibi böyle uzun süreli değil, kısa süreli. İşte sadece hemen işte okulu tanımak için, yine bazı ufak tefek projelerle böyle, bazı etkinlikler için ya da çok böyle spesifik konular için gelip gidiyorlar. Böyle çok uzun süreli değişim öğrencileri, en yakın ülke Malezya, oradan çok gelen giden oluyor.
1: Çok güzel. Toplam ne kadar kaldınız?
0: Toplamda işte önce bir 2 aylık kurs, daha sonra da bir 6 aylık 6-6,5 aylık değişim öğrencisi serüveniyle toplamda 8-8,5 ayı buldu.
1: Neredeyse bir seneniz gitmiş.
0: Evet.
1: Evet, maşallah bir dönem orada geçirmişsiniz. Peki orada halkla bir şeyiniz oldu mu? Yani sadece okulda kapalı kalmamışsınızdır diye tahmin ediyorum.
0: Yani halkla temasımız oluyor ama şu şekilde yatılı okul kuralları tabii bizim için

0: de geçerli. Biz istediğimiz zaman çıkıp gezemiyoruz. İstediğimiz gibi işte dolaşamıyoruz. Yani bizimle beraber bizi karşılamaya gelen ve bizim tüm işlerimizle ilgilenen bir öğrenci komitesi var. O öğrencilerin her anımızda bize eşlik etmesi gerekiyor. Çünkü kurallar konusunda gerçekten sıkılar. Yani başımıza herhangi bir şey geldiği anda çok ciddi bir sorumluluk alacaklarının farkında oldukları için böyle bizi böyle pamuklara sarıyorlardı. Tabirlerindeyse evet.
1: Ne mesela? Yani bir örnek vereceksiniz.
0: Mesela bizim haftalık alışveriş yapmamız gerekiyor. Alışverişe bizleri böyle arabayla götürüyorlar. Alışverişte bize eşlik ediyorlar. Arabalarımızı taşıyorlar, poşetlerimizi taşıyorlar. Daha sonra hep beraber arabayla yine geri dönüyoruz.
1: Evet.
0: Bu şekilde.
1: Yemek alışverişini siz mi yapıyorsunuz?
0: Normalde onlar bize sağlıyorlardı ancak damak tadımız pek uygun değil. Bu şey kötü anlamında demiyorum. Damak tadı bize uymuyor. Özellikle ben zaten kırmızı et yiyemiyorum. Öyle olunca diğer arkadaşlar da aynı şekilde böyle ya biz yiyemiyoruz. Çok da bize uygun değil. Biz kendimiz yapalım dedik. Ve o şekilde.
1: Peki aklınızda kalan bir yemek var mı? Böyle size çok ilk defa tattım ve unutmadım diyeceğiniz bir yemek.
0: Nasi goreng vardı. Yani oranın zaten en meşhur yemeklerinden bir tanesi.
1: Nasi goreng.
0: Nasi goreng evet.
1: Nedir?
0: Pilav. Ancak böyle nasıl diyeyim kavrulmuş pilav olarak tabir edebilirim. İçinde karides var. İşte çeşitli baharatlar, acı biber.
1: Yumurtayı çok kullanıyorlar sanki.
0: Yumurtayı çok kullanıyorlar. Çok beğendiğimiz, gerçekten çok sevdiğimiz bir tatlı vardı. Tereng bulan. Böyle ay ışığı demek aslında. Türkçe anlamı. Aynen. Yani aslında kek arasında çikolata ama onlar çok farklı bir şekilde yapıyorlar. Böyle bizim normal keklerimize benzemiyor. Güzeldi. Onu böyle sık sık istiyorduk, yiyorduk.
1: Çok güzel. Bir de o ülkelerde ben Tayland'tan hatırlıyorum. Sokak lezzetleri çok fazla.
0: Evet.
1: Ve insanlar dışarıda yemek yiyor.
0: Evet.
1: Evlerde çok mutfak yok.
0: Evet.
1: Endonezya'da da mı böyle?
0: Endonezya'da da böyle. Çıktığınız zaman her yer küçük küçük dediğiniz gibi seyyar satıcılar, sokak lezzetleri inanılmaz yaygın. Ve mutfak kültürü çok fazla gelişmemiş. Evlerde mutfaklar çok küçük. Yemek yapmak için çok fazla bir alan yok. Daha sonra ocaklar sadece ikili mesela dört gözlü ocak görmedik neredeyse. Daha sonra işte bulaşık yıkamak için ayrılan lavabo alanı çok küçük. Yani bizdeki bizim Türk kültüründeki gibi bir böyle mutfak geniş mutfak kültürü yok. Evet.
1: Değil mi? Bir de Endonezya'nın da hani maddi durumuyla da alakalı olabilir mi bu? Normal halk herhalde daha mütevazi yaşıyor.
0: Evet, evet.
1: Peki bir soru Endonezya deyince mesela Duha organizasyonu var. Hiç duydunuz mu Duha?
0: Duha yani organizasyonu duydum ancak faaliyetleri hakkında maalesef çok bir bilgim yok.
1: Son günlerde benim bayağı bir şeyimdi. Şöyle ki her gelen arkadaşımla da paylaşıyorum. Şimdi Duha bir kurban organizasyonu. Mahmut Esat Coşan Vakfı'nın bir organizasyonu. Server Yaşayan Vakfı'nın bir çalışması. Hasbelkader geçtiğimiz aylarda çok etkilendim de ondan dolayı paylaşıyorum. Çünkü Endonezya deyince artık ben kafamda böyle Duha'yı ve Esat Coşan Vakfı'nı çok oturtmuş durumdayım. Şimdi bir kurban kestik. Kurban kestim ve bana ertesi gün hemen kesildiği bilgisi geldi. Maille, mesajla, WhatsApp'la. Her türlü mesajlar bana üç koldan geldi. Aa ne kadar güzel kesildi, içim ferah, güvendim. Sonrasında bunu hiç rastlamadım böyle bir uygulamaya. Çok da etkilendim. İşte her seferinde işte kesildiği bilgisi geldikten sonra bir 15 gün geçti herhalde. O kesilen etler paketlenmiş. Bu tabii herkese yani sosyal medyayı açık bir bilgilendirme değil. Bu çünkü önemli bir şey. Benim şahsi mailime sizin etleriniz şu kişilere dağıtıldı. Bir fotoğraf yani fotoğrafta 15 kişi var yok gibi ve her birinin elinde paket. Ya ben o kadar duygulandım ki bununla. Yani bu etler bu kişilere dağıtıldı.
0: Maşallah.
1: Ve herkesin elinde de paketler var. Bilmiyorum ben mi acaba abarttım diyorum. Çok duygulandım. Tabii ki o insanların fotoğraflarını herkesin gördüğü bir yerde paylaşmak uygun olmayabilir. Ama benim bu konuda bilgilendirilmem benim çok hoşuma gitti.
0: Kesinlikle.
1: Vallahi çok duygulandım dedim. Harikasınız ya. Yani çünkü bugün insanların maalesef ki bazı konulardaki güvensizlikleri birçok şeyi etkiliyor. Ama bu güvenin üstü bir hareket. Yani ve hiç düşünmedim ben. Hani Endonezya'da kime gitti bu? Düşünsenize ben burada oturuyorum İstanbul'da rahat rahat oturduğum koltukta. Hiç düşünmedim bile. Yani o kurduğum o güven iletişiminin geri bildirimi beni çok etkiledi. Bence buradan gerçekten organizasyonun en ufak yapı taşı kimse bütün olarak bence ekstra bir teşekkür hak ediyorlar diye düşünüyorum. Ben şahsi olarak kurbanımı kestim. Onların geri bildirimlerini paylaşıyorum ama Endonezya deyince gözlerim duha olarak bakıyor zannediyorum. Bence bu çok önemli.

0: bir şey.
1: Evet.
0: Genelde böyle önümüze konulan Afrika. Bazı bölgelerin işte açlığı, susuzluğu, ihtiyaç sahipliği çok ön plana çıkıyor ama Endonezya çok ön plana çıkan bir bölge değil. O insanların biraz da bunu dillendirmemesiyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Alışık değiller. Böyle ihtiyaç sahibi ama çok fazla bağırmıyor. Ben ihtiyaç sahibiyim diye. Belki siz bunu daha gördünüz. Onun için merak ediyorum. Mesela sokakta, pazarda insanların iletişim veya tarzları nasıl gözlemlediğiniz kadarıyla.
1: Yani insanlar dediğiniz gibi çok çok mütevaziler. Yine çok mütevazi hayatlar yaşıyorlar. Hiç böyle ekstra bir gösteriş yok. Sokaklarda insanlar çok böyle rahatlar. Nasıl tabir edebilirim bunu?
0: Sakinler değil mi?
1: Sakinler, evet. Yani bir şey yok, bir gürültü, curcuna. Yani kalabalık bir ülke. Gerçekten çok kalabalık bir ülke. Müslüman nüfusunun en yoğun yaşadığı ülkelerden bir tanesi Endonezya. Ama böyle o şeyi görüyorsunuz, o dinginliği görebiliyorsunuz yani insanlarda.
0: Ada ülkesi, binlerce
1: evet.
0: adası var. Değil mi?
1: Evet.
0: O da bana çok ilginç gelmişti. Yani binlerce ada. Adadan oluşuyor ülke.
1: Evet.
0: Yani deprem bölgesi.
1: Evet.
2: İbret nazarıyla gez, gör, ibret al.
0: Sizi şaşırtan mesela kültürel farklılıklarımız var mı? Yani çok ilginç falan dediğiniz.
1: Endonezya'yı kültürlerimiz çok farklı. Güneydoğu Asya bence kültür konusunda kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Çünkü dediğiniz gibi yani hiç bize benzemiyor. Yani uygulamaları çok farklı, işte yemekleri çok farklı, bayramları kutlama şekilleri vesaire.
0: Kıyafetleri. Dinleri,
1: kıyafetleri, evet. Hepsi çok çok farklı.
0: Çok renkli değil mi kıyafetleri? Çok,
1: çok
0: tatlı.
1: Renkliler, evet, çok renkliler. Çok önem veriyorlar da böyle özel günlerde güzel giyinmeye, güzel görünmeye, temiz görünmeye. Yani özel günleri bence çok özenli yaşıyorlar o konuda. Mesela iki kere düğüne katılma fırsatımız oldu orada. Böyle yani gelin inanılmaz giydirilmiş, çiçeklerle bezenmiş, damatlar da aynı şekilde böyle boyunlarında işte bir çiçek taşıyorlar. Daha sonra işte bütün herkes çok mutlu, rengarenk kıyafetler giyilmiş. Onlar genellikle camilerde yapıyorlar düğünlerini. İmam nikahı sonrasında işte bir seremoni.
0: Evet, çok
1: ne
0: harika.
1: Yemek, evet.
0: Size normal gelmeyen mesela bazı özellikler var mıydı? Yani çok tuhaf dediğiniz mesela. Biraz da o bölgenin de çok dinli bir bölge.
1: Hı hı.
0: Yani İslam'la renklenmişler.
1: Hı hı.
0: Mesela dikkat ettiğiniz ya bu aslında İslam'da yokmuş gibi. Mesela muma çok şeyleri var böyle.
1: Yani şöyle aslında böyle nasıl diyeyim. Endonezya evet çok dinli olarak görünüyor ama sadece belli bölgelerinde aslında var bu. Yoksa aslında yani insanların büyük çoğunluğu Müslüman ve buna göre hareket ediyorlar. Buna göre yaşıyorlar ve buna dikkat ediyorlar da. İşte tesettür olsun, işte yaşayış biçimleri olsun. Camilerin işte mimari yapı olarak çok farklı, işte bölgeden kaynaklı tropik iklim. Genellikle evler tek katlı, çok yüksek binalar yok. Özellikle işte bu iç kısımlarda, halkın yaşadığı kısımlarda. Evler hep tek katlı, böyle düz ayak. Ondan sonra bizim böyle Türkiye'de alışık olmadığımız çok fazla tarlalar var, pirinç tarlaları. Böyle aşırı bir gelişmişlik göremiyorsunuz. Ama ona rağmen insanlar böyle inanılmaz samimiler, inanılmaz tatlılar, çok sıcaklar. Hiç böyle kötü gözle bakan, yadırgayan bir bakışla hiç karşılaşmadık Endonezya'da elhamdülillah.
0: Oradan arkadaş edindiniz mi?
1: Evet, orada tabii ki de 9 aylık yani bu 8-9 aylık süreçte okulda bir sürü arkadaşımız oldu. İlk gittiğimizde bu edindiğimiz arkadaşları daha sonra ikinci gidişimizde tekrar gördüğümüzde böyle çok sevindik. Yani sanki böyle eve tekrar dönmüşüz gibi hissetmiştik. Elhamdülillah o konuda çok iyiler. Sürekli böyle haberleşiyoruz. Hatta döndükten sonra böyle görüntülü konuştuğumuz oluyordu. Sürekli mesajlaşıyoruz. Ondan sonra
0: Türkiye'ye davet ettiniz mi?
1: Türkiye'ye davet ediyoruz. Hatta birkaç tanesi geldi Türkiye'yi ziyaret ettiler.
0: Çok güzel.
1: Kendi gruplarıyla. Bu şekilde elhamdülillah yani orada güzel bağlarımız oldu.
0: Tabii siz İstanbul, Isparta falan gezdiriyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.
1: Ya
0: Isparta'da da çok gezilecek yer var.
1: Evet, Isparta'da güzel yerler var ancak insanlar tabii çok İstanbul varken diğer bölgeleri pek tercih etmiyorlar. Bir de kısıtlı bir süre oluyor tabii. İstanbul'da ne kadar gezebiliriz. özetleyebilirsek.
0: Bilmiyorum, Isparta da bizde yeri olan bir şehir. Yani o Eğri'dir herhalde, değil mi?
1: Evet.
0: En sessiz sakin şehirlerden,
1: evet,
0: bir tanesi. O göl.
1: Isparta'da iki tane sakin şehir var zaten. Bir tanesi Yalvaç, bir tanesi de Eğri'dir.
0: Yalvaç'ı bilmiyordum ama Eğri'dir'e gittiğimde görmüştüm.
1: Evet, evet.
0: Çok da sakin. Bir de doğası da çok efsane bir yer.
1: Evet, çok şükür.
0: Çok güzel. Evet, peki... Bu yolculuklar Fatma Zehra'yı, ben Endonezya'da gitmeden önce böyleydim, Endonezya'ya gittikten sonra böyle geldim gibi böyle bir şeyiniz var mı?
1: Evet, Endonezya gerçekten sadece beni değil, yani beraber gittiğimiz gruptaki arkadaşlarımızı da çok böyle güzel anlamda değiştirdi ve bize çok güzel katkıları oldu. Mesela ben kendime geçmeden önce bir arkadaşıma örnek vereyim. Yine beraber gezdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi Endonezya'daki bu yaz kursundan sonra dedi ki tamam, ben tesettüre girmeye karar veriyorum artık. Ve ikinci gittiğimizde artık tesettürlü olarak başladı ve o şekilde de devam ediyor elhamdülillah.
0: Ne güzel.
1: Yani oradaki bu uygulamalardan, oradaki insanlardan, onların işte Müslümanlığı yaşayış biçimlerinden o kadar etkilendi ki dedi tamam, yani ben evet bunu yapabilirim. Yani yapmak istiyordum zaten. Ufak bir şeye ihtiyacım vardı. Burası benim için işte güzel bir başlangıç olur diyerek başladı elhamdülillah ve devam ediyor. Kendim için konuşursam yani Endonezya kesinlikle bizden çok çok farklı. İmkanlar konusunda da gerçekten çok farklılar. Yani bizim böyle üniversiteye girdiğimizde aradığımız, gözümüzün aradığı herhangi bir şeyi orada bulmak biraz zor. Hatta şöyle küçük bir itirafta bulunayım. Biz gittik Endonezya arkadaş grubumuzla, işte ayarlandı her şey, tamam güzel, bizi aldılar havalimanından, işte üniversiteye getirdiler. Dediler ki sizin için ayarladığımız yer burası ve hiç böyle bize uygun olmayacağını düşündüğümüz bir yer. Temizlik anlamında, imkan anlamında. Ve dedik ki yani biz burada
0: ne yapacağız?
1: Nasıl kalabiliriz? Ne yapacağız? Ve ilk gecemiz çok zordu. Gerçekten çok zordu. Dedik tamam temizleyelim. Temizlemeye başlıyoruz ya, diyoruz burası böyle olmaz, devam edemeyiz burada.
0: O kadar.
1: Daha sonra dedik ya burada bakın böyle sıkıntılar var, biz işte bu şekilde kalamayız, biz hiç alışkın değiliz böyle bir şeye.
0: Neydi
1: daha sonra...
0: peki bu hani sizi bu kadar şey yapan?
1: Şimdi birincisi tropikal bölgeden kaynaklı böcekler var. Ondan sonra kertenkeleler çok fazla her yerde.
0: Büyük, ve
1: büyükler ve işte yine sıcak iklimden kaynaklı. Kapılar pencereler sürekli açık. Ve böyle hayvan haşerat tabii ki de çok rahat girip çıkabiliyor. Temizlik konusunda dediğim gibi temizlik anlayışları bizden daha farklı. Onlar için mesela namaza mani olmasın yeterli. Böyle bir temizlik anlayışı olunca biz çok yadırgadık.
0: Ama onların normali bu olabilir.
1: Evet, onların normali bu tabii ki de. Yani... Bu şey yani bize farklı geliyor çünkü bizim yetiştiğimiz ortam çok farklı. Daha sonra sıcak su yok. Soğuk suyla işte bütün ihtiyaçlarımızı gidermek zorundayız. Dedik ya işte bu nasıl olacak falan. İlk geceden sonra dediler ki tamam siz birkaç günlüğüne otelimize geçin bizim. Biz buraları size daha uygun bir hale getirmeye çalışacağız. Yani ben o hareketten sonra dedim ki ya inanamıyorum bu insanlar. Hani biz burayı beğenmedik diye bu odaları düzeltmeye ve bize daha uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Yani bu nasıl bir hani nasıl bir ilgi, nasıl bir alaka? Yani gerçekten çok farklı. Yani Türkiye'de biz bunu desek tamam beğenmiyorsanız kalmayın o zaman denebilir yani. Ama geldiler dediler ki tamam biz sizi uygun hale getireceğiz ve bir hafta içinde orayı gerçekten elini yüzünü toparladılar, düzelttiler ve bizi uygun hale getirdiler. Bundan sonra dedim ki ya tamam gerçekten çok iyi niyetliler, çok sıcak kanlar. Öyle olunca da dedik ki tamam biz buraya tekrar geliriz.
0: Yani aslında sizin için de şey yapılmış değil mi? Onlar da gayret etmiş.
1: Çok gayret etmiş.
0: Belki evet. Bu kültürü çok alışık değiller.
1: Evet.
0: Geldiğiniz ülkenin kültürüne de çok alışık olmadıkları için. Size bunun çok ciddi bir şey olacağını fark etmemişlerdir.
1: Evet, evet.
0: Ve ne yaptılar acaba diye merak etmiyor değilim. Yani ne yaptılar da o imkanı veya koşulları değiştirdiler?
1: Bir haftalık bir böyle ufak bir inşaat, boya badana olsun. İşte açık yerlerin kapatılması, işte problemlerin giderilmesi, genel bir temizliğin yapılması vesaire. Böyle evet. İşte daha ya elhamdülillah dediğim gibi çok gayret ettiler ve biz çok böyle etkilendik bundan. Daha sonra dedik tamam ya gerçekten buradaki insanlar çok iyi niyetli. Hani biz de bunu başa çıkartmayalım. Biz de çok gayret ettik. Biz de oraya yine uyum sağlamak konusunda. Bu şekilde elhamdülillah ve dediğim gibi o gayretleri o kadar kalbimize işledi ki biz dedik tamam biz buraya ikinci kere tekrar geleceğiz. Değişim öğrencisi olarak daha uzun süreliğine tekrar geleceğiz dedik.
0: Siz de vefa gösterdiniz.
1: Karşılıklı yapılan nasıl diyeyim iyi niyet.
0: Kaç öğrenciydiniz?
1: İlk gittiğimizde 12-13 kadar öğrenciydik. Dediğim gibi sadece Arapça öğretmenliği değil farklı bölümlerden de arkadaşlar vardı.
0: Giderken Endonezya'ya gidiyorsunuz yani biraz araştırma yapmışsınızdır bu böcekle alakalı, hayvanlarla ilgili, tropikal iklimle alakalı. Hani o kadar hayal kırıklığına mı uğradınız?

0: Zor aşamada.
1: Ya şöyle oldu. Biz birincisi bu yatılı okul kavramı olacağını bilmiyorduk. Biz zannediyoruz ki hani bizim üniversitemiz gibi herhangi bir üniversiteye gidiyoruz. Oradaki yatılı okul kavramı çok başka. O insanların eğitimi çok başka, eğitim ortamı çok başka ve eğitimden anladıkları şey de çok başka. Yani eğitim dendiği zaman çok yönlü, her açıdan yetişmiş bir insan olarak onlar düşünüyorlar. Yatılı okullarda şu şekilde, bütün hizmetlerde öğrenciler çalışıyorlar. Bütün hizmetleri, yani okulun bütün ihtiyaçları öğrenciler tarafından karşılanıyor. Yani okulun güvenliğini mesela öğrenciler işte sırayla vardiyalı sistemle bekliyorlar. Etrafın temizliğini yine öğrenciler yapıyorlar. Öğrenci karşılanacak, yabancı öğrenciler gelecek. Bunlarla ilgili bütün planlamayı öğrenciler yapıyor. Aynı şekilde işte camilerde işte imam, müezzin ekstra birisini görevlendirmiyorlar. Yine öğrencilerden seçiyorlar ve öğrenciler bu görevi üstleniyorlar, yerine getiriyorlar. Yani öğrencilerin ne diyelim kendi yeteneklerine göre, ilgilerine göre böyle ayrıldığı gruplar var ve bu gruplar okulun farklı farklı hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü. Şimdi biz okullar, üniversitelerimizde ya da diğer liselerde, ortaokullarda hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığımız için biz çok klasik bir üniversite ortamı bekliyorduk. Yani şimdi öğrenciler, bizimle ilgilenen öğrenciler bizim yan tarafımızda kalıyorlar ve bizim her türlü ihtiyacımıza gece gündüz cevap vermekle yükümlüler. Bu hizmet bize çok şaşırttı. Yani dedi ki tamam, yani bize de mesela değişim öğrencileri geliyor, bize de işte karşılama komiteleri var ama biz 7/24 onların hizmetiyle ilgilenmiyoruz. Bu bizi çok şaşırtmıştı. Dediğim gibi yine yani hayal kırıklığı sadece ortam açısından bir hayal kırıklığı oldu ama onun haricinde sistem çok farklı ve biz böyle her seferinde hayretler içerisinde kalıyoruz. İşte öğrenciler mesela kendilerinden daha küçük kademelere stajyer öğretmen şeklinde dersler veriyorlar. Ondan sonra onların deneme derslerine giriyorlar. Ya da öğrencilere ayrıca bir kurs yapılıyor. Mesela bu kurslarda yine orada üniversite okuyan öğrenciler görevlendiriliyor ve çocuklara işte Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar. Çocuklara işte Arapça öğretiyorlar, İngilizce öğretiyorlar.
0: Çok harika bir sistem aslında.
1: Evet.
0: Alışık olmadığınız bir yapı.
1: Hiç bizim Türkiye'de böyle bir yani yapı bilmiyorum var mı?
0: Ben hala şeye takıldım. İlk geldiğinizde size gösterilen yerlerdeki hayal kırıklığınıza.
1: İşte biraz şeyden kaynaklı da olabilir. Şimdi o zamana kadar da gezdiğimiz, gördüğümüz yerler var ama Güneydoğu Asya tarafına ilk defa gidiyoruz. İnsan tabii ki de az önce sohbette geçmişti yine. Çok gezen bilir, çok okuyan mı? Karşılaştırmasında ya tamam okuyorsun evet ama bazı şeyler görmeden işte o deneyimi yaşamadan bilinmiyor. Bize de biraz öyle oldu.
0: Evet, iyi bir tecrübe olmuş.
1: Elhamdülillah, elhamdülillah.
0: Yeni rota var mı?
1: Yeni rotamız var tabii ki her zaman aklımızda olan. Ya farklı bölgelerden farklı ülkeleri sürekli böyle düşünüyoruz. Ve şartlar hangisi için en uygunsa onu tercih etmeye çalışıyoruz. Mesela şu anda aklımda Fas var. Yine arkadaşlarımla gezmek istiyorum. Bir İspanyolca öğrenmek istiyorum. Tabii bir ön hazırlığını yaparsam bir Meksika'ya gitmek istiyorum. Yine Afrika'da Tanzanya'ya çok gitmek istiyorum. Uzun zamandır aklımda ama bir türlü nasip olmadı inşallah.
0: Evet, varmış bayağı yeni
1: Evet.
0: rota. Öğretmenken nasıl yapıyorsunuz?
1: Öğretmenken işte 15 tatillerimizi ve yaz tatillerimizi bununla değerlendiriyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Yani ben genelde tek gezmiyorum. Arkadaşlarımızla ya da ailemle geziyorum. Bizim böyle gezdiğimiz bir kız grubumuz var. Üç arkadaş beraber geziyoruz. Onlar da benim gibi öğretmen, Arapça öğretmeni. Biz üniversiteden arkadaşız.
0: Hepsini
1: Böyle,
0: denk
1: evet,
0: getiriyorsunuz.
1: hep beraber geziyoruz. Öyle olunca biz kısa süreli gezmeyi çok sevmiyoruz. Yani böyle gittiğimiz bir yerde en az bir ay, 1,5 ay kalalım istiyoruz. Çünkü oranın bu yani yaşayış tarzını, insanları tanıma, bu bir haftalık, 10 günlük süreçlerde çok derinleşemiyor. Öyle olunca diyoruz ki tamam ya biraz daha uzun kalalım, 1,5 aylık bir program yapalım. İşte genellikle eğitimi de işin içine katmaya çalışıyoruz. Mesela en son işte Suudi Arabistan'a bir 5 haftalık bir program ayarlamıştık, gittik. Hem kendimizi işte var olan dilimizi unutmamak için bir konuşma kulübü, konuşma kursu ayarladık. Hem de işte orayı gezelim, görelim, insanlarla tanışalım, oraya biraz adapte olalım, biz de onlar gibi biraz yaşayalım
0: Bu
1: şeklinde.
0: da çok ilgi çekici yalnız.
1: Evet.
0: Çünkü biz Arabistan denildiği zaman genelde böyle Mekke, Medine, Umre
1: Evet.
0: turları genelde gittiği
1: Hı-hı.
0: için ama Ribat'ı, diğer şehirlerini çok
1: Evet,
0: bilmiyoruz.
1: biz Cidde'deydik. Cidde'nin hem Mekke'ye yakın olmasından kaynaklı aslında tercih ettik. Yani böyle işte oturuyorsun, araştırıyorsun. O araştırma yapmak, ben ön hazırlığı yapma kısmında da çok seviniyorum. Böyle çok beni heyecanlandırıyor. O ön hazırlık kısmında işte araştırmak, ondan sonra uçak biletleri, kalacak yer tayini, daha sonra işte nasıl insanlarla karşılaşacağız acaba, hani neler yaşayacağız.

0: Biraz neler göreceğiz? Bunu böyle düşünmek o süreçte beni çok mutlu ediyor.
1: Ayrı bir keyif değil mi bu?
0: Çok keyifli.
1: Ciddi bir motivasyon.
0: Evet.
1: En azından uçak biletin 3 ay sonra bile olsa bir 3 aylık motivasyonunu kazanmış oluyorsun.
0: Evet.
1: Değil
0: evet.
1: mi? Bir ümidin var.
0: Evet.
1: Gideceksin.
0: Elhamdülillah. Yola çıkacağız.
1: Çok güzelmiş ya. Suudi Arabistan da aslında çok şeyli bir rota.
0: Evet.
1: Orada da çok tecrübeniz vardır diye tahmin ediyorum.
0: Evet, orada yani orası da çok farklı. Böyle insanlar dediğiniz gibi aynı şekilde sadece umre için hani Mekke ve Medine arasında seyahat ettikleri için. Ya böyle hani Arap kültürünü, Suudi Arabistan kültürünü böyle inceleme çok fırsatımız olmuyor. Sadece işte insanlar ibadete odaklanıyorlar tabii ki. Ama dedik ya tamam biz burada hem kültürü de görelim, hem insanlarla tanışalım, hem ibadetimizi de yapalım. Böyle her şeyin bir arada bulunduğu böyle bir paket program kendimize ayarlamış olduk. Bir de bireysel umre artık fırsatının çıkmasından kaynaklı. Elhamdülillah kendimiz vizemizi alabiliyoruz. Kendimiz tek başımıza seyahat edebiliyoruz. O konuda da çok rahat ettik elhamdülillah.
1: Evet, o harika bir şey.
0: Evet.
1: Evet, çok güzel. Peki Endonezya'ya geri dönecek olursak dil problemi yaşadınız mı yani orada?
0: Dil problemi hiç yaşamadık. Nasıl yaşamadığımızı da şöyle söyleyeyim. Üniversiteler Arapça öğretimine inanılmaz önem veriyorlar. Ve bu Arapça, Arap ülkelerinde bu sokaklarda konuştuğu, yani insanların genel olarak konuştuğu lehçe değil. Standart fasih Arapça konuşuyorlar. Yani öğrencilere fasih Arapça konuşabilen öğrenciler yetiştirmek istiyorlar. Ve bu ne okursanız okuyun. Arapça öğretimi ve İngilizce öğretimi zorunlu. Mesela siz bir mühendislik öğrencisi olabilirsiniz. Ama bir miktar Arapça bilmek zorundasınız. Arapça sınavlarına giriyorsunuz. Yeterlilik sınavlarına. İngilizce bilmek zorundasınız. İngilizce sınavlarına giriyorsunuz.
1: Çok harika değil mi?
0: Kesinlikle. Ve lisans öğrencileri lisansı bitirdiği zaman tez yazıyorlar. Tezlerini ya İngilizce ya Arapça olarak yazıyorlar. O konuda biz inanılmaz dehşete düştük. Yani dedik nasıl yani dil eğitimine bu kadar önem veriyorlar ve standart Arapçayı konuşuyoruz. Yani okulda öğrendiğimiz Arapçayı orada çok rahat kullanabiliyoruz.
1: Ve
0: çok
1: siz
0: güzel
1: hiç,
0: bir fırsattı.
1: Hiç dil problemi yaşamadınız.
0: Hiç dil problemi yaşamadık. Çünkü karşılaştığımız herkes Arapça konuşabiliyordu.
1: Peki böyle mesela dinleyip de gönlüne düşen, plan yapan, ya ben de böyle gitmek isterim, gidip orada dil eğitimi almak isterim, bir 2-3 ay, 6 ay ya da Erasmus'la gitmek isterim diyenlere tavsiyen olur mu?
0: Tavsiye.
1: Başta ne demek istersin mesela?
0: Başta ne demek isterim? Ne aradığına bağlı biraz da. Ne istiyorsunuz? Yani gerçekten işte o ortamı görmek, o deneyimi yaşamak ve bu deneyimleri yaşarken aynı zamanda çok güzel bir eğitim, çok yoğun bir eğitim almak mı? Yoksa böyle hani daha kültürel bir gezi, işte ben gezeyim, göreyim. Ondan sonra işte kafeme gideyim, otelime gideyim. Böyle bir şey arıyorsa çok tercih etmemesi lazım. Ama gerçekten bir deneyime gönüllüyse, tamam ya ben bunu yaparım diyorsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü orası bence kesinlikle görülmesi gereken bir coğrafya.
1: Bir de diyorsun ki gittiğinizde şoka girmeyin.
0: Evet.
1: Temizlik ve kalacak yerinizle ilgili. Yani böceklere alışık olmak gerekiyor herhalde.
0: Böceklere alışık olmak gerekiyor. Temizlik konusunda biraz daha rahat davranmak gerekiyor bence.
1: Mesela temizlikten kastın ne?
0: Ya mesela biz klasik Türk anneleriyle yetişiyoruz. İşte günlük temizliğimiz vardır, haftalık temizliğimiz vardır. İşte yani bir yere temiz olması için işte 2-3 kere silinmesi gerekir falan. Yani onlar buna çok önem vermiyor. Bence asıl yani doğru şeye odaklanıyorlar gibi hissediyorum. Yani namaza, ibadete mani değilse çok da önemli değil, tamam. Yani süpürüyoruz, tekrar tozlanabilir. Çünkü burası böyle bir bölge.
1: Evet. Necis değilse?
0: Evet, aynen. Yani ben oradan sonra evet dedim ya, demek bir tık daha rahat olmak gerekiyor. Biraz daha rahat olabiliriz. Tamam, ibadetimize de engel değil. O zaman çok da sorun yok yani.
1: Bu gezmelerde siz de fark etmişsinizdir. Sizin kendi kafanızdaki doğru belki karşı tarafta
0: evet.
1: Doğru değil.
0: Evet.
1: Ya da sizin savunduğunuz, alışkın olduğunuz konfor alanındaki bir gerçek karşı tarafta olmayabilir.
0: Evet, ya da hiçbir şey ifade etmeyebilir.
1: İfade etmeyebilir. Evet. Çok da ısrarcı, keskin çizgilerinin olmaması
0: evet,
1: gerekiyor
0: yani
1: değil mi?
0: İnsanı kesinlikle çok böyle şekillendiren bir şey. Yani seyahat etmenin o konuda ben sana çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani siz kesinlikle bunu yapmam, kesinlikle lafını artık böyle kullanamaz hale geliyorsunuz. Tamam yapalım, işte bir görelim, deneyelim, olsun deneyim olsun, tamam şeklinde böyle.
1: Kesinlikle gerçekten ne kadar tehlikeli bir kelime. Ve insan kesinlikle dediği bir konuda muhakkak imtihan edilebilir
0: imtihan
1: mi?
0: Ediliyor, evet.
1: Evet, önüne de geliyor değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti.

0: Umarım Akra dinleyicileri de çok keyif almıştır.
1: İnşallah.
2: Gez, gör, ibret al.
0: Efendim, Gez, Gör, İbret Al programımızda bugün Fatma Zehra dostu konuk ettik, misafir ettik. Soy ismi gibi tatlı, şeker bir arkadaşımız. Onun Endonezya maceralarını ve yolculukla alakalı tecrübelerini dinledik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez, Gör, İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulaması

uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece ona döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hak. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Ey ehli kitap! Dininiz hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak

0: Allah yeter.
1: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
0: موسى bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o ey Rabbim kendini bana göster de sana bakayım dedi. Rabbi beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki seni tenzih ederim. Sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
1: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîh ibn Meryem ve mâ umirû illâ liya'budû ilâhen vâhidâ lâ ilâhe illâ hû subhânehu ammâ yuşrikûn.
0: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların koştukları şeylerden uzaktır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
0: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah. O buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de, yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي أَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ.
0: Habibim de ki, işte benim yolum, bana tabi olanlarla birlikte ben sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
1: اَتَى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
0: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
0: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değil.

0: değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.
0: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın. Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
1: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبَحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ.
0: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
1: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ.
0: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ.
0: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ.
0: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
1: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.
0: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ.
0: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
1: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ.
0: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
0: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler, siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
1: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
0: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
0: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.
1: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ
0: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim, dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
1: وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ
0: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَو۪يلًا
0: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
1: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى
0: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları.

Müslüman kimliğiyle hafıza

0: Vivi serisi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim, azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Akra.

saçtın yine deli gönül. Sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kan yaşım. Yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunlara ekler misin? Yavı kıldım ben yoldaş. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağ olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna. Sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs yaran taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı. Yoldayım dillerim kanı. Yunus düşte gördü.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir programa daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş bizlerle birlikte. Kendisiyle mutluluk ve huzur konusu üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
2: Hamdolsun. Siz de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim.
2: Allah kolaylık versin. İyi yayınlarımız olsun inşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle şöyle bir giriş yapalım. Huzur ve mutluluk kavramlarını, aralarındaki farkları şöyle üzerinden bir geçelim. Ondan sonra programımıza devam ederiz inşallah. Huzur ve mutluluk kavramlarının tanımları nelerdir? Aralarındaki farklar nelerdir?
2: Hay hay. Huzur biraz daha maneviyatla bağlantılı, içsel olgunluk, içsel uyum. Yani daha önceki programlardan hatırlayalım. Kalple beynin uyumu, bedenle ruhun uyumu, isteklerle davranışların uyumu, bir ahenk, içsel bir şey. Ama mutluluk daha somut, daha madde, daha bedene yansıyan bir şey. Bazen hazla da ilişkisi var. Yani şöyle söyleyeyim, bilmiyorum tekrar mı olur. Bir baba çocuğunu evlendiriyor. Düğün günü mutludur, neşelidir. Düğünü yapıp çocuğunu evine koyduktan sonra eve gelip eşinin gözlerine bakıp da Allah bize bu günleri de salimen gösterdi deyip böyle ıslak bir gözle bakması o huzurdur işte, o başka bir şey. Yani bir tatmin olmuşluk var. Evladından razı, büyümüş, adam etmiş, ev vermiş, hayata dahil etmiş, onu yiğit yapmış, kendi kendini geçindiren, aile geçindiren bir birey yapmış. Mutluluğu. Ama o hissi yaşaması, elhamdülillah bugünleri de gördük demesi daha huzur diyebileceğimiz bir şey. Huzurun bir de maneviyatla ilişkisi daha fazla. Yani ibadetlerin sonunda oluşan o tatlı ibadet zevki aslında daha huzurla ilişkili. Karıştırıldığı için bu ayrımı yapmak istedim. Buradan mutluluk ve huzur dediğimizde birisi daha somut, birisi daha içsel. Birisi daha dindarlıkla, dini ritüellerle alakası var. Birisi sosyal hayattaki hedeflere ulaşmakla ilgili biraz daha var. Mesela üniversiteyi kazanırsanız mutlu olursunuz ama bu huzurlu olduğunuz anlamına gelmez. İçinizi bir şey tırmalıyordur. Ev kiraları çok yüksek.

0: Yurt çıkacak mı? Evet, üniversiteyi kazandınız, çok mutlusunuz. Ama huzurlu musunuz? Bilmiyorum. Mutluluğa çok takılmamak gerekiyor. Vacip değil, mutluluk farz değil. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim tekraren. Huzurlu olan mutlu olabilir ama her mutlu olan huzurlu değildir. Yani wifi çizgilerini hatırlayalım. En üst, en geniş çizgi huzur. Ondan sonra işte ona bağlı olarak sekine ve itminan duyguları ki huzuru oluşturuyor. Onun altındaki mutluluk. O şekilde şey yapabiliriz.
1: Peki huzuru sağlayan davranışlar nelerdir? İnsan
0: şimdi
1: nasıl huzurlu olur?
0: Bu birazcık maneviyat ve dini ibadetlerle, inançın kalitesiyle alakalı var. Tabii ki insanın ömür boyu tekrar eden mutlulukları bir kesinlik kazanarak belki huzuru da götürebilir. Ama bildiğimiz bir şey var. Bizi Allah yarattı ve amenna ve saddakna. Biz buna iman ettik, mümin olduk, Müslüman olduk. Ve benim Rabbim bana diyor ki benimle ne kadar vakit geçirirsen o kadar huzurlu olursun. Bu ne demek? Şimdi bir sevgiliyi düşünün, aşık olmuş delikanlı gurbette. Sabah namazına kalkıyor. O da kalkmış mıdır acaba? Anlatabiliyor muyum? Kafa nereye sarıyor? Çünkü sevgi, muhabbet var. Muhabbet olduğu için sürekli adının konuşulması hoşuna gider. İşte nişanlın nasıl, kayınpederin nasıl? Onları geçer, nişanlıya odaklanır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla anladım. Bu bir mutluluktur. Bu bir huzura yakınlaşmadır. Fakat dini bir şey olursa, yani bunu somut sevgiden al, soyut sevgiye, Allah-u Teala'nın muhabbetine uygularsan bu işi daha çok huzura götürüyor. Zaten Ra'd suresindeki ayeti kerimede Bismillah ela bi zikrillahi tetmainnil kulub. Kullarım dikkatinizi çekerim. Allah'ı zikretmek kalbi itminan eder. Yani sizin tam bir tatmin oluşunuz benimle ne kadar ilgilendiğinizle ilgilidir. Önceliğiniz ne? Benzer bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Müminun suresinin başında felah kavramı. Orada da felahı götüren, müminleri mutlu eden şeylerden bir tanesi, keskin bir huzura götüren şeylerden bir tanesi ve hum anillâvi mûrizun, yanlış telaffuz etmediysem, malayani terk etmek klasik dilde. Ama ben şöyle daha günümüz diliyle şey yaparsam, hayati önceliklerimiz ne? Yeniden üzerinden geçmek. Yani biz niye ne kadar vakit ayırıyoruz? Namazın dışında Rabbül Alemin'e ne kadar vakit ayırıyoruz?
1: Namazın dışında.
0: Evet. Yani Allah'la söyleşmek. Sadece derdimiz olduğunda, borcumuz olduğunda, işimiz iyi gitmediğinde, amir baskı yaptığında, bilmem ne olduğunda falan filan falan. Bunun için mi? Sevdiğimiz zaman ne olacak? Yani işler tıkırında ama işler sıkışta aman ya Rabbi, bu değil kastım. Her halükarda yani o kendini onu sevdiğini hissetmek, zikretmek için fırsat aramak. Şu strese giriyor mu insan? Allah'ı zikretmek istiyor ama kalabalık. O odaya giriyor biri var, o odaya giriyor biri var. Öbür odada televizyon var, berikinde sohbet var. Birikinde oğlan ders çalışıyor. Ötürdük orada da kız ders çalışıyor. Allah'la baş başa kalma. Strese giriyor musun? Allah'ı anacağım, zikredeceğim. Yer bulamıyorum. Acaba ortadan kaybolsam da biraz sonra onlar yatınca mı kalksam? Bunu dert ediniyorsan Allah'ı sevmeye başlamışsındır. Yani zikrullah insanı itminana ulaştırıyor. Bu kesin. Niye? O zaman şunu görüyorsun. Merkezi kalpte artık ne olursa olsun tecrübe ediyorsun. Her şey Allah'tan ve sana gelen mutluluk, sana gelen keder de Allah'tan. Bunu biliyorsun. Dur bakalım. Sakin. Hemen bir plan. Bundan nasıl çıkarız? Tabii gerekli dualar ve fiilleri yapıyorsun. Kafa, manevi zeka baskın geliyor burada.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum? Manevi zekayı kullandığın zaman krizi yönetebilecek, bir de istediğin zaman, bir de çaba gösterdiğin zaman Allah kapıları açıyor.
1: Ya o çarkın içerisindeyken işte başına Allah korusun bir musibet geldi, bir şey oldu. Ha, o an çok içinde olduğun için acısıyla, şeyiyle, heyecanıyla vesaire belki insan kendini oradan dışarıya çekip de tamam ben şu anda bunu çözmek için ya da şu an görebildiğim en hayırlı hamle ne? Bunu analiz

0: Hissedemiyor. Ama insanın genel, belki sizin bahsettiğiniz gibi, bir huşu hali olsa, huzuru olsa, gelen şeylere çok daha sakince, ne bir şekilde daha doğru kararları vererekten de hayatını devam ettirebilir herhalde.
1: Zirveyi tamamlatıp aşağı doğru inmeye başlayınca o daha kolay oluyor. Yani 45'inden sonra daha kolay oluyor. Hele 50'sinden sonra çok daha kolaylaşıyor hayat.
0: Eyvallah.
1: Bazen soruyorlar, ne hissediyorsun diye, yaşlanmayı seviyorum diyorum. Çünkü hayat beleşe geliyor.
0: Güzel.
1: Çok kolay.
0: Güzel.
1: Çünkü tatmin olmuşsun. Yani alıp alabileceğim maddiyat belli.
0: Görüyorsun.
1: Yani, evet, yani bir vadi dolusu altının olsa 50 yaşından sonra kıymeti yok. Yok ya, yani nereye harcayacaksın? En lüks arabayı aldım. Ne oldu? Ne kadar bineceksin? Kısa mesafeli bir trafikte ne katar sana? 1 kilometre evden işe gideceksin. Sana keyifli gelebilir, yaş genç. Ama bana keyifli gelmiyor. Normal geliyor. Zirveyi tamamlayıp da böyle inişe geçtiğinde iniş daha keyifli oluyor. Böyle ayağını attıra attıra iniyorsun. Öbür gün de eğiliyorsun, zorlanıyorsun, terliyorsun. İnerken keyifli oluyor.
0: Peki,
1: aynı yol.
0: Peki bu yalnızca yaşla kazanılabilecek
1: Hayır.
0: bir şey mi?
1: Esas maksat Allah'la beraber olmak. O ömrü Allah'la beraber geçirmek. Farkındalığıyla, bilinciyle. Mesela bu bir etken madde. Ciddi bir etken madde. Zikrullah ile meşgul olmak. İşin Türkçesi, kitabın ortası bunu söylüyor. Öte taraftan camiler dediğimiz veya işte mescitler veya bu iş için ihdas edilmiş alanlar. Mesela bazı aileler bunu yapıyor. Mesela namaz odası. Çocuğuna güzel böyle oyuncak tarzında mihraplar hazırlıyor çocuklarını eğitmek için. Harikulade dini bir oda. Oraya geçip Kur'an'la meşgul olmak. Bak, hadis-i şerifte Müslim, Sahih-i Müslim'de zikir babında 38 numaralı hadis. Şimdi okuyayım. Allah'ın evlerinden bir evde cami, mescit. Mescit hükmünde yerler de olabilir. Allah'ın kitabını okuyan ve kendi aralarında onu araştırıp öğrenen bir topluluğun üzerine sekinet, huzur iner. Onları rahmet bürür. Etrafını melekler sarar ve Allah onları huzurunda bulunanlara anar. Bak, benim kullarım şöyle şöyle yapıyor diye. Onları da gökte, gök ehline met eder. Bu Sahih-i Müslim'de zikir babında geçen bir hadis-i şerif. Dolayısıyla huzurlu olmanın, huzuru, o sekineyi hissetmenin bir yolu da zaman zaman camilerde, cami hükmünde olan, mescit hükmünde olan yerlerde toplanıp böyle Kur'an-ı Kerim tefsiri dinlemek, hadis dinlemek, soru sormak, araştırmak o topluluğu huzura erdiriyor. Yani onun arkasından kılınan bir yatsı namazından sonra eve gitmenin hali başka olur. Yani o tarz bir deneyimi tavsiye ederiz. Bir de Peygamberimizin çok sıkça başvurduğu bir şey var sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle daraldığı zaman, insan sonuçta peygamber, yani haşa Tanrı değil. Ümmetin sorunları olsun, ne bileyim saldırılar, işte Yahudilerin, Mekkeli müşriklerin taarruzları, mobbingleri, o bugünün diliyle tacizleri. Peygamberimizin de canını sıkıyor veyahut da farklı şeyler, sebepler, biz bilemeyiz. Erihne ya Bilal, bizi rahatlat Bilal, ezan oku. Ezan ciddi bir şey. Yani biz ezan deyip geçiyoruz ama ezan bambaşka bir şey. Yani namaza girişte o sükutu sağlayacak şeylerden biri namaz. Hele böyle ehli, uzmanı olan bir ses bu sadayı, salayı okursa, güzel böyle ezan çağırıyor seni, tamam mı? Böyle keyif alıyorsun, gitmek için çabalıyorsun. O ses, ezanın kelimelerini dinleyerek, tekrar ederek yaptığın zaman beyinde huzur dalgaları çoğalıyor, artıyor, hertzleri artıyor. Bunu ölçen çalışmalar var, hem de bilimsel çalışmalar. Ezan kendisi güzel sesle okunduğu zaman insandaki maneviyatı artıran, işte gama olsun, alfa boyutu olsun, şeyler dalgalanmaları artıyor. Bu da insanın vücuduna huzur olarak, sekinet olarak, rahatlık olarak geri dönüyor tabii.
0: Benim de şöyle bir tecrübem olmuştu. Onu aktarmak istedim ben de şimdi.
1: Lütfen.
0: Yurt dışından bir arkadaşımız Müslüman oldu.
1: Hay maşallah.
0: Ve Türkiye'ye geliyor şimdi. Devamlı.
1: Hoş gelsin, sefa gelsin.
0: Amin. Ve geleceğinin haberini vermek için beni aradığı zaman, bak işte tek yönlü bilet aldım diye gönderdi. Ezan sesi duymak istiyorum dedi.
1: Çok
0: yani.
1: Güzel. Çok
0: yani
1: önemli.
0: Gerçekten içindeyken şeyi fark edilmiyor.
1: Yok, balık suyudan çıkınca yani çırpınıyor.
0: Büyük büyük nimet gerçekten.
1: Namaz, ezan bunlar rahatlatıcı şeyler. Yani özellikle namaz.

0: Bu bağlamda başka ne sayabiliriz? Mesela namazla ilgili yapılan ölçek anket çalışması var. Burada maddi meşgalelerden uzaklaşıp ruhunu hakiki lezzete kavuşturan bir namazla ilgili yapılan söyleşide katılımcılar abdesti kişilerde uyandığı duygu ve düşüncelere olumlu, yüksek, en başta cevap veriyorlar. Abdest manevi yönden temizleyip insanı rahatlattığını söylüyor, huzurunu söylüyor. Sonrasında temizliği ikinci kısmı atmış. Çok enteresan. Üçüncü sırada ise abdestin kişiye verdiği zindelik ve canlılık var diyor. Tabii hele yazın böyle soğuk suya vurduğunuz
1: Evet,
0: zaman, o
1: çok iyi oluyor.
0: terden arındığınız zaman gerçekten vücutta kan hareketliliği insandaki düşünceyi bile değiştirebiliyor. Önemli şeylerden bir tanesi de çaba. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda zekadan bahsedilmez. Ölül elbab, akıl sahibinden bahsedilir. O da aklı meat, ahiret işlerini düzene koyabilen insanlardır. Bu yönde düşündüğümüzde önemli olan şeylerden bir tanesi bu çabanın maneviyata da harcanması. Vellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena. Allahu Teala'ya vuslat olabilmesi için gösterilen çaba övülüyor. İşte bu da Mutaffifin suresinde müminlerden bahsederken onlar geceliğin az uyurlar, geceleri istiğfar ederler, Allah'ı zikrederler diyor. Bu bir çabadır. Allah için çabalayana Allah o duyguyu veriyor, yaşatıyor. Belki tanımlayamadığımız duygular da var ama inşallah daha ötesini de bize hepimize nasip etsin.
1: Amin.
0: Önemli parametrelerden bir tanesi tevekkül. Şimdi tevekkül, Allah'ım sana güvendim. Bakın bu sözde çok kolay da. Ben bir fakültede öğrencilere tevekkül ölçeği uyguladım.
1: Tevekkül ölçeği.
0: Evet, var üzerinde çalışılmış. Bir akademisyen hoca çalışmış. Aynı zamanda gelecek kaygısı ölçeği uyguladım. Maalesef gençlerde tevekkül çok az. Gelecek kaygısı çok yüksek. Herkes mütevekkil. Allah büyüktür canım. Hadi. Yok hocam. Olmaz. Hadi oğlum evlendireyim seni. Hocam iş yok. Nikahta keramet vardır. Hocam olur mu öyle şey? Sen sorumluluk alacaksın, bir gayrete gireceksin de Allah sana kapı açmayacak. Allah zalim değil ki. Allah merhametli ve kerim. Senin çabana bakıyor, senin niyetine bakıyor. Gençler çok korkuyor. Evlenmekten ve iş bulamamaktan çok korkuyor. Zaten işin gıdan olmazsa ölürsün. Korkmana gerek yok. Öyle ya da böyle öleceksin. Ha 20 yaşında ölmüşsün, aç. Ha başka türlü. Onun için gençlerin bir an önce ufku tarayıp yeniden iç duygularını, maneviyat önceliklerini gözden geçirmesi gerekiyor. Hayati öncelikleri gözden geçirmesi gerekiyor. Tevekkül ettim. Ne kadar tevekkül ettim? Bu çok önemli. Tevekkül olduğu zaman kadere rıza kolaylaşıyor. Bunlar kelimelerle anlatılacak şeylerdir. Tecrübe etmen gerekiyor. Ya bana buymuş. Bana bu yetmez dediğin an, hırsına yenildiğin an harama düşme riskin çok yüksek. Çok basit. Dükkanımı büyüteceğim. Artık bize dar geliyor. Büyümenin zamanı geldi. Para, kimse kimseye para vermiyor. Güvenemiyor, korkuyor ya patlarsa diye. Otomatikman faize yöneliyor.
1: Allah
0: Hırs
1: korusun.
0: ve kadara rıza olmadığı zaman ortalık karışıyor. Huzur muzur kalmıyor. Yaptığımız bir çalışma bunu bize deneysel olarak ispatladı. Yani faizli kredi çekenlerle faizli kredi çekmeyenler arasında stres, bereket vesaire sorular sorduk. Helal borçlanma stres yok, çok az var. Ama faizli borçlanmayla stres arasında negatif ters yönde %580 ters orantı var. Yani bunun ölçümlerini yaparak yani 500 kişiye yakın katılımcıya sorduğumuz sorular sonunda elde ettiğimiz veriler cami sohbetinden aktardığım şeyler değil bunlar. Yani sadece laf olsun diye tahmini şeyler değil. Deneysel şeyler, sorulmuş sorular, yanıt alınmış cevaplar. Onun için tevekkül deyince bu konuda biraz çalışmak gerekiyor.
1: Çalışmak deyince ben de o zaman özetlemek için de şöyle sorayım hocam. Şu anda dinleyicilerimizden biri olabilir. olabilir şu anda bunu dinleyen. Huzurlu hissetmiyor. Ben de olabilirim bu kişi. Nereden başlamasını önerirsiniz? Belki bu

0: İnsandan insana onun seviyesine göre değişir ama belki düzenli bir şekilde namaz kılan bir insan da olabilir bu ama huzurunu da hissetmiyor. Nerede neyi eksik yapıyor olabilir? Hani tespitini nereden koyup da nereden başlasa bir insan bunu onarmak için önerirsiniz?
1: Öncelikle Kur'an ve sünnet bizim ışığımız, yolumuzu aydınlatıyor. Bunu biliyoruz. Tevekkül ayetlerini inceleyip bakabilirsin. Ha, okudum hocam. O zaman bir modele ihtiyacım var. Hangi durumlarda peygamber nasıl hareket etmiş? Senin yaşadığın sıkıntıyla ilgili bir şey bulamadım hocam. Ben ilahiyatçı değilim. Tarayamadım. Benim aklım bu kadar yetti. Benim evimde ulaşabileceğim kitap bu. Belki Google'da da meramımı anlatamadım. Karşıma çıkan hadisler buna da yetmedi. O zaman bir model bul. Bir model bul. Şunu tavsiye ederim. Beni her zaman ayakta tutan, düştüğüm zaman yola tekrar geri çeviren ariflerin menkıbeleridir. Çok çeşitli insan var, çok çeşitli problem var, çok çeşitli çözüm var. Oralardan biri mutlaka seni etkiler.
0: Aslında sizin şey demeniz gibi, hani yaşlandıkça yaş alıp akıl başa gelince
1: Evet.
0: yukarıdan bakıyor oluyorsun zaten rahat oluyor ya. Yukarıdan bakalı insanlar ne yapıyor, ne diyor?
1: Evet, biraz fazlaca
0: Onları takip
1: okumak
0: ederek.
1: lazım. Yani senin ahiretine dünyana katkısı olmayan fenomenlerle meşgul olacağına, tarihte benzer sorunları yaşayıp aşmış arifi billah insanların deneyimlerini, tecrübelerini görerek, okuyarak, şahit olarak uygulasam nasıl olur tecrübe ederek belki bir noktaya gelebilirsiniz. Bana çok katkısı olmuştur. Hararetle tavsiye ederim.
0: Çok teşekkür ederiz hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda da mutluluğu sağlayan faktörlerden bahsetmek isteriz gibime geliyor.
0: Tabii bir
1: İnşallah.
0: de mutluluk üzerine de bir
1: Allah
0: program
1: fırsat
0: yaparız.
1: verirse bunu da belirtmek lazım. Çünkü tek yönlü zor olur. Mutluluğu ayırmak ve mutlu olmak için de bir çaba gerektiriyor mu? Elbette. Nasıl? Daha sonra.
0: Tamamdır. Tekrardan çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Sağduyunun sesi. Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kediler ne zaman tüy dökerler? Kedinin tüyünün dökülmesi beslenmeye, ısıya, strese, ırka ve hastalıklarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genelde mevsim geçişlerinde artan bir dökülme söz konusudur. Dökülecek olan tüyü taramayla kendimiz de toplayabiliriz. Bunu en azına indirebiliriz. Bu mevsimsel tüy dökülmeleri 1 ile 3 ay sürebilmektedir. Kedi tüyü kist yapar mı? Kedinin dışkısındaki Echinococcus multicularis adlı tenya türünün yumurtasını insanın oral yolla almasıyla sindirim sistemine bulaşması, başta karaciğer olmak üzere diğer organlarda da rastlanılan kistlere sebep olur. Tedavi operatiftir. Kendi kendini temizlerken yumurtayı tüylerine bulaştırır kedi. Biz de dokunarak bunu alabiliriz. Kedi bakmak kısırlığa sebep olur mu? Toksoplazma etkeniyle enfekte olan bir kedinin dışkı ile temas edince insana bulaşır. Gebelik döneminde kedi dışkısından uzak durmak şarttır. Gebelik öncesinde yapılan testlerde bağışıklık durumuna bakılması da önemlidir ayrıca. Yapılan testlerde de daha önce bu protozoa ile enfekte olduysak artık bağışığız demektir. Kediler yıkanır mı? Genelde suyu sevmezler ve bazıları aşırı tepki de gösterebilirler. Kedi kendini çok da temizleyen bir hayvandır ayrıca. Ekstradan kirlenmediyse eğer yıkamaya gerek yoktur. Kediyi fırçalarken üstüne serpiştireceğimiz pudrayla da kuru temizleme de yapabiliriz.
0: 2 dakika. Az, öz,

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: Varoluşu idrak etmenin yolu, yok oluşu anlamlandırmaktan geçer. Kavramların zıtlarıyla bilinebildiği bu dünyada, varoluşa düşen zıtlık, yok oluş gerçeğidir. En sadesinden, bugün varız, yarın yokuz diye başlar bu silsile. Eşya yok, mekan yok, insan yok, dünya yok. Yok da yok. O zaman varlar ne kadar da cılızlaşır. Yoklar silsilesinde gelip geçenleri, var olup kaybolanları takip ettikçe geçicilikle de yüzleşmiş oluruz. Bu yüzleşme şeylerin yani yaratılmış olanların geçici olduğunu idrak ettirir. Artık sahiplendiklerimiz bize eski haşmetiyle bakmaz olur. Öte yandan var olanın kıymetini hisseder, mevcuda daha bir kıymet veririz. Bu yüzleşme bir bilinç halidir. Zaten varoluş gerçeğimiz de bir nevi bir uyanma hali değil midir? Yoklar ve varlar dünyasında baki kalacak olana uyanma hali. Süleyman Çelebi bu uyanışla cümle alem yok iken o var idi demiş. Yunus Emre bu kavrayışla ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni deyivermiştir. Hareket ediyorum, düşünüyorum, birliği seviyorum, o halde varım diyerek var olmaya bir açıklama getirmiş bir başka düşünür. Varoluşun sebebine uyanan bilinci açık bir insan düşüncesinin ifadeleri böyle oluyor demek ki. Hekimler koma hali için duyma, anlama ve yetilerini yitirerek yarı ölü bir duruma gelmek, kendinden geçmek tanımını yaparlar. Biz insanlar da bazen mecazi manada bir koma hali ya da yarı koma hali yaşamıyor muyuz? Birer bebek olarak geldiğimiz bu dünyadan birer mevta olarak vedalaşacağımız gerçeği, varoluş gerçeğinin ilk tefekkürüdür. Çünkü var olmakla yok olmak arasında hayatımızı manalandırmak, doğru seçimler yapmamıza olanak sağlar. Sevmek ve sevilmek, düşünmek ve hareket etmek, başkaları için bedeller ödemek için çabalarımız, yok oluş ve sonrasında tekrar varoluş olmadığında ne anlam ifade edebilir ki? Hamken, pişmek ve yanmak. Bütün bu çabalar, yaratılış gerçeğinin en nihayetinde vardığı zirveye, yani Allah'ı bilmeye ve sevmeye çıkar. Yaşarken, severken ve hayat geçerken hep var olmak ama her demde Allah ile olmak. Ben varım ama Allah'la varım. Onun kuluyum tavrıyla hayatı yaşamak ve ona kavuşmak. Bunlar yaratılışın manaları değil midir?

Allah her şeyi insan için yaratmıştır. Sorumlu olan sadece insandır. Ve Allahü Teala'ya gönülden itaat etmemiz bize farz kılınmıştır. Söz dinleyeceğimiz, boyun eğeceğimiz ilk merci Rabbimiz olmalıdır. Aslında yaratılış gerçeği ve gayesi açısından itaat etme kavramı kilit bir kavramdır. Teslim olmak, verilen buyruğa uymak ve boyun eğmek anlamlarında kullanılır.

0: Kullandığımız itaat, kulluk bilinci açısından bizi yarı koma halinden uyandıracaktır. Kime teslim olmuşuz? Hangi buyruklara peki diyoruz? Nelerin boyunduruğu altındayız? Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuduğumuzda, orada bizi uyaran kıssalar ve emirler buluruz.
1: Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir? Yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? O, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: İnsan ve Rabbi arasında ezelde bir ahitleşme yaşanmış ve orada eksiksiz bir teslimiyetle ilk ve tek söz verilmiştir.
1: Resulüm, hani Rabbin Adem oğullarından, onların gelmiş gelecek zürriyetlerini sırtlarından, sulplerinden zerreler halinde alıp çıkarmış ve onları kendilerine şahit tutarak, ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu da dünyada kafirliğe sapıp da kıyamet gününde biz bundan habersizlik dememeniz içindir.

Bize ayetle bildirilen bu ahitleşmeye iman ediyoruz. Her bireyin yaratılışında vicdanına yerleştirilen Allah inancına uygun hareket etmesi beklenir. İnsan iradesiyle serbest bırakılmıştır. Fıtratındaki gerçekle zıtlaşmayı da seçebilir, davete uymayı da. Kalp, akıl, düşünce, hafıza, şuur ve sevgi neden insana verilmiştir? Yaratılış sırrını bulması, yani Rabbini tanıması için. Yaratılış gerçeğinin dönüp dolaşıp geldiği mihenk noktası da zeval bulmaz ve ölmez olana inanmak, boyun eğmek ve ona kul olmak bilgisidir. Bunun hal diliyle ifadesi de, evet sen bizim Rabbimizsin, senden başka ilah olmadığına şahitlik ederiz sözleri ve tavrıdır.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamden kesiran tayyiban mubareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efkalel hadisi kitabullah ve efkalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha fil ve bir senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: izeştekel müminu ahlasahu lalike minezzünub kema yuhlisul kiru hubsel hadid sadaka Resulullah fima kal evkema kal. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden rivayet edilmiş El Edeb-ül Müfred kitabında ve diğer hadis kaynaklarında mevcut bulunan bir hadis-i şerifle bu ve bundan sonraki hadis-i şerif hastalıkla ilgili manasını okuyalım, verelim, izahına geçelim. İzeştekel müminu. Mümin bir hastalıktan iştika ettiği zaman, yani bir hastalığa düçar olup hasta duruma düştüğü zaman. Şikayet kökünden geliyor ama şikayetiniz nedir diye sorar kibar doktorlar. Hasta geldiği zaman şikayetiniz nedir? Tabii biz şikayeti memnun olunmayan bir durumu bir yüksek makama efendim itiraz yoluyla söylemek manasını alıyoruz ama burada Allah'ın hükmüne kimse itiraz edecek değil. Buradaki şikayet yani vücudun hoş olmayan rahatsızlık durumu demek. Yoksa Allah bana hastalık verdi diye bir başka yere insan itiraz edecek değil ki. Yani Türkçedeki manası yok. İştikanın, şikayetin Türkçedeki manası yok. Yani rahatsızlanmak demek. Bir mümin şikayetlendiği zaman, yani rahatsızlandığı zaman, hasta olduğu zaman, kalbi, karnı, boynu, başı, eli, ayağı, vücudunda bir hastalık oldu. O zaman ne olur? اَخْلَسَهُ ذَٰلِكَ مِنَ الزُّنُوبِ Onun bu hastalığı, onu günahlardan pak eder, safileştirir. Saf hale getirir. Neye benzer bu? كَمَا يُخْلِسُ الْكِيرُ خُبْزَ الْحَد۪يدِ veya خَبَسَ الْحَد۪يدِ Körüğün ocağa konulmuş olan demirin pasını, karışık maddelerini efendim körükleye körükleye eritiyorlar ocakta. Ondan sonra demir yabancı maddelerden arınıyor, kirinden, pasından kurtuluyor ve şey hale geliyor. Safi hale geliyor. Ocakta yeni çıkmış demir, çeliğin, şeyin efendim çekicin, balyozun ne denilir ona? Örsle şey, çekiş diyoruz değil mi? İşte pırıl pırıl yeni olur, sonradan küflenir. Yani ocakta temizleniyor. İşte insanın da vücudunda ateş var, hastalık var ama o hastalık onu demirin pasının gittiği gibi veya bir cevher topraktan çıkartılıyor, getiriliyor.

beyhi üktüba li abdi hâzâ misle mâ kâne ya'melu fî sıhhatihi mâ kâne fî habsî fe in kabattuhu kabattuhu ilâ hayrin ve in hüve âfâhu übeddilhu bi lahmin hayrin min lahmihi ve bi demin hayrin min demihi. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ezkemâ kâl. Ata İbn-i Yesar Hazretlerinden mürsel olarak rivayet edilmiş ikinci bir hastalıkla ilgili hadis. Mümin kul şikayetlendiği zaman, ne demekti şikayetlenmek? Hastalandığı zaman. Hasta olduğu zaman, bir derde müptela olduğu zaman mümin kul gâyallâhu likâtibeyhi, Allah bu kulun iki katibine buyurur ki, kulun iki katibi kim? Ben fakir adamım, ne katibim var, ne hizmetçim var. Yok, herkesin omuzlarında iki tane melek var. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Bu melekler insanın işledikleri amelleri, söylediği sözleri, hayır ve şer yaptıklarını, işlediklerini, yazdıklarını kayda geçiriyorlar, tespit ediyorlar, efendim zapta geçiriyorlar. Zabıt tutuluyor devamlı. Devamlı zabıt tutuluyor. Sağdaki melek hayırları zapt ediyor. Soldaki melek yapılan kötülükleri, günahları zapt ediyor. Sağdaki melek soldakinin amiridir. Rütbesi sağdakinin daha yüksektir. Soldakine bazen dur yazma, biraz bekle diyebilir. Bu sağdaki meleğin soldakine hakkı vardır. Selahiyet vermiştir Allah ona. Dur yazma, belki kul tevbe eder. Günahı hemen deftere geçirme, zapta geçirme. İki tane zabıt katibi var. Şimdi bu iki meleğe Allahu Teala Hazretleri buyurur ki üktüba, yazın ey meleklerim, ey zabıt katipleri olan meleklerim, yazınız. Li abdi haza, şu benim kulum için yazınız. Misle mâ kâne ya'melu fî sıhhatihi mâ kâne fî hapsî. Sıhhatinde yapmakta olduğu amali salihini yapmışça ona sevap yazınız. Şu benim hastalığım dolayısıyla o işleri yapamama sıkıntısı içinde, hapsi içinde olduğu zaman zarfında o sevapları gene yazınız. Ne yapardı bu adamcağız hasta olmadığı zaman? 5 vakit camiye giderdi, namazını kılardı. Tamam, evinde şimdi hasta gidemiyor ama 5 vakit camiye gidiyor gibi yazın bakalım. Daha ne yapardı? Her gün günde 1 cüz Kur'an-ı Kerim okurdu. Şimdi okuyamıyor. Yazın 1 cüz Kur'an okumuş gibi de. Efendim, kabir ziyaret ederdi. Yazın cuma günleri kabir ziyaret ediyordu diye. Aynı sevabı yapamıyor. Olsun yazın. İşte bilmem hayır yapardı, hasenat yapardı, yardıma koşardı, ziyaret ederdi, küçüklere sevgi gösterirdi, büyüklere sevgi gösterirdi. Hepsini yazın. Yapamıyor ama benim hapsimde şu anda. Hastalık onu hapsetmiş eve. Gidemiyor bir yere, yapamıyor ama gidiyormuşçasına yazın ey meleklerim, ey zabıt melekleri, katipleri yazın der Allahu Teala Hazretleri o meleklere. فَاِنْ كَبَتْتُهُ كَبَتْتُهُ اِلَى خَيْرٍ. Eğer ben onun ruhunu alırsam, kabzedersem ruhunu, hayırlı bir aleme onu almış olurum. Yani cennete sokacağım. Hastayken ruhunu kabzederse, bu dünyadan daha hayırlı bir yere onu alıp götürür. Ruhunu kabzedersem, hayırlı bir yere götürür. وَاِنْ هُوَ اَفَاهُ. Eğer hastalığından afiyet kesbederse, efendim, übeddiluhu bilahmin hayre min lahmihi. Onun hastalıktan önceki etinden daha hayırlı bir ete döndürürüm vücudunu ve bi demin hayre min demihi, hastalığından önceki kandan daha sıhhatli bir kana döndürürüm kanını. Kanını, etini daha hayırlı bir hale getiririm. Hastalıktan sonra evvelkinden daha güzel bir halde gönderirim. Eğer canını alacaksam, ruhunu kabz edeceksem, hayırlı bir tarafa gönderirim onu diye bu hadis-i şerifte müjde vardır ki, demek ki bir kul hastalanırsa ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri böyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birden ölmeyi sevmezmiş. Füceten öldü diyorlar ya, sabahleyin buradaydı, işine gidiyordu, köşeye kadar görmüştüm yürüdüğünü, köşeye dönünce öbür tarafta yığılıvermiş, ölmüş. Füceten, aniden yani, patladak ölüverdi. Aniden ölmeyi sevmezmiş Efendimiz.
biraz rahatsızlansın, yatağa yat.

0: birkaç gün öyle başında toplaşsınlar, biraz inilti, biraz ateş bilmem ne, öyle severmiş. Neden? Ani olunca tevbe edemez, hazırlık yapamaz, toparlayamaz kendisini. Yani hastalık bir işaret oluyor, ikaz işareti oluyor. İnsanın tevbe etmesine sebep olur, vasiyet etmesine vesile olur, zaman bulmuş olur insan. Demek ki biz dünya gözüyle meseleleri başka türlü görüyoruz ama ahiret sevabı, faydası, menfaati noktasından hastalıkta bayağı büyük menfaatler varmış demek ki. Üçüncü hadis-i şerifi de okuyalım. İzeştekel Abdülmüslimu kâlallahu teâlâ lillezîne yektibûne üktübû lehu ehtara mimma kâne ya'mulû izâ kâne tılken hattâ utlikahû. Müslüman kul şikayetlendiği zaman, yani hastalandığı zaman, Müslüman kul hastalandığı zaman Allahu Teala buyurur ki lillezîne yektibûne, yani zabıt eden yazanlara buyurur ki üktübû, yazınız lehu, bu kulum için efdala mimma kâne ya'melû izâ kâne tılken, hasta değilken, hür iken, serbest iken, hastalık onun elini ayağını bağlamamış durumda olduğu zaman da efendim yapmış olduğu şeyleri hatta utlukahu, hastalıktan kurtarıp tekrar şifaya kavuşturuncaya kadar yapamadığı halde yapıyor gibi yazın. İşte bu üç tane hadis-i şerif hastalıkla ilgili hadis-i şerifler oldu. Birinci hadis-i şeriften anladık ki günahları affoluyor. İkinci hadis-i şeriften anlıyoruz ki yapamadığı ibadetlerini yapmış gibi Allah sevap veriyor. Ölürse cennete gidecek, hayırlı bir yere gideceğini müjdeliyor. Kalırsa kanının, etinin tazeleneceğini, dinçleşeceğini bildiriyor. Üçüncü hadis-i şerifte de efendim yine aynı manada sıhhatliyken yapmış olduğu şeyleri yapamadığı halde şimdi yapmış gibi yazın buyuruyor. Muhterem kardeşlerim, bu dünya hayatı nedir? Bu dünya hayatı karışıktır. Neyle karışıktır? Lezzetlerle elemler birbirine karışıktır. Lezzet, keyifler, tatlı, güzel, hoş şeyler, elem, sıkıntılar, üzüntüler vesaire. Bu dünyada bunlar karmakarışıktır. Yani iç içedir, yan yanadır. Efendim, lezzetin arkasından elem gelir, elemin arkasından sevinç gelir. Bir gün öyle, bir gün öyle. Bu dünya hayatında Allah'ın iyi kulları da, kötü kulları da. Hayatın icabı, hayat bu. Dünya hayatı. Bazen sevinçli olurlar, bazen üzüntülü olurlar. Bazen sıhhatli olurlar, bazen hastalıklı olurlar. Bazen keyifli olurlar, bazen dertli olurlar. Normal. Dünya hayatı karışıktır. Elemler, lezzetler birbiriyle karışıktır. Neden? Bunların hepsi imtihandır. Bunların her birisi dünyada imtihan olan kulların imtihan sorularıdır. Eğer Allah bir insana sıhhat vermişse, o sıhhatin kıymetini bilmeli, şükrünü eda etmeli, sıhhatliyken yapması gerekli olan ibadeti, taatı, hayratı, hasenatı yapmalıdır. Namazını kılmalı, camiye gitmeli, sabah namazına kalkmalı, abdestini almalı, soğuktan korkmamalı, efendim, hayra koşmalı, çalışmalı, çabalamalı, sıhhatinin kıymetini bilmeli. Bu bir imtihan. Eğer hastalanırsa sabretmeyi bilmeli. Çünkü sabır da sevaptır, hastalık da mükafatlıdır. O da imtihandır. Allah'ın iyi kulları hatta daha çok sıkıntıdadır. Peygamberler en çok sıkıntıdadır. Evliyaullah çok sıkıntıdadır. Salih kimseler sıkıntıdadır. Ondan sonra müminler derecelerine göre sıkıntıdadır ama en çokları en yükseklere gelir. En seviyesi aşağılara, en aşağı gelir, mümine de gelir. Üzüntüler, sıkıntılar. Peygamber Efendimiz'in ne kadar sıkıntı çektiğini biliyorsunuz. Nasıl ayakları yaralanmış Taif'e gittiği zaman, nasıl Uhud'da dişi kırılmış, nasıl harplere girmiş, nasıl sıkıntılar çekmiş, nasıl evinde aylarca ocak tütmemiş, yemek pişmemiş, nasıl mutfak yok, yemek yok, mutfak yok, buzdolabı yok. Bizde çıktı şimdi mutfaklar, buzdolapları, kilerler, ambarlar bizde. Orada hiçbir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarına verdiği hücre-i sevciyat-ı tahirat, Peygamber Efendimizin hanımlarının hücreleri bir somya ebadında muhterem kardeşlerim. Her birisi bir somya ebadındadır. Yani bizim misafir salonları, bizim apartman daireleri, bizim mutfaklarımız, bizim yemeklerimiz, bizim çarşılarımız, bizim pazarlarımız çok büyük nimetler bizde. Peygamber Efendimiz çok sıkıntı çekti. Allah'ın sevgili kulları çok sıkıntılar çektiler. Olur, bunlar mühim değil. Eski peygamberler de sıkıntılar çektiler. Allah sıkıntıyla, meşakkatle sabredene çok büyük mükafat veriyor. Öyle dengeliyor. Nimet geldiği zaman nimetin kadrini bilen, hayrını yapan, eline geçenleri fukaraya infak eden, iyiliğini eksiksiz yapan kimselere de, şükrünü eda eden kimselere de gene mükafat veriyor. Sen eline para geldiği zaman sımsıkı tutarsan, şükrünü eda etmezsen o zaman değiştiriyor. Neden? Şükrünü eda etmedin, kıymetini bilmedin, fırsatı kaçırdın. Hadi bakıyorsun, zengin bir adamın çocuğu fakir düşmüş. Paşazade, efendim, basit bir memur, padişahın şehzadesi, bakıyorsun Fransa'da katip. Bakıyorsun efendim Şeyhülislam'ın oğlu, efendim ayakkabı tamircisi. Düşmez kalkmaz bir Allah. Buradan efendim sürmüşler, çıkartmışlar bu diyardan şeyleri. Fransa'ya gitmiş. Fransa'da parkın üstündeki oturma bankında ölmüş. Yanına kağıt bırakmış. Ölümümden kimse mesul değildir. Açlıktan ölüyorum. Kimseden şikayetim yok diyor. Padişah torunu. Padişah torunu. Hayat değişmiş, şartlar değişmiş. Öyle olmuş. Olabilir. Onun için bizim içinde bulunduğumuz hallerin hepsi imtihandır. Sizin ve bizim. Halimiz, evimiz, paramız, işimiz, sıhhatimiz, hastalığımız hepsi birer imtihandır. Bu imtihanın cevabını güzel veren kul derece alır, yükselir, sevap kazanır. Cevabını veremeyen, cevabını ters veren, güzel hareket edemeyen kul da cezasını çeker. Mükafatını kaybeder veya günaha girer. Hastalık gelince kadrini, kıymetini bilmiyor, hastalığın bir sevap kazanma sebebi olduğunu bilmiyor. Ağzını açıyor, gözünü yumuyor, herkese şikayet ediyor. Herkese efendim ah ediyor, vah ediyor. Ondan sonra Allah'a gönül ediyor. Niye bana bu hastalığı verdi? Verir. Sabret. Sabretmiyor. Efendim, tabii mükafatı kaçırıyor. Allah'ın iyi kulları hiç sıkıntı çekmeyecekler, Allah'ın kötü kulları da hep ceza çekecekler, mahvolacaklar diye bir kaide yok. Bu dünya hayatında öyle bir kaide yok. Firavun, koca Firavun, Nemrut, hepsinin sarayları vardı. Karun'un hazineleri vardı. Hazinelerinin anahtarını bir grup insan zor taşırdı. Hazinelerinin koyduğu odaların anahtarını bir grup insan zor taşır. Kıymeti yok. Manevi kıymeti yok yani. Ahirette kıymeti yok yani. Allah düşmanı ama o kadar zengin. Allah'ın dostu, filanca Allah'ın dostu, filanca kulübede yaşamış. Öyle mütevazi yaşamış, öyle ölmüş gitmiş. Ya bu Allah'ın dostluğunun kıymeti nerede? O Firavun'un, efendim, milyar tane Firavun'u bir kefeye koysan, bunun ayağının zerresi tozu olmaz yani. Bu burada kulübede yaşıyor, ötekisi sarayda yaşıyor. Dünya hayatı böyledir muhterem kardeşlerim. Bunu size ikaz ve ihtar olarak söylüyorum. Yani Allah'ın iyi kulları baklava börek yiyecek, kötü kulları da efendim zıpkın yiyecek diye bir şey yok. Tersine olabilir. Çok rahat olabilir Allah'ın sevgili kulları. O halde ne yapacağız? O halde biz Allah'a güzel kulluk etmeye çalışacağız. İmtihan olduğunu bileceğiz. Hiçbir hayatımızın hiçbir gününde, hiçbir anında, hiçbir yerde, hiçbir karşılaştığımız olayın karşısında imtihan şuurunu kaybedip de yanlış iş yapmayacağız. Ters cevap vermeyeceğiz. Edepsizliğe düşmeyeceğiz. Ağzımızı açıp gözümüzü yumup ileri geri konuşmayacağız. Terbiyemizi takınacağız. Edebimizi takınacağız. Kulluğumuzu güzel yapıp sevap kazanmaya bakacağız. Çünkü bunların hepsi imtihandır. Öyle insan oluyor ki efendim fakir oluyor, çırak oluyor. Maydanoz satıyor, domates satıyor elinde. Sonra bakıyorsun milyarder olmuş. Öyle insan oluyor ki 3 tane, 5 tane, 10 tane hizmetçi etrafında dolaşıyordu. Sonra bakıyorsun burada hamal oluyor. Ne yapalım? İmtihan. İyilik halinde, iyi günlerinizde Allah'ı unutmayın ki kötü günlerinizde Allah sizin duanızı kabul etsin. İyi halinde Allah'ı hiç anmıyor, camiye hiç gelmiyor, dua hiç yapmıyor, fakirlere hiç yardım etmiyor efendim. Ama bir hastalığa düşüyor, bir amansız hastalığa düşüyor. O zaman hoca arıyor. Hoca hoca dolaşıyor. Hangi hocanın nefesi kuvvetliyse aman ona gideyim, okusun, üflesin de hastalığım geçsin. Ya sen sıhhatli halindeyken, zengin halindeyken, dertsiz halindeyken o Rabbül alemine elini açıp sen bir kulluğunu bilip de dua ettin mi? Çok şükür dedin mi? Demedin. Tamam, şimdi sen zor bir şey alırsın. Çünkü sen onun cezasına uğramışsın şimdi. Kim okusa senin işin düzelmeyecek, o cezayı çekeceksin. Allah-u Teala Hazretlerini sıkıntı ve üzüntü ve şiddet ve hastalık ve mahrumiyet halinde unutmayın ki Allah da sizi dara düştüğünüz zaman duanıza icabet etsin, muradınızı versin, sıkıntıdan kurtarsın. Böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde. Hastalıktan da çok mükafat olduğunu bilin, hastalıktan da şikayet etmeyin, hastalara da müjde verin. Gittiğiniz zaman deyin ki bak Müslüman bir hastaya çok mükafatlar varmış, yapamadığı ibadetleri yapmış gibi Allah sevap veriyormuş, üzülme deyin, sabret deyin, aman ceza ve feza gösterip yani itiraz edip feryadu figan edip de sevabı kaçırmayın, sevabı iptal etmeyin deyin. Hastanın uykusu ibadet, iniltisi tesbih, efendim duası makbul, ameli yapıyormuş gibi efendim yazılmakta, efendim hastalıktan kalktığı zaman da arasından doğduğu gibi günahlardan fark oluyor. Daha ne ister? İnsanlar hastalıktaki mükafatları bilseler de değil sıhhatli olmayı, hasta olmayı isterler. Tabii hasta olmayı istemek yok. Ya Rabbi beni hasta et de bu mükafatları alayım. Şaşkın adam. Allah her şeye kadir. De ki ya Rabbi hem bana sıhhat ver hem de onlara vereceğim mükafatlar gibi mükafat ver. Allah ona da kadir. İlla öyle olup da öyle olacak diye bir şey yok, şartı yok. Ya Rabbi hem onu ver hem onu ver de. Hani bazen şaka yolla anlatalım. Birisi ziyarete gitmiş bir arkadaşını. Efendim o da demiş ki çay mı istersin kahve mi istersin? Yani birisinden birisiyle kurtulacak. Çay mı istersin, kahve mi istersin diye ev sahibi sormuş. Ötekisi de şakacı. Diyor ki, sen şimdi diyor kahve getir de diyor, çayı yemekten sonra meyveyi yedikten sonra içeriz diyor. Yani hepsini birden istemiş. Tabii alemlerin Rabbi. Rabbimiz bizim Yaradanımız, her şeyimiz ondan. Onun için istemek iyi. Ya olur mu? Biraz terbiyesizlik olmaz mı? Yüzsüzlük olmaz mı? Her şeyi çok istersek. Hayır, zaten her şeyimiz ondan. Onun için istersiniz, daha iyi olur. Allah-u Teala Hazretleri istenmesini seviyor. Dua edilmesini seviyor. Dua eden kulunu seviyor. Bak her zaman söylüyorum, bilmeyenler de duysun. مَنْ لَمْ يَدُوا اللّٰهَ غَدْبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Kendisine dua etmeyene Allah gadap eder. Gel bakalım buraya. Sen Allah'a dua eder misin? Yok, hiç öyle bir tarakta bezim yok, öyle bir şey bilmem ben. Hiç dua etmem. Tamam. Allah gazap eder kendisine dua etmeye. Dua eden kulu sever. Ya Rabbi şunu istiyorum, bunu istiyorum. Verir Allah. Sever. Severek verir. Küçük şeyler istemek ayıp olmaz mı? Onu da söylüyorum. Ayakkabının bağcığı kopsa Allah'tan iste diyor. Yani insan hadis-i şerifi okumasa hiç aklına gelmez böyle bir şey. Ayakkabının bağcığı kopsa bile Allah'tan istiyor. Ya Rabbi tam bağlıyordum ayakkabımın bağcığı kop, bir bağcık gönder. Demek ki seviyor Allah. Küçük büyük. Çünkü kendisinin bilinmesini seviyor, zikredilmesini seviyor. Kendisine dönülmesini seviyor. Kendisinin anılmasını seviyor. Allah Allah diye anılmasın. Tabi Ya Rabbi dediğin zaman dua ederken hep onu hatırlama halindesin. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Unutulmayı sevmiyor. Dua edilmemeyi sevmiyor. Dua edilmemeyi, dua etmeyeni sevmiyor. Edeni seviyor, isteyeni seviyor. Dünya zenginleri fazla istediğin zaman yavaş yavaş rengi değişmeye başlar. Sonunda kızar. Ya başka bir adam yok mu benden başka? Git biraz da ondan isteder. Kovalar sonunda. Allah öyle değil. Allah Celle Celaluhu efendim ekremül ekremindir. İstedikçe verir. İstemek de dua da ibadet. İslam'ın güzelliğine bakın ki istemek de ibadet. Sükût de ibadet. Benim hayret ettiğim şeylerdendir. Bakın siz de hayret edeceksiniz. Sükût etmek ibadettir. Neden? Allah rızası için gevezelik olmasın diye boş konuşmamak için susuyor. Sükût de ibadettir. Dua da ibadettir. Allah Allah ne güzel. Allah'tan hem bir şey istiyor hem de namaz kılıyormuş gibi, oruç tutuyormuş gibi ibadet oluyor. Güzel şeyler bunlar. Yani İslam'ın güzelliğidir bunlar. Onun için Allah'tan isteyin, istemeye kendinizi alıştırın. Aranızdaki samimiyeti ilerletin yani. Uzak durmayın. uzak durmayın, geri durmayın, kulluktan gafil olmayın, ibadetten uzak durmayın, cahil kalmayın.
1: Allah Teala Hazretleri sizi

Sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Değerli Akre dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallahi ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. A'lamu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şey ise gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir, son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhanezil cebaruti vel melekuti vel kibriyai vel azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي

0: اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne ma'asik ve min ta'atike ma tubelliguna bihi cennetek ve min el yakini ma tuhavvilu bihi aleyna musibatid dunya ve metta'na bi esma'ina ve abasarina ve kuvvetina ma ahyeytena ve ce'alhul varise minna وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا.
1: Allah'ım, bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
0: Allahümme rahmeteke ercu, fe la tekilni ila nefsi tarfete ayn. وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme musarrif el kulub, sarrif kulubena ala ta'atik.
1: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
0: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: اللهم beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
0: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna.

0: وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا.
1: Allah'ım bize hayırları bol bol ver, verdiklerini kısma. Bizi yücelt, zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet, bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et, onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle, sen de bizden razı ol.
0: Allahümme inna nes'aluke min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuke Muhammed ve na'udhu bike min şerri ma sta'aza minhu nebiyyuke Muhammed. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Allah'ım, peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur. Şeyh Şami.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş.

komşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda okula dönüş zamanı ve eğitimin başarısını etkileyen uykuyla düzenli beslenmeden söz edeceğiz. Yeni eğitim öğretim dönemi başlarken öğrencilerin eğitim başarısını etkileyen hususlardan söz edeceğiz. Uzmanların hatırlatmaları eşliğinde bunlardan biri tatil sonrası yeni uyku düzeni. Kulak burun boğaz kliniğinden Doktor Vural Fidan öğrenci ve ailelere uyku tavsiyelerinde bulundu. Teknoloji ve sanal ortamların çocukların uykusunu ciddi derecede etkilediğini ve ailelerin uyku düzeni bir düzene oturtmaları gerektiğini kaydetti Fidan. Bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayan uyku düzeni tatil dönemlerinde değişime uğramakta. Uyku okul başarısını etkilemekte. Bu nedenle okula başlayacak öğrencilerin uyku düzenine alışmaları için televizyon programları, korku kitapları, bilgisayar oyunlarından uzak tutulmaları gerekmekte. Öğrencilerin sanal oyun merakı, geceleri sosyal medya ve internet kullanımı, kısacası teknoloji günümüzde uyku yoksunluğunun temel faktörü. Özellikle gençlerde uyku yoksunluğunun en önemli nedeni geç saatlere kadar oynanan sanal oyunlardır dedi. Dolayısıyla yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte yeniden teknolojinin daha kısıtlı ve bilinçli kullanarak uyku düzeninin sağlanması ve neticede uykusuz kalınmayarak ertesi günde derslerin daha dikkatli bir şekilde takip edilmesi tavsiyesi var. Günümüzde uykusuz kalıp ders esnasında uyuklayan öğrenciler olmaması için. Başarıyı etkileyen bir diğer faktör vitamin eksikliği. Doktor Coşkun Usta ise vitamin eksikliklerinin çocuğun okul başarısını olumsuz etkilediğini belirterek hiçbir zaman vitaminleri eksik olan bir çocuktan %100 performans başarı beklenemez diyor. Çok basit bir vitamin eksikliğinin dahi okul başarısını ciddi şekilde etkileyebildiğini vurgulayan usta, demir eksikliğinin de önemli faktörlerden biri olduğunu anlatıyor. D, B12, B1, B6 vitamini, folik asit eksiklikleri direkt olarak çocuğun okul başarısını etkileyecek bir hastalık durumu oluşturabilir. Demir eksikliği kansızlık yapar. Bu durumda olan bir çocuk hiçbir şekilde kendini konsantre edemez, okuduğunu rahat anlayamaz diyen usta, çocuğun hafızasını

0: okulda öğrenmeyi etkileyecektir. Özellikle vitaminler bizim çocuklarımızın başarısını etkileyebilen önemli faktörler. Veli olarak buna dikkat etmek gerek. Eksik vitaminleri doğal yollardan besin yoluyla almamız çok daha mantıklı. O yüzden de vitamin değeri yüksek besinleri seçmek çok önemli, ama ciddi bir yetersizlik varsa bunu besin yoluyla düzeltemeyeceğimiz için mutlaka ilaç olarak bu vitaminleri takviye etmemiz gerekir. Hiçbir zaman vitaminleri eksik olan bir çocuktan da tam anlamıyla bir performans ve başarı bekleyemeyiz dedim. Çocukların başarısızlığının altında kansızlık hastalığının yatabileceğini belirten usta, okul başarısını her zaman çocukların ve öğretmenlerin üzerine yıkmamak gerektiğini söyledi. Her vitamin eksikliğinin bir belirtisi olduğunu vurgulayarak, çocuğun ten renginden, gözlerinin içinin kırmızılığından, dikkatini bir şeye verememesinden, her şeye konsantre olamamasından şüphelenmek gerektiğini aktardı. Her eksik vitamin için ayrı tedavi gerektiğine de dikkat çekerek, beslenmemizde köydeki yaşantıya dönmek gerekiyor. Doğal, paketli olmayan, katkı maddeleri içermeyen ürünleri kullanmamız gerekiyor. Eve ne alırsanız çocuk da onu tüketiyor. Yumurta, süt, balık, sebze, meyve tüketilmeli dedim. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ercan Tutaksa, çocukların okul hayatında başarılı olmasını isteyen velilere önerilerde bulunarak, çocuklar eğitim öğretiminin başladığı bu dönemde ambalajlı, katkı maddesi içeren, karbonhidrat içeriği yüksek ve öğün atlamasına neden olacak gıdalardan kaçındırılmalı, sabah kahvaltısı muhakkak yaptırılmalı ve kesinlikle atlanmamalı dedi. Tutak, okul yaşına kadar doğru beslenip sağlıklı bir uyku düzenine oturtmayı başaran ve okulun başlamasıyla kahvaltısız, uykusuz şekilde okula giden çocuğun hastalıklara karşı direncinin çok zayıf olacağını aktararak, çocuklar okulda mümkünse öğle saatlerinde onlar için kalorisi uygun şekilde hazırlanan sulu yemekleri yemeli. Mümkün değilse anneler kendi hazırladıkları çantaya süt, yoğurt, protein ağırlıklı olan bir sandviç koymalı. Aynı zamanda tok tutan ve çocukların zeka gelişimine destekleyen meyve, kuru yemiş, kuru kayısı gibi ürünleri koymalı. Ceviz, fındık, fıstık ve bademler hem demir eksikliğinin önüne geçecek hem de doğal ve dengeli bir şekilde beslenmelerine vesile olacaktır diye konuştu. Doktor Tutak, okul döneminde anne babaların çocuklarına bol bol harçlık vermemesini de önererek, okul dönemi aynı zamanda harçlık olarak verilen paranın nasıl kontrol edileceğinin de öğrenildiği bir dönemdir. Hem aile ve çocuk hem de okul işbirliği içerisinde paranın nasıl kullanılacağı öğretilmeli ve bu dönemde çocuklara kontrolsüz harçlık vermenin önüne geçilmeli dedi. Kontrolsüz ve bol verilen harçlıkların alınan şekerlemelerle hastalığa dönüşeceğine işaret eden Doktor Ercan Tutak, çocuklar bu yaşlarda eline geçen parayı ne kadar söylenirse söylensin uygunsuz şekilde harcayacaklardır. Okul yönetiminin de okul kantininde çocuklara uygun olmayan gıdaların satılmasını engellemesi çözüm olabilir. Çünkü artık çocukluk çağında obezite çok yaygınlaştı ve çocuklarımızı obeziteye karşı sağlıklı ve doğal besleyerek koruyabiliriz. Obeziteye neden olan şeylerse kalorisi çok yüksek çikolatalar, şekerlemeler ve ambalajlı yiyeceklerdir. Bunun önüne geçmek de okul yönetimi tarafından mümkün olabilir. Ailelerin de çocuklara şeker, çikolata gibi ürünleri ödül olarak sunmaması çok büyük önem arz ediyor dedim. Doktorların, uzmanların hem çocuklar hem de velileri için yaptığı önemli hatırlatmaları ve uyarıları paylaştık. Düzenli beslenme ve düzenli bir uykunun okul başarısını ne yönde etkileyeceğine dair hatırlatmaları paylaştık. Öğrencilere ve öğretmenlere kolaylıklar ve başarılar dileyerek programımızı noktalayalım. Bir başka programda yeniden birlikte olmak temennisiyle hoşça kalın.
1: Akra Mercek. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Kişinin kendi mizacından getirdiği ruh sağlığının, yani ruh zarının inceliği ya da kalınlığı dediğimiz adeta bir benzetmemiz var bizim. Bazı insanların ruh zarı sanki tabiri caizse ince oluyor. Yaşanılan olay A kişisinde farklı bir etkiye sahip oluyor. Evet. Çok daha uzun süre o etkide kalabiliyor. Ruh zarı daha kalın olan insan ise bakıyorsunuz ona çarpıyor gidiyor. Bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Yani hani çok fazla

0: etkilenmemesi, etrafındaki olaylardan her şeye rağmen yoluna devam etmesi aslında sağlıklı olmanın bir işareti.
1: Sağlıklı, evet.
0: Ama diğer taraftan da eğer mesela kişi eleştirilere çok açık olursa ya da etrafında yaşanan olumsuz olayların sebebini kendisi olarak görürse, suçluluğa çok yatkın bir yapısı olursa, gereğinden fazla bir utangaçlığı varsa, o zaman kendiyle çok daha fazla meşgul olur. Kendi iç dünyasında daha fazla vakit geçirir. Bu da işte ruh sarının kalınlığıdır. Yani hani sanki duvara çarpar gibi olur bazı şeyler, bir duyarsızlık vardır. Böyle insanların genellikle etrafındaki ya da çevresinde olması gereken kişilerin de ruh sağlığını zamanla bozulduğunu görüyoruz. Hmm. Çünkü sağlıklı bir şekilde kendini ifade edemiyor, demek istediğini anlatamıyor. Kişi sadece kendi penceresinden bakabiliyor. Karşısındakinin yerine kendisini koyamıyor. Bu durumda bakıyorsunuz, o yanındaki kişi yardım almaya geliyor genellikle. Esas gitmesi gereken kişi gitmeyebiliyor. Genellikle öyle kişilerin egosu adeta böyle çevrelerini öyle bir kaplıyor ki, hani bir panjur nasıl kapalı olunca dışarıdan gelen güneş görünmez. Orada da dışarıdan gelen teklifler diyelim, beklentiler, sorumluluklar adeta bunlara kapalıdır kişi ve sadece kendi penceresinden kendisini görür. Yani sağlıklı bir yapı yoktur. O yüzden zaten içgörüsü de yoktur. Farkındalık da veremez. Farkındalık sahibi değildir ve kendisiyle ilgili hiçbir öz eleştirisi yoktur. Eleştiriyi de kabul etmez. Dediğim gibi sanki bir panjur vardır orada, bir katman vardır. Ama yakınındaki kişi bundan eğer normalde sağlıklı bir insansa tabii ki sağlıklı iletişim içerisinde olmak ister. Ya da sebepleri sonuçları konuşmak ister. Bazen hatalarının konuşulmasını ister ya da eksiklerin ya da yapılması gerekenlerin, ama egosu çok yüksek olan insanlar buna açık değildir. Eleştiriyi de kabul etmez.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

0: semadan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir programımızda daha birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz. Her zamanki gibi program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Efendim bugün El-Ala ismini anlatacaksınız değerli
2: evet,
1: dinleyenlerimize.
2: Sırada.
1: Önce bir tarifini, hani biraz anlamını sanki kelimenin kendisine çok aşina olduğumuz için kavrayabiliyoruz belki biraz ama Allah-u Teala söz konusu olduğunda El-Ala ya da Ala vasfını nasıl anlamamız gerekir?
2: Allah-u Teala diyorsunuz ya
1: evet.
2: Aslında. Ala kelime anlamı olarak yüce. Pek yüce, en yüce, en yukarıda Arapçadaki sefihin
1: zıttı.
2: Aşağıdakinin zıttı olarak tanımlanıyor kavram olarak. Fakat şimdi şöyle diyelim isterseniz. Biz Rabbimizin sıfatlarını yani esmalarını hayatımızı anlamlandırmada nasıl kullanırız? Bunun programını yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Biz bu sıfatları hayatımızdaki anlamı tanımlamak için kullanıyoruz dedik. Ve öyle isimler var ki o isimler

0: isimler bize yol gösteriyor. Öyle isimler var ki o isimleri biz dünyada bile karşılığını bulamıyoruz. O sadece ona ait. Ama öyle isimler de var ki sadece onda yakışıyor. İnsanda olduğu an insanı çukura götürüyor. Mesela kibriyat, ekber, mütekebbir Allah'tır. Ama siz insan bu vasfı üstlendiğinde, üstlenmeye çalıştığında zaten üstlenemez de. Hani almaya çalıştığında o haddini aşmış oluyor. Âlâ ismi de öyle isimlerden. Yani sadece Rabbimize yakışan ve zaten sadece ona hasredilen ve insan bunu üstlenmeye kalktığında haddini aşmış olan bu ismi hayatına geçirmeye kalktığında ki Âlâ isminin insandaki tezahürünü Kur'an-ı Kerim sadece Firavun üzerinden verir. Ve hatta Firavun ben sizin Rabbin, Âlâ olan Rabbiniz değilim diye de söyletir. Tövbe haşa. Şimdi dolayısıyla bu ismi bir kere hem anlam olarak hem de bizden uzak olması için bize düşen vasıfları anlamak adına önemli. Bir kere Âlâ olan Rabbin adına tesbih et ayeti. Âlâ suresinin birinci ayetinden biz Rabbimizin isminin Âlâ olduğunu biliyoruz. Âlâ olana tesbih et demek, bir kere Âlâ ne demek diye baktığınızda şöyle denilebilir. Hani bir şeyin en yukarısındakini tanımlarken de bu kavram kullanılıyor. Fakat Rabbimizin ismi olduğunda yönle anlatılacak bir şey değildir bu. Hani bir şeyin en yukarısında dediğiniz zaman mekan tayin etmiş olursunuz. Oysa Rabbimiz hem mekandan hem zamandan münezzehtir. Dolayısıyla o öyle yücedir ki onun yüceliğinde başka hiçbir şey yok.
1: Mukayese edilebileceği herhangi bir şey söz konusu
0: değil. Mümkün değil. Dolayısıyla ama insan aklı da mukayesiz öğrenemeyeceği için de biz şöyle bakıyoruz. Bir kere kafamızın içinde tasavvurlarda mesela şeytanın büyüklenmesini tanımlarken bu kavramı kullanıyor Rabbimiz ayette. Yani seni bu kadar kibire ve aliye ulaştıran şey nedir diye soruyor şeytana. Yani şeytan aslında bir tür büyüklenmeyi Allah dışında yapan her şey hatalı ve ne diyelim haddini aşmış bir durumda.
1: Allah Teala ne kadar büyükse büyüklenme vasfını takınanlar da o kadar küçülüyorlar gibi. Tam
0: zaten küçüğüz. Zaten küçüğüz. Sadece bir seçenek koyar Kur'an-ı Kerim. O da âli olmanız için yani korkuyla tanımlar ki birazdan geleceğim ona. Şimdi büyük olan ve en yukarıda olan ve her şeyi bu anlamda o yüceliğini bize hissettirdiğinde ki gerçek âlâyı en azından böyle düşünsel bazda yakaladığınızda bile haşyetiniz kabarır.
1: Evet.
0: Ya o kadar haşyet duyarsınız. Dersiniz ki yani o size tüm o haşyeti hissettirir. Bu isim ancak yani şöyle düşünün böyle gerçek manada tabii böyle bir sahne yaşamışlığımız var mıdır bilmiyorum ama en azından hani ben âlâ olan Rabbiniz değil miyim derken Firavun'un takındığı tavrı
1: düşünebiliriz.
0: O tavırdaki şeye baktığınızda hani böyle kendini çok yüksekten görmenin getirdiği bir o hadsizliğin şeyini karşılığını görmek adına. Tabii bazen hani kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerler vardır ya. Aslında çoğu Rabbimizin esmasında onu yaşıyorum. Yani sürçülisanımdan da af diliyorum ve tövbe haşa da diyorum. Yani haddimi de aşmak istemem ama bazen hani bilgi, ilim olmadan Allah hakkında cedele yapanlara Kur'an-ı Kerim o çok böyle kınayıcı tarzda davranır. Onu da istemem doğrusu. Hani
1: Allah muhafaza.
0: Tabii ama ben Âlâ ismini neden secdede kullandığımızı düşününce o haşyetin en yüce yeri secdedir.
1: Ve en yakın olduğumuz anımız
0: Rabbimiz. Sübhane Rabbiyel Âlâ diyoruz ya. tek orada deriz biliyorsunuz,
1: evet,
0: değil
1: evet.
0: mi? Ya alnımız secdeye değdiğinde biliriz ki en yüce olan odur.
1: Evet, idrak ettim, en yüce ve
0: evet.
1: büyük olan sensin.
0: Haşyetin de en yüksek noktasıdır. Eğer bir insan haşyet duyuyorsa anında secdeye kapanır.
1: Allah'ın kudretini anlamakla da bir bağlantısı var mı bunun?
0: Olmaz
1: hocam?
0: Mı? Yani Peygamber Efendimiz bize bunu öğretirken, secdede okulacak tesbihatı söylerken, tabii ki onun en idrak ettiği yer, çünkü haşyetin en zirve halidir. Haşyetten
1: Evet.
0: secdeye kapanılır. Ya öyle bir ayet gelir ki secde ayetidir o artık. Secdeye kapattırır sizi. Dolayısıyla âlâ olan sadece Allah'tır. Biz öncelikle belki de kafamızın içinde her kim ve her ne varsa, bilim, teknoloji, işte otorite, savaş, güç, ordu, efendim her ne varsa oradaki
1: insanı güçlü kılabilecek
0: güçlü
1: olan.
0: Kılabilecek ya da başka bir şeyleri güçlü kılabilecek. Bilin ki onlar değildir âlâ, asla ve kata. Âlâ olan sadece Allah'tır ve âlâ olan Allah'a güvenenler, iman edenlere korku yoktur. Şöyledir ayet, o günden artık onlar korku duymazlar. Eğer inanıyorsanız sizsiniz üstün olan diye çevrilir ya, oradaki üstünlük Ali kavramından türer. Yani inanmak, âlâ olan Rabbi bilince taşımak, sizi acziyetinizi kamufle eden, koruma altına alan ve o gücün koruması altında. Bunu en iyi anlatan da bu, hani korkma mağarada tam yakalanmak üzereler.
1: Hazreti Ebubekir ile Peygamber
0: evet,
1: Efendimiz.
0: Peygamber Efendimiz. O ayette üçüncüsü Allah'tır şeyi tanımlamasından sonra şöyle geçer. O kafirlerin sözü, kelamı aşağı inmiştir. Artık Allah'ın kelamı yücelmiştir. Tabii bu bizim için o kadar önemli ki, sizi ölümle burun buruna getiren ya da yakalanma o duygusu anında bile eğer imanınız ve âlâ olan Rabb'in huzurunda olduğunuzu biliyorsanız, o güçler değildir önemli olan artık. Dolayısıyla bize düşen bir kere Allah'ın kelamını, Allah'ın sünnetini, Allah'ın emirlerini, o yücelik makamından gelen ve o güçlülük ve o en tasavvur edilemeyecek kadar en yüce makamın haşyetiyle biz gözümüzde kendimiz dahil hiçbir şey değerini arttıramaz. Değer artıran sadece Allah'ın makamıdır. Dolayısıyla ama o makamın haşyeti de onun dışındaki, bizim şimdi korku kavramıyla Ali kavramı çok yan yana geldiği için buna giriyorum. Çünkü korku yoktur. Korkmayınız olarak da geçer.
1: Allah âlâ olan, Allah'a iman edenler için korku yoktur.
0: Tabii ki.
1: Onları korkudan azade kılacak olan şey âlâ, Allah'a iman etmeleridir.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Buradaki şey tabii, olay bizim o âlâ isminin dışında, daha doğrusu şöyle diyelim, hayatınızda korkularınızı bir tahayyül edin. Yani neler var? Mesela açlık korkusu, işte yakınlarınıza bir şey olma korkusu, sağlığınızı kaybetme. Dikkat edin, bütün korkularımız hani bizi böyle paniğe sürüyor. Hep dünyevi şartlar içindeki korkular.
1: Maalesef, evet.
0: Aa, bu güzel bir şey ama yani âlâ ismini oturttuğunuz an o dünyevi korkular
1: ortadan
0: kalkacaktır. Zaten onun için diyor ayet, korku yoktur diye. Eğer şey yapıyorsanız, inanıyorsanız, üstün sizsiniz derken orada korkunuza gerek yok, onlara artık korku yok şeyinde.
1: Korku konusuyla ilgili bir önceki programımızın bu bahsini dinleyebilir değerli dinleyenlerimiz, değil mi hocam? Orada da korku bahsinde söz ederken uzun uzun mahiyeti, neden korktuğumuz, nasıl
0: evet.
1: korkmaktan kurtulabileceğimize dair çok güzel şeyler paylaşmıştınız dinleyenlerimizle.
0: Evet. Tabii burada belki de bizim dikkat etmemiz gereken öncelikle kafamızın içindeki güç, yücelik, makamlarını dünyadaki karşılığı olarak

0: Nerede görüyoruz?
1: Evet.
0: Mesela bizim için güç ordu demek midir? Bizim
1: Askeri
0: için
1: güç.
0: ya silah mı demektir? Bizim için güç otorite mi demektir? Yani emredip herkesin o emre itaat etmesi mi demektir? Bazen farkında olmadan da küçük şeylerle, hedeflerle bunlara da talip oluyoruz. Zaten iki şey var bu ismin bizde iz düşümü. Birincisi, dedim ya, Firavun üzerine çok kullanılır bu kavram. Bunu isterseniz şöyle diyelim. Firavun öldü gitti değil. Firavunluk her daim olacağı için o örnek bize verildiğini
1: Tavır
0: düşünüyorum.
1: daim
0: Tabii ki
1: olacak.
0: firavunluk tavrı.
1: Cüretimiz kadar firavunlaşacağız.
0: Aynen
1: Yani
0: öyle.
1: işte
0: İşte.
1: bazen ailemize firavunluk taslayacağız. Biraz daha güçlü hissediyorsak daha geniş bir alana, daha güçlü hissediyorsak daha genişe bu şekilde yükselerek ilerliyor zannediyorum.
0: Ve de firavunlaşma tavrının güçle makamla da çok ilişkisi yoktur. Yani kendi altında, ya yani hangi kademede olursanız olun, sizden daha aşağıda, size en azından ihtiyaç duyan çocuklar, yani yaşça küçükler, efendim biyolojik fiziksel anlamda daha zayıflar, efendim sosyal anlamda daha fakirler gibi, her neyse, yani sizin ben daha üstünüm dediğiniz her
1: Her
0: an,
1: durumda.
0: her an bu yanlışlık içindeyizdir. Dolayısıyla el ala olan Rabbi adına tesbih et fiilini yerine getirebilmemiz için önce tüm firavunlaşma temayüllerimizden, işte o eğilimlerimizden veya o tavrımızdan sakınmalıyız kişi olarak. Çünkü ala olan Allah'tır. Ben ancak onun hükümlerini, onun isimlerini, onun sünnetlerini, yani bana sunduğu o bildiğim ilimle bize gelen, yani vahiy ile bize gelen o şeyleri ancak yüceltebilirim. Onun dışında kendime ait, kendi statüme ait, kendi gücüme ait hiçbir şey yapamam altıma karşı. Bir de tabii burada önemli olan bir şey daha var. Evet, ben dinleyicilerimizden de bu anlamda eminim de, en azından her namazda, her rekatta, secdede Sübhane Rabbiyel Ala derken seni tenzih ederim. Ala olan Rabbimi her türlü eksiklikten münezzehtir derken, onu tesbih ederken zaten biz bundan en azından arındığımızı düşünüyorum. Ama bir de benim karşılaştığım firavunlaşmışlar var.
1: Evet, onlara karşı nasıl
0: Evet,
1: olmalıyız?
0: onlara karşı nasıl olmalıyız? İşte zaten esas burada, mesela İsrailoğulları anlatılırken Firavun'a karşı, sonra Firavun'dan kurtulduktan sonra kendilerinin firavunlaşmaya teamülleri olması, bunun aslında insani bir
1: Meyil,
0: yanlışlık, tabii
1: evet.
0: şeytanın ayartmasıyla oluşabilecek bir meyil.
1: Fıtratımızla mı alakalı yoksa dışarıdan müdahale mi, şeytan mı hocam?
0: Tabii ki sonuçta insanın bir şeyi var, nefsi var ve
1: Evet.
0: nefsi hevası, daha doğrusu
1: O da
0: heva,
1: büyüklenmeyi
0: tabii
1: sever.
0: ki, tabii bir de ilimsiz her şey yönelim aslında bir tür şeytani ayartmanın peşine takılmak demektir ki şeytan adı ve mübindir, bizim apaçık düşmanımızdır ve o düşmana uymak demek kendini ellerine ona teslim etmek
1: Evet,
0: demektir.
1: evet.
0: Dolayısıyla ondan Allah'a sığınmak lazım. Biz firavunlaşanlara ne yapmalıyız? Bunun için iki şeyimiz var. Birincisi, önce şeyi iyi görmek lazım. Firavun ne kadar firavun olursa olsun, kendi gücüne ne kadar hadsiz olarak güvenirse güvensin, ne kadar kendince gürlerse gürlesin, o sonuçta şu
1: Alt tarafı
0: hayali hiç
1: firavun.
0: unutmayın. Kızıldeniz'in içinde
1: Ha,
0: boğulup
1: evet.
0: kalacak ve secde halinde, dikkat edin.
1: Sonunda o
0: Hala
1: da âlâ olan
0: bulunduğun,
1: Rabbini
0: evet, âlâ olan Rabbinin tesbihini yaparken vefat etti, can
1: yani
0: alırken.
1: zalim kendisi farkında olmasa bile.
0: Kendine zalim olduğunu fark ediyor. Yani orası çok önemli. Bir kere her kim olursa olsun, o benim üstümden bakan, bana alalık taslayan, bana üstünlük taslayan her kim varsa var, hiçbir zaman o üstünlüğü, hakiki bir üstünlük asla olmadığını bir kere ruh olarak, beden olarak, zihin olarak, duygu olarak bilmeliyiz.
1: Evet.
0: Üstün olan asla bir kul olamaz. Bu anlamda, firavunlaşmış anlamında söylüyorum ama.
1: Üstün olan kul olamaz. Çok güzel bir sözdür hocam.
0: Yani dolayısıyla önce o bakışı bir oturtmamız lazım.
1: Evet.
0: Ne yapabilir? Hani biz o korku kaynağını, o karşımızdakini, otoriteyi kafamızda yükseklere, yukarılara koydurtan şey ne? Bizden daha iyi gelir olması, bizden daha çok adamı olması, bizden daha çok parası olması vesaire vesaire
1: bir sürü şey söyleyebiliriz. Evet.
0: Ama bu onların gerçek sahibi olmadığını geçen hafta işlemiştik, evet. Biliyorsunuz. Gerçek sahibi değil. Onlar o mülkün içerisinde bunun imtihanı yaşayanlar, biz de yaşıyoruz, herkes yaşıyor. Evet. Dolayısıyla aslında o tür insanlara da acımak da lazım. Yani onun hesabını verecek.
1: Merhametten maraz doğabilir ama hocam.
0: Şu anlamda söyledim. Merhamet etmek değil,
1: evet.
0: Onlar adına dua etmek, dua. İmtihanı geçsinler.
1: Hakikaten hesabı en acınacak insanlar, evet. Merhamet en muhtaç olanlar, evet. Belki de.
0: Tabii bunu bilmek yetmez. Bir de Musa'nın Firavun'a yaklaşımı gibi yaklaşmak. Bir kere gavlinizi lehine tutmak. Yani onun hırçınlığında siz hırçınlaşmamanız gerekiyor. Hırçın. Yani bas bas bağırıyor. Ve inanılmaz bir şekilde oraya saldırıyor, buraya saldırıyor. Kendi gücünü her daim kendisince kanıtlamak için, başkalarını kendi huzurunda secdeye ettirtmek için.
1: Bunu kendisine de kanıtlamak için derse biraz.
0: Zaten doymaz. Böyle, evet. Bu tür bir insan doymaz. Hatta Firavun o kadar ileri gitmiştir ki doğmamış çocuklara yönelmiştir. Sırf kendisine bir saldırı olacağını var duyarak ya da içine yerleştiği bir korkuyla. Neyse, ya burada bize düşen, asıl konuşuyoruz ya, bir kere ona karşı korkusuzca, çünkü biz sadece Rabbimizden haşiy ederiz. Firavunlaşmışlardan korkmayız. Ama onların zulmü hani bize gücümüz nispetini aşıyorsa zaten yapacağımız bir şey vardır. Bu anlamda hicret edinceye kadar şey yapmadan direnerek sabretmek, hicrete yönelmek veya cihada yönelmek. Bu anlamda bu üç tavırı sergilerken de şu ayeti hiç unutmayalım. Biz Allah'ın yolunda yürüdüğümüz sürece bize korku yoktur.
1: Evet.
0: Asıl yücelik Allah yolunda olanlara olacaktır.
1: Evet.
0: Yani bunu bilmek bile çok güzel bir anlam. Ama gerçek alanın Rab olduğunu, Rabbimiz olduğunu her secdede, secdeye kapandığımızda âlâ olan Rabbim sensin, seni tenzih ederim. Âlâ sensin dediğinizde gerçekten onu hayatınıza göstereceğiniz, o gücü ona atfettiğinizdeki sizdeki sekinet, ki mağarada sekinet inmiştir. O sekinet hayatınızda hiç kimseden, hiçbir şeyden, Allah'tan başka hiçbir şeyden haşyetmeyeceğiniz, korkmayacağınızın da garantisini getirecektir.
1: Bize de bir hayat biçimi. Tabii ki. Getiriyor.
0: Zaten derdimiz de o ya.
1: Evet.
0: Yani biz bilmesek de o âlâ, el âlâ.
1: Bizim bilmemiz zaten bir şey, değer katmayacak
0: bize, buna. Bize
1: bize fayda sağlayacak.
0: Yani, yani hayatı yok olan. Ben şey gibi görüyorum esmaları. Böyle delice akan bir şeyin suyun üstünde basarak emin olarak devam ettiğimiz taşlar.
1: Evet.
0: Onlara bastığımızda düşmeyiz, yuvarlanmayız, sağlam basarız.
1: Akıntıdan kurtulabileceğimiz,
0: evet, sağlam basarız. Yani ya da ip olarak görelim.
1: Evet.
0: tutunacağımız ipler, bizi koruyacak ipler. O yüzden önemli. Rabbim, şükrediyorum, bize isimlerini veren Allah'a hamdolsun. Eğer o isimlerini vermeseydi, biz onu takdir edemezdik, yeterince tesbih edemezdik. Ve edemediğimiz için de kendimizi kaybederdik. Onun merhameti olmasaydı, isimlerini bize söylemeseydi. Dolayısıyla ben hayatı tanımlamada, çünkü sadece bir şeyi biz hani övmüyoruz ki, bu övgü falan değil, o kendisi
1: gerçeği
0: öyle.
1: Tespit.
0: Evet, hakiki olan o.
1: Evet.
0: Yani onu bilmek şey gibi işte, yani katı olan şeyin katılığını bildiğinizde tutumunuz, tutma
1: şekliniz değişir.
0: Evet. Dolayısıyla bu hakikati bilerek hayatımıza yönelmek. Tabii her bir isim bize farklı bir şey açıyor, perde
1: yani,
0: açıyor.
1: Kesinlikle öyle hocam.
0: Ve ben tabii isim çok zikredilmiş bir isim değil. İki yerde geçer. Rabbimizin ismi olarak, esması olarak ve Ala suresi ki müthiş bir suredir. Başlı başına, baştan sona insanın acziyetini ve zayıflığını da çok güzel de ortaya koyan bir suredir. Ama esası o secdede yaptığımız tesbihatla çok daha net ortaya çıkıyor. Çünkü bir şeyin büyüklüğünü, bir şeyin biz yüceliğini, bir şeyin yani ne olduğunu ölçmek gerekiyor ya. Yani bir sayıya dönüştürmek gerekiyor. Bu sayıya dönüştürülmeden bilinecek bir büyüklük. Bir mekana bağlı olma, hani bir şeyin yukarısı dediğinizde bir mekan vermiş oluyorsunuz. Oysa o yukarısı değil, o her yer, ama o her yer, onun bulunduğu her yer en yukarı. Dolayısıyla bu anlamda tahayyül etmek, somutlaştırmak ne kadar zorsa, bunu iman ederek kabullenmek herhalde bizim bu anlamda işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.
1: Her yönden yücelik ama Rabbimizin, yani yüce olarak düşündüğümüz her şeyden daha yüce vasıflar topluluğu. Yani işte iyilikte en yüce, efendim varlıkta en yüce, zenginlikte en yüce, otoritede en yüce. Yani bizim değer ölçülerimiz neyse, en üst ve en kıymetli gördüğümüz şeyler neyse, Allah Teala Hazretleri o zannettiğimiz şeylerin hepsinden daha yüce ve âlâ.
0: Kesinlikle. Tabii.
1: Yani bunu sadece bir boyutuyla, hani Rab deyince, yaratıcı deyince, yaratıcı. Yani hiçbir şeyle mukayese edilemeyecek, tabii ki öyle. Ama bildiğimiz diğer yücelik ve değerli şeylerle mukayese ederek, hani sayıya dökülemez, izah edilemez bir şey, ama belki böyle bir mukayese yapılarak onun bildiğimiz, tahmin ettiğimiz, düşündüğümüz, belki bilmediğimiz her şeyden daha yüce bir konumda olduğunu her yönüyle, hani dediniz ya, kuşatan, saran bir hali var Rabbimizin diye, böyle bir düşünce.
0: Onun bir mekanı, onun bir sunduğu, evet, bir şey yoktur. Dolayısıyla biz insan beyni olarak, biz bunu isminin anlamıyla vukuf etmek yerine onun tezahürlerinden, tecellilerinden biz, evet, şey çıkartıyoruz. O yüzden bu sıfatlar çok önemli. Evet. Yoksa o Allah'tır. Evet. Âlâ olan Allah'tır. El âlâ.
1: Bu şeyleri günlük yaşantımıza uydurmakta asıl sorunu yaşıyoruz diye düşünüyorum hocam. Mesela hani az önce bahsettiğiniz firavunlaşma hadisesi tavrı içerisinde şunu da görebilir miyiz mesela? Mutlak olmasa bile itaati hepimiz seviyoruz. Yani söylediğimiz sözlere, ileri sürdüğümüz fikirlere, görüşlere, insanların itaat etmesi, yani itibar etmesi başka bir şey. Ama itaat etmesi, en azından kendimizden daha düşük seviyede bulduğumuz kişilerin, insanların itaat etmesini gerekli buluyoruz. İtaat edilmediği takdirde de kendimize yapılmış bir saldırı ya da ne diyelim, saldırı diyelim gibi görüyoruz, hakaret gibi de görebiliriz. Bu da firavunlaşma tavrına benzer bir şey midir?
0: Benzer değil, ta kendisidir. Sen değil, ta kendisidir. Bir kere sen her neye vasıf sahip olursan ol, Bir kere malik değilsin.
1: Evet.
0: Bir kere senden değil. O sana verilmiş, eğer güçse bu, denenmek üzere verilmiş. Bakalım hanginiz daha güzel amelle sınanmak için yarattık, imtihan ediyoruz diyen bir bağlamda baktığınızda ve hiç kimsenin hak edişiyle bir şey elde etmez, kirpiğinin bir

0: kirpiği dahi yapamazsın. Yapamıyorsun da.
1: Hak ettiğim için de elde etmiş değilim bunu.
0: Değilsiniz.
1: Ne?
0: Hiçbir şekilde bu dünyada size verilmiş hiçbir şey. Öyle
1: Hak ediş değil.
0: tırnağınızla, tenirinizle yok ki. Getirin bana ikisi aynı şekilde davransın, aynı sonucu versin. Ben böyle bir şey görmedim.
1: Mümkün değil.
0: Sadece sünnetullahlar var. Yani Allah'ın koyduğu kurallar var. O kurallar işliyor. Sen değil yani. Sadece o kurallara uyum gösterirsen, zaten göstermesen de o kurallar işliyor. Sen değiştiremiyorsun. Dolayısıyla sen her ne bekliyorsan, ben öğretmenim, benim dediğim olur. Hani oradaki itaat kavramı, tabii şunu söylemek istemiyoruz. Neler var? İşin gerekleri var.
1: Tabii ki.
0: Sorumluluk ahlakı
1: Tabii
0: var.
1: ki.
0: Ve bu sorumluluk ahlakında bize düşen adalet var.
1: Hı.
0: Adalet, hani daha önce de konuştuk ya, neden soğuk olarak tanımlanıyor? Çünkü adaleti hep güçlüler yerine getirme
1: Hı.
0: üzerine odaklanmış. Ya da güçlünün adaleti gibi algılanmış. Oysa adalet, mazlumun, mağdurun ya da küçük olanın helallik verişidir. Yani kendi hak o kişiye, o üstün olana ya da kendisinden büyük olana
1: Hı.
0: helal edişidir.
1: Evet.
0: Ben senden razıyım demesidir. Düşünsenize, evlatlarınız sizden razı değilse siz nasıl bir adalet sundunuz da buna hayır diyorlar? Razılık demek tabii şu değil. Yani
1: Hoşnut olmak.
0: adil olduğunuzu
1: Hı.
0: göstermek bu anlamda çok önemli. Zaten Firavun'u Firavun yapan zulmüdür. Zulüm de adaletin zıttıdır zaten. Biliyorsunuz. Adalet oradaki sizden güçsüz, tebaa olarak gözüken, işte bu ailenizin küçük fertleri olabilir ya da emrinizin altındaki insanlar olabilir. İşte öğretmensiniz, öğrencileriniz, patronsunuz, çalışanlarınız olabilir. Hiç önemli değil. Sizin şeyinizi, tanımlanışınız eğer güçlü ve müstekbir bir şekilde tanımlanıyorsanız, ben hayır değilim demeniz bir anlam ifade
1: Evet.
0: etmez. Firavunu Firavun yapan köleleridir. Yani kölelerin algısıdır, anlayışıdır anlamında
1: Tam da onu
0: söylemiyorum.
1: soracaktım hocam.
0: Bu birbirine bağlı bir şeydir.
1: Evet.
0: Yani bir yerde firavunluk varsa bir yerde bilin ki köleler var demektir.
1: Evet.
0: Kesinlikle.
1: Firavunu firavunlaştıran köleler ama.
0: Sadece tabii öyle,
1: Evet.
0: ama yani bu anlamda zaten her ikisi de sorumludur.
1: Evet.
0: Yani bir yerde bir firavunluk varsa bilin ki onun karşısındaki kölelerin tavrı da önemlidir dediğiniz gibi. Ama bir yerde de o köleler olmasaydı öteki de
1: Firavunluk yapamazdı.
0: firavunlaşamazdı.
1: Evet.
0: Ama bu bir şey, yani hayatı tanımlamada hani bizden uzakta olarak görmemek lazım firavunları. Küçücük çocuğun
1: Evet, evet,
0: oyuncak
1: evet.
0: bebeğine yaptığı bir tavır bile
1: Bu
0: olabilir bu.
1: şeyden dolayı kaçırıyoruz hocam. Yani bu adalet mefhumuyla hemen hemen aynı şey. Adalet nasıl bir üst kademede gördüğümüz insanların, belki yöneticilerin, belki idarecilerin, belki bir sorumluluk mevkiinde bulunan insanların sahip olması gereken bir duyguymuş gibi algılanıyor. Ama az önce sizin söylediğiniz, hani nasıl bir adalet sundunuz ki çocuklarınız sizden razı değiller gibi, hani güçsüz olanın helallik ihsan etmesi gibi, böyle bir bakış açısıyla değerlendirdiğimizde kendi seviyemize indiriyoruz adalet mefhumunu. Firavunlaşma da aynı şey. Yani sanki sadece güç sahibi insanlar firavunluk yaparmış gibi zannediyoruz. Halbuki zayıf da olsa azıcık bir gücü eline geçirdiğini düşünen bir insan hemen firavunlaşabiliyor.
0: Ki bazen şunu da hissederim. Allah'tan güçlü değil. Güçlü olsaydı ne yapardı diyeceğimiz insanlar da var çevremizde. Yani
1: Dediğiniz
0: gariban
1: gibi
0: bir eşeği var mesela. Ona
1: ona zulmeden,
0: zulmeden.
1: işte bu da
0: Yani
1: firavunlaşma değil
0: hiç
1: midir?
0: farkı yok.
1: Evet.
0: Hiç farkı yok. Sonuçta elinizin altındakiler. Yani sizin dolayısıyla buradaki şey şu. İki kayıp. Birincisi, âlâ olanın kim olduğunu unutma gafleti. Çünkü biz secde ediyoruz ki Ala sensin dediğin zaman, şimdi dönüp ben Ala'yım diye.

0: Bilir misin artık her kim
1: Diyemez.
0: olursa olsun?
1: Şuurla söylenmişse
0: Tabii,
1: inşallah.
0: tabii ki, tabii ki. Ama şuurla söylüyoruzdur. Secdeye gitmişsin, eğilmişsin. Tüm vücuduna ve ruhunla ve vücudunla en savunmasız halidir biliyor musunuz secde hali? Yani sırtınıza bir şey gelse, onun için mesela savaş zamanlarında tedbirde secdeler ikiye bölünür. Çünkü secdeye kapandığınız an tüm sizi savunma aracılarınız o bedenen araçlarınız tabi olmuştur artık.
1: Görüş alanınızı
0: Yani
1: da
0: ölüme
1: kapatıyorsunuz.
0: hazır hali gibi düşünebilirsiniz bunu.
1: Evet.
0: Ya öyle bir halde söylediğiniz o lafın bedenen en azından göstergesi evet. Âlâ olan sen kimin önündeyseniz tabii o eğilmeyi kime yapmışsanız. Dolayısıyla onu bir kere o bilinçle bakıldığında öteki taraflara onu sağlamayacaksınızdır. Birinci bakış bu. Sadece o değil, o da değil. İkincisi de ben karşımda beni yüceltenler varsa
1: Firavunlaştıranlar.
0: evet. Bir kere onları da hayır bu benim bilgimle değil bu benim maharetimle değil hayır siz bana muhtaç değilsiniz
1: Evet, önemli bir
0: bizi
1: yere daha
0: birbirimize
1: işaret ettiniz ki.
0: şey yapan tabii ki bizi
1: Evet.
0: birbirimize ilişkisel kılan Allah'a hamdolsun dua ediyorum iyi ki de senin gibi bir çalışanım var
1: Evet.
0: ama tabii bunun sağlayıcısı olan dengeler adına söylüyorum bunu
1: Ne
0: yani
1: kadar karışık değil de kompleks bir şey. Yani herkes birbirine karşı sorumlu.
0: ben geçen bir konferansta bir metodolojiden bunu ideal iletişimde de kısmen işlemiştim. Biz kafamızdaki bilişsel bilgi anlamda soruların cevabıyla yaşadığımız hayati problemlerin çözümünü eşdeğer kabul ettiğimizde yaşıyoruz.
1: Problem.
0: Yani hayatımızda karşılaştığımız problem çözümünün soruların cevabı gibi algılıyoruz. Oysa soruların cevabını bilmek bir kulun temel vazifesidir. Çünkü vahiy bize temel bilişsel soruların cevabını
1: Verir.
0: verir. Ama hayattaki problemlerin çözümünü vermez.
1: Evet.
0: Hayattaki problemlerin çözümü o bilgiyle ancak avucunuzun içindedir. Sorunsuz bir hayat olmayacak. Yani sizin hem üstünüzde firavunlaşabilecek konumda
1: Birileri olacak.
0: birileri olabilir, hem de sizin elinizin altında birileri hep olacak. Yani ve de bazen hani siz doğru davransanız bile geçen arabada giderken sen doğru davransan da yanlış kullanan birisi gelir sana kaza yapar. Ama oradaki önemli olan zaten sonuç değil ki. Önemli olan ben o sırada doğru işlem üzerine miydim? Ölsem bile.
1: Hazreti İsa'nın şu sözü geliyor akla sizin anlattıklarınızdan hocam. Hani Rabbimiz ona soracakmış ya, sen mi insanlara söyledin sana ibadet etmelerini? Hayır ya Rabbi, ben söylemedim. Hani
0: Senin
1: firavunlaştıran.
0: söylediğinden başka hiçbir şey söylemedim hatta.
1: Evet, yani o kişinin kendisinin de o firavunlaştırma çabalarına direnmesi gerekir. Değil mi
0: Tabii
1: hocam
0: ki
1: bu
0: kesinlikle. Tabii
1: söylediklerinize?
0: canım
1: Hayır,
0: yani.
1: sizin demin söylediğiniz gibi, hayır ben öyle değilim. Ben asıl şükrediyorum sizin gibi çalışanlarım ya da
0: Aynen öyle.
1: arkadaşlarım, beraber
0: Aynen öyle
1: olduğum insan.
0: çocuklara. Allah sizi bana emanet etti. Siz benim için emanetseniz size
1: Yani ben sizin
0: yapacağım en
1: babanızım, ben ne dersem o olur. Yok.
0: Ya, evet. Tabii şimdi burada hafif sertlik dediğimiz ya da koruyucu esirgeyicilik anlamındaki hani o otoriteyi pardon disiplini ya da ilkeselliği korumak
1: O başka
0: o
1: bir şey.
0: başka bir şey.
1: Evet.
0: Yani o tabii ki olacak.
1: Tabii ki.
0: Yani her dinlene kabul etmek değil bizim
1: Tabii
0: buradaki
1: ki. Tabii
0: kastımız.
1: ki.
0: Yani o dirayeti Allah adına tutmak. Allah'ın halifesisin sen. Yani bir kere onun hükümlerini hayata taşımada ve onun hükümlerini yerine getirmedeki titizliği ve haşiyeti sadece ona atfetmede. Âlâ olanın sadece o olduğunu bilerek o âlâ olan Allah'a karşı duruşumuzu belirlemede diğer onun kullarına davranışımızda âlâ olan Allah adına onları uyarmak.
1: Ne kadar saygın bir duruş gerçekleşiyor. Vakar sahibi
0: Sade,
1: insan. Evet.
0: dik, temiz, sağlam, güzel, Yani dört özellik

0: sayarım. Kur'an-ı Kerim'de öğrendiğim alternatif olan iyi, güzel, sağlam, doğru. Bunlar ne demek biliyor musunuz? İyinin kötüsü var demek. Yani
1: Güzelin
0: kötü,
1: çirkini var.
0: güzelin çirkini var, sağlamın
1: Çürüğü
0: çürüğü
1: var.
0: var, doğrunun
1: Yanlışı
0: yanlışı
1: var.
0: var. Yani ben vahiy ile bir şeyin doğru mu yanlış mı, iyi mi kötü mü, güzel mi çirkin mi, sağlam mı çürük mü ayırt edebilmeliyim. Pas kelamdır Kur'an-ı Kerim. Yani ayıran sözdür. Furkan'dır. Doğrudan yanlışı ayırt eden sözdür. Nasıl? Çünkü hani şey vardır ya, çok iyi tanıdığınız bir babanın, mesela babam buna kızar dersiniz. Ya da babam buna izin vermez dersiniz. Veya bunu bir babama sorayım dersiniz ya. Vahiy benim hayatımda öyle bir noktada. Yani çünkü ben bilirim ki bu küçücük bir detay, küçücük bir olay, bir yere davet ediliyorsunuz ya da bir teklifte geliyor. Hemen o an benim babam kızar der gibi. Yok izin vermez. Vahiy buna izin vermez. Kur'an buna izin vermez. Allah bana izin vermiyor diyebilmeliyiz. Çok basitçe. Ya tabii biz büyük şeyleri biliyoruz da ama o kadar detay 3370 davranış çıkarttım ben Kur'an-ı Kerim'de.
1: Of, evet.
0: Ve her bir davranış yapmadığın takdirde hesabı gerektiren davranış. Düşünün. Ve onu hayatınıza koyduğunuzda hayatınız zorlaşmıyor. Bilakis kolaylaşıyor. Yerli yerine oturtmuş oluyorsun çünkü. Her
1: Kararsızlık
0: taşları
1: da
0: yerli
1: ortadan
0: yerine.
1: kalkıyor o zaman.
0: Dolayısıyla deminki konuya dönecek olursak soruların cevabını biliyorum. Ama
1: Ama
0: sorunların çözümü o soruların cevabıyla olacak bir şey.
1: evet, nasıl kullandığımla alakalı
0: Biz
1: o cevapları.
0: sorunu cevapla çözmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Sorun cevapla çözülmez. Cevap sadece sorunun tanımlanmasında kullanılır. Sorun başka bir şeydir. Sorun imtihandır. Yani bu mesela genellikle işte hızlı okuma dersleri verdiğimde şey yapılır. Siz ne kadar okuyorsunuz hocam? Çünkü benim iyi okuduğum varsayılır. Oysa önemli olan oradaki iyi okumak benden çok daha iyi hızlı okuyan öğrencilerim olmuştur benim. Bu benim iyi okuyamadığım, öyle şey, bunu bilmediğim an taşımaz. Yapmak başka bir şey, bilmek başka bir şey. Yapmak bilmeksiz olmaz. Bilmek şarttır. Ama
1: Evet.
0: bilmek sorunun cevabını bilmek, ki vahye dayalı bilmek sorunu küçültür. Avcunuzun içine koyar. Öyle sorunlar vardır ki lök gibi sizi, eğer tedbiriniz yoksa ezilirsiniz. Parçalar bin parçaya böler. Toparlayamazsın kendini. Dinin, imanın, Rabbin bile kaybolur gider. Allah muhafaza. Allah muhafaza. O sen rutin, güzel hayatında, sorunsuz hayatında kendini Müslüman zannedersen bir öyle bir olay yaşarsın.
1: Darmadağın olursun.
0: Darmadağın olursun.
1: Evet.
0: O darmadağını önleyecek işte esmaları biz niçin
1: Evet, davranış
0: öğreniyoruz?
1: geliştiren şey
0: Aynen öyle.
1: esmalar
0: Ama
1: bizim için.
0: zaten
1: Evet.
0: Kur'an bize Rabbimizi anlatmasaydı, biz nasıl bir Rabbe tabi olduğumuzu, hangi Rabbe kulluk ettiğimizi bilmeseydik, şaşkın ördekler gibi
1: Biz
0: olurduk.
1: tarif etmeye çalışırdık hocam. Sonunda
0: Zaten
1: da
0: de,
1: neler olduğunu,
0: tarif
1: dünyadaki
0: edenler de çıktı.
1: diğer dinlerde nasıl olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: bugünkü
0: teşekkür ederim.
1: programımız için de. Gerçekten çok güzeldi. Yeni pencereler açtınız yine, Allah razı olsun. Değerli dinleyenler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan bizimleydi. Haftaya tekrar bir başka isimle huzurunuzda olacağız. O vakte değin Allah'a emanet olun efendim.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana

icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

çığırından gibi. Nasihat dersin kabul etmez, söylersin kabul etmez. Ancak kafasında neler beslediyse bunları yermek için kendisini seferber etmiş. İşte bir tane işte okuyayım. اَتَدْرُونَ مَا اَكْسَرُ مَا يُدْخِلِ النَّاسَ الْجَنَّةِ Biliyor musunuz insanların çoğunu cennete koyan şey nedir? İnsanların çoğunu cennete koyan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. تَقْوَ اللّٰهِ وَهُسْنُ الْخُلُقِ İki tane şey. Allah korkusu ve güzel ahlak. Güzel ahlak gıybet ettirmez adama. Kimsenin aleyhinde konuşturmaz. Çünkü bende de var birçok kusurlar yahu. Ben kendi kusurlarımı düzeltemiyorum ki bu karşımdakine değil, sen niçin düzeltmiyorsun? Ve onun için teşhir ediyorum. Bizimizde var çeşit kusurlar. Binaenaleyh. Güzel ahlak böyle oldu ki bir de takva alması. Çok okursun, çok bilirsin. Yeri de bilirsin, göğü de bilirsin. Ay'a da gidersin, güneşe de gidersin belki. Çok bilgin var. Fakat Allah korkusu olmazsa hiçbirisi fayda etmez. Vesselam. Onun için Akif demiş ama Akif de bunu cebinden dememiş. Kur'an-ı Azimşan diyor da Akif de o Kur'an-ı Azimşan'dan aldığı ilhamı bize söylemiş. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı yecdan, ne irfanın kalır tesiri ne vicdan. Hayat artık behimidir, hayır ondan dağıldı. Şerrinden madde bir şey olmaz. Allah korkusu olmadı mıydı? Bunun için Cenab-ı Hakk'a iki tane tavsiye etti. Allah korkusu bir de güzel ahlak. Allah korkusu olursa namazını bırakamazsın. Allah korkusu olursa orucunu bırakamazsın. Onun için Allah korkusu başta geliyor. Şurada Re'sül hikmeti mekâfetullah. Hikmetin başı Allah korkusu. Sen hikmetin çok. İşte aya da gidiyorsun, bilmem nereye de gidiyorsun. Nereye gidersen git. Allah korkusu olmadıktan sonra hepsi hava. Allah bu mülkü bize müsahhar kılmıştır. Mülkü Allah cemiyan tabiriyle bütün insanlara müsahhar kılmış. Bunun yeri de bize müsahhar, göğü de bize müsahhar. Emrimiz amadedir. Her şeyi yapabilir insan. Fakat Allah korkusu olmayınca hiçbir şey yaramaz. Onun için Allah bu korkuyu bize ihsan buyurdu. Onun için demin ne güzel. Allahümme e'inna ala edai zikrike ve şükrike ve husni ibadetke. Ya Rabbi senin şükrünü, zikrini ve husni güzel sana ibadet ettiğin için bana yardım eyle ya. Ben acizim. Nefsim var. Şeytan var. Bu kadar beşeriyet içerisinde dertler var. Bunların içerisinde sana ne güzel şükür edebilirim, ne güzel ibadet edebilirim, ne de zikredebilirim. Ama sen yardım edersen hep de olur. Bunu istemek mecburiyetinde olduğumuzu Cenab-ı Peygamber bize duyurmak için Hazreti Maaz'ı bunu talim etti. Hazreti Enes radıyallahu anh da bize bunu beyan buyurdu. Allah kusurlarımızı affetsin, tevfikat zımadaniyesine mazhar eylesin de bizi dünyanın ahiretin felaketlerinden muhafaza buyursun ve bizi kendisine layık olduğu şekilde ibadet edebilecek kabiliyeti ihsan buyursun, tevfikün tevfik buyursun, doğru yolda daim eylesin inşallah. Onun için buyuruyor ki etedzi ma temamün nimet. Nimetin tamamı nedir bilir misiniz? Nimetin tamamı işte paralar var. Her şey var yani. Bu nimetin tamamı olmaz. Nimetin tamamı nedir? Duhulul cennet ve necat minnet. Cehennemden kurtulup cennete girebilmektir. Nimetin tamamı bu. Evim var, markum var, param var, her şeyim var yani. Çok müreffehsin. Fakat nimet tamam değil. Çünkü ölürken nasıl öleceksin? Yarın ahiretki yerin ne olacak? Meçhul. Binaenaleyh ahiretki yerin cennet olduğu ve cehennemden kurtulduğun gün tam bir nimete mazhar olursun. Allah cümlemizi bu nimete mazhar olan kulların arasına kabul etsin inşallah. Cenab-ı Hakk'ı da böyle gönüllerimizi aydınlatsın, parlatsın, nurlandırsın, nur içerisinde nur eylesin cümlemiz inşallah. El-Fatiha.

0: Kan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store

0: Buradan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar zamanın önemli bir bölümünü trafikte geçiriyorlar. İş süreleri, mesailer son derece uzun. Bu durumda ailemize ayıracağımız zaman da kısıtlanıyor. Spora ayrılacak zaman da hakikaten çok kısıtlanıyor. Ailemize kalan zaman, kişisel olarak bizlere kalan zaman azalıyor. Ve bu zamanı da iyi değerlendirmek gerekiyor. Spor burada önemli bir nokta. Tabii az vaktimiz var ama spor yapmamız gerekiyor. En azından günde 30 dakika spor yapmamız gerekiyor. Neler yapabiliriz? Yürüyüş hepimizin yaptığı, sevdiği bir etkinlik. Yürüyüş tabii ki yapılabilir. Özellikle işe giderken, eğer özellikle yakınsa işimiz, bir iki durak otobüs ya da metroyu kullanmak yerine yürüyebiliriz ya da aracımızı kullanmak yerine yürüyebiliriz. Bu bizim için en azından kardiyovasküler yapımızı kuvvetlendirecektir ve hareket ihtiyacını karşılayacaktır. Yine işle eviniz yakın ise bisiklet de yine önerebileceğimiz bir unsur. Sabahleyin erken kalkıp koşabiliyorsak tabii o en güzeli. En azından bir 30 dakikalık, 40 dakikalık orta tempolu koşular bizi zinde hissettirecektir. Ardından işte de çok daha verimli olarak çalışıyor olabiliriz. En azından haftada 3 gün bunlar yapılabilir. Fitness merkezleri var. Fitness merkezlerinde mutlaka o işi bilen, o işin uzmanları var oluyor. Sizi en iyi şekilde spora yönlendiriyorlar. Fitness merkezlerinde yapacağımız sabah ya da akşam üstü fitness bizim için çok faydalı olacaktır. Evimizde de yapabiliriz bir takım şeyler. Kendi kas ağırlığımızla, mekik, şınav, havlu ve lastik hareketleriyle bir şeyler yapabiliriz. Mutlaka hayatımıza bir şekilde sporu sokmalıyız. Son olarak da yüzmeyi önereceğim. Yüzmenin özellikle tüm kasları çalıştırdığını unutmayalım. Yüzmeyi özellikle tavsiye ediyoruz sizlere.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah cümlenizden razı olsun. Ömrünüz muradınızca geçsin, Allah'ın rızasına uygun geçsin. Allah'ın rızasını, sevgisini kazanıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmanızı nasip eylesin. Hakimin müstedrekinde rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Men istata'a minkum en yubkiye dinehu ve irdahu bimalihi felyef'al." Sizden her kim ki efendim malıyla dinini ve namusunu ipka etmek, korumak imkanına sahipse yapsın bunu. Şimdi bunu biraz açıklayayım. Gücü yeterse diyor yani. Men istata'a minkum. Sizden her kimin gücü yeterse. Neye? En yubkiye dinehu. Dinini devam ettirmeye, dindarlığını sürdürmeye, dinini korumaya ve ırdahu ve şerefini, namusunu, haysiyetini korumaya, efendim devam ettirmeye, bayrağı yere indirtmemeye kim gücü yeterse, neyle? Bimalihi. Para vererek, masraf yaparak, mal harcayarak efendim bunu yapmaya gücü yeterse fel yapar, yapsın. Yani kesenin ağzını açsın, paraları saçsın, harcasın, ahiretini kazansın, dinini kurtarsın, ırzını, namusunu korusun, kurtarsın. Şimdi ırz deyince tabii bu şeyde, Türkçe'de sadece efendim bir çeşit suç hatıra geliyor, ırza geçmek gibi. Fakat ırz Arapça'da namus demektir. Efendim mesela bir kimseye hakaret etsen, efendim onun haysiyetine dokunacak bir şey yapsan, o da bir çeşit ırza tecavüz oluyor. Bizde anlaşıldığı manasından efendim daha değişik bir mana. Şimdi bir insanın haysiyeti var, şerefi var, efendim kıymeti var, kişisel hakları ve hürriyetleri var, itibarı var toplum içinde. Şimdi birisi buna sözle de sataşsa veya fiilen de efendim yakalasa, efendim bunu yok etmeye kalksa, ırzına, şerefine, haysiyetine, malına, mülküne, efendim şöhretine, şanına efendim leke sürmeye kalksa, tabii bu fena. Bunun yapılmaması için tabii insanın çalışması lazım. Bir de dinini korumak için. Mesela insan namaz kılıyor, oruç tutuyor, dindarlığını devam ettiriyor. Zalim zorba birileri gelmiş, namazını, niyazını efendim engelleyecek, orucunu, ibadetini, haccını engelleyecek, efendim İslam'ı yaşamasını, öğrenmesini, öğretmesini engelleyecek, zikrini efendim bilmem sevaplı çalışmalarını yapmasını engelleyecek. Bunu izale edilmesi lazım. Bu bir engeldir. Bu engelin izale edilmesi için ne gerekiyor? Çalışma gerekiyor. Çalışma neye dayanıyor? Paraya dayanıyor. Yani mali yönü oluyor. Bütün hizmetlerin, bütün çalışmaların bir mali yönü vardır. Yani insan bir evde oturuyor. Mali yönü nedir? Kirası. O evde oturabilmek için kirasını verecek, vergilerini verecek, elektrikten istifade ediyor, sayacın yazdığı parayı ödeyecek, sudan istifade ediyor, belediyeye su parasını verecek, efendim bilmem, buna benzer yani. O halde insanın da dinini efendim korumak için haysiyetini, namusunu, şerefini, izzetini, itibarını, alın açıklığını korumak için para vermek gerekiyorsa verilecek. Basit basit misallerle anlatmaya çalışayım. O devirde bazı böyle mütecaviz şairler olurdu. Efendim hiciv yazar, kötüleyici şiir yazar. Herkes de dedikodu maksadıyla, insanların zaten böyle bir dedikoduya kulak verme tarafı vardır, o şiirleri okur, ezberler, kulaktan kulağa yayılırdı. Şimdi tabii al şu parayı, kes sesini, efendim sus. Veyahut öyle yazma, böyle yaz. Bu yabancı ülkelerin çalışma tarzlarını, bir ülkede bir şey yaptırmak istedikleri zaman o ülkenin yazarlarına, itibarlı insanlarına kesenin ağzını açıyorlar, paralarını veriyorlar, ondan sonra istediklerini yaptırtıyorlar. Paralarını verip istediklerini yaptırtıyorlar. Bu şeyden kolay oluyor. Harp etmekten kolay oluyor. Harp etse bir attığı bombanın şu kadar milyar efendim değer var. Bir uçak düşse şu kadar. Bir asker ölse tabii artık bir insanın canının parası ölçülemez. Ne kadar büyük zarar. Öyle yapmıyor. Rüşvet vererek, efendim el altından para göndererek, destek yaparak kendi işini götürüyor. Yani 5. kol faaliyetlerini parayla, pulla, efendim o milleti içeriden yıkmak veya gelişmesini engellemek için parayla pulla bir şeyler yapıyor. Düşmanlar İslam'ın gelişmesini engellemek için, Müslüman'ın huzurunu, rahatını bozmak için paralar harcıyorlarsa, ki bunlar belgelerle belirlenmiştir, kitaplarda yazılmıştır, gazeteler efendim bu belgeleri bazen neşrediyorlar, bazen de işte yayın evleri mühim kitaplar neşrediyorlar, oralarda herkes okuyor, herkesin bildiği bir şey. Efendim onlar İslam aleyhine bu kadar paralar harcıyorlarsa Müslümanlar ne güne duruyor? Onlar da mallarıyla, keseleriyle, paralarıyla, imkanlarıyla İslam'ı korumaya çalışacaklar. Tabii ya bu şirrete al şu parayı sus demek şeklinde olur, ya da karşılık verecek müesseseleri efendim tesis etmekle olur, yayın yapmakla olur. Efendim radyo yayını, televizyon yayını, gazete yayını, dergi yayını, okul faaliyetleri, eğitim çalışmaları, konferanslar, efendim çeşit çeşit çalışmalar, işte bunlar neyle oluyor? Masrafla oluyor. Mali tarafı oluyor her işin. Onun için İslami hizmetlerin mali yönlerini herkes düşünmeli. Kesesinin ağzını açmalı. Kendi namusunu, haysiyetini, dinini korumalı. Efendim çiğnetmemeli. Bu iş parasız olmaz. Peygamber Efendimiz'in zamanında da Ebu Bekir Sıddık gibi, efendim Osman-ı Zinnureyn gibi, Sa'd ibn-i Ebi Vakkas gibi nice sahabenin, Rıdvanullah aleyhim ecmeyin, Allah şefaatlerine erdirsin, nice mallarını, paralarını Resulullah'ın gösterdiği istikamette nasıl harcadıklarını biliyoruz. Esirlerin nasıl kölelikten kurtarıldığını, hürriyetlerine kavuşturulduğunu, İslam ordularının nasıl teçhiz edildiğini, efendim Müslümanların açlıktan, yoksulluktan nasıl kurtarılmaya çalışıldığını tarih kitaplarında ibretle okuyoruz aziz ve sevgili kardeşlerim. Onun için sizden biriniz dinini korumak, kurtarmak, geliştirmek için, haysiyetinin, namusunu, hürriyetlerini

0: ailesine korumak, kurtarmak için efendim eğer malıyla bir çalışma yapma imkanına, iktidarına sahipse, yani malı mülkü parası bunu varsa bunu yapsın dediğine göre Peygamber Efendimiz, bileceğiz ki efendim İslami çalışmaların bir bölümü de maddidir. Herkes maddi yönden de İslam'a katkıda bulunmaya çalışacak. Parasını hak yola harcayacak. İslami hizmetleri yapacak. Veyahut büyük hayırlarsa, büyük hayırlarında bazı kimseler ikisi üçü bir araya gelip yapsınlar. İslam'ı korusunlar, imanı öğretecek çalışmalar yapsınlar, sevaplarını kazansınlar. Resulullah Efendimiz'in tavsiyesini tutmuş olsunlar, rızasına vasıl olsunlar, Peygamber Efendimiz'in hoşnutluğunu kazansınlar, efendim ahirette komşusu olsunlar. Kısaca söylemek gerekirse, mali hayırları yapacaksınız, bu hayırların amaca uygun yere ulaştığını takip edeceksiniz diyorum. Allah-u Teala Hazretleri, aziz ve sevgili kardeşlerim, hepimizin hayatını olumlu ve verimli bir tarzda geçirmeyi bizlere nasip etsin. Hepimize bunu nasip etsin. Hepimizin malımızla, canımızla, dilimizle, efendim gönlümüzle, elimizle, her çeşit imkan ve mütesebatlarımızla efendim İslam'a güzel hizmetler yapmamızı Allah nasip eylesin. Böylece ne olacak? Arkada bıraktığımız eserlerle biz vefat ettikten sonra da sevap kazanmaya devam edeceğiz. Yani bir insanın arkada bıraktığı hayratı, hasenatı onun ikinci ömrüdür. Ondan sonraki ömrüdür, vefattan sonraki ömrüdür. Kişi ölür, eseri kaldıkça, efendim durdukça sevabı ona gelir. Bir insan bir ağaç dikse bile, o ağacın efendim altında birisi otursa bile, üstüne bir kuş konsa bile, efendim meyvasını gagalasa bile, odununu birisi alıp evinde ocakta ısınsa bile, o ağacı dikene onun sevabı gelir. Vefat etmiş olsa bile defterine sevaplar yazılır, sevabı artar, efendim ahirette yüzü güler. Allah hepimizi hayırları kaynakları eylesin, şerlerden uzak eylesin, İslam'ı nefsedip kamil Müslüman olup efendim İslam'a güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

vakti ecel müyesser edip hüsnü hateme, imanım ile kalbimi pür nur eder misin? Ruz-ı kıyamet, arsa gehi hevl nakde, peygamberinden ümmet.

dur eder misin? Edip zuhur, mayeyi mihr Muhammed'i, tabın misal cilvegehi hur eder misin? Birden gelir mi nuru tecelli feyz ile, künci derunu şulegehi tur eder misin? Makrun iken inayeti ehli basirete, etmez küşa çeşme dilim kur eder misin? Nahd-i Resulü Hazretine hasredip sözüm, ser levha-i ceride-i meşhur.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanın iyi olma halinin bazı belirtileri var. Aynı şekilde ruh sağlığının yerinde olmasının da bazı belirtileri, gözle görülür semptomları var. Bunları biz hani böyle kabaca 3 maddede özetliyoruz. Birincisi sevebilen ve sevilebilen bir insan olması. Kişinin ruh sağlığının çok önemli bir belirtisidir. İkincisi üretebilen bir insan olması. Yani bir şeyler üretmeyi istemesi, ortaya bir şeyler çıkarmayı istemesi, bundan zevk alması ve bunu insanlarla paylaşması. Yani öyleyse birincisi sevmek, sevilmek, ikincisi üretmek, üçüncüsü de çevresindeki insanlarla, öncelikle ailesiyle, çevresiyle uyumlu ilişkiler içerisinde olabilmesi. Tüm bunların hepsi birleştiğinde o insanın biz ruh sağlığının iyi olduğundan bahsediyoruz. Genellikle gelişim dönemlerini güzel, o gelişim dönemlerinden beklenilen şekilde atlatabilmiş ve ondan beklenilenleri yerine getirebilme gücünde, sorumluluklarını yerine getirebilme gücünde bir anneyse eğer çoluğunun, çocuğunun

0: yerine getirmekten mutlu olması, sorumluluklarını yerine getirmesi, sevildiğinde buna karşılık vermesi, onun da sevilmeyi istemesi, reddetmemesi ve sevmesi, bazı duygularını rahat, güzel bir şekilde ifade edebilmesi, korkularını, endişelerini, içindeki duygularını, arkadaşlık ilişkilerini yakın bulduğu birisiyle paylaşabilmesi, bunun genellikle annesi olmasını tercih ediyoruz çocukluk yıllarında. Daha sonra tabii ergenlikte biraz daha çevre daha ön plana çıkıyor. Onların etkisi daha önemli hale geliyor. Ama yine hala ailesiyle de sağlıklı, uyumlu ilişkiler içerisinde olması, kendisini ifade edebilmesi, kendisinden beklentilerin olduğunu bilmesi, bunları karşılamaya çalışması, anne babasıyla empatik bir ilişki içerisinde olması, sadece kendisini değil, onların da işte üzüntüleri olduğunu, korkuları olduğunu ya da yorulduklarını düşünüp onların yerine kendini koyup onların üzerinden yükü hafifletmeye çalışması, ergenlik çağındaki çocuklar için yine aynı şekilde bir sağlık belirtisi. Artık onlara çocuk da demiyoruz, evet, gerçi delikanlı ya da genç kız. Dolayısıyla her yaşın gerektirdiği bazı beklentiler var. Evet. O yaştan beklenilenler var. Daha sonra ergenlikten sonra mesela bir meslek edinmesi, öncesinde bir hedefinin olması, bu hedefe doğru koşması, çalışması, gayret etmesi, sonra bir meslek sahibi olması ve daha sonrasında evlenmeyi istemesi, bir yuva kurmayı istemesi, genç yetişkinlik döneminin beklenilen durumlarındandır ve kişinin sağlıklı olduğunu gösterir.
1: İki dakika. Az, öz, etkili.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Edebi sanatlar, bir metnin anlatımını daha etkili, daha güzel ve daha anlamlı hale getirmek için kullanılan ifade özellikleridir. Şair ve yazarlar duygu ve düşüncelerini sıradan bir anlatımla vermek yerine, çeşitli söz ve anlam inceliklerinden yararlanarak okuyucuda daha güçlü bir etki bırakmayı amaçlarlar. Bu nedenle edebi sanatlar, edebiyatın estetik yönünü oluşturan en önemli unsurlardan birisidir. Genel olarak anlam sanatları ve söz sanatları olmak üzere iki grupta incelenir. Anlam sanatlarında asıl amaç düşünceyi daha etkileyici ve derin bir biçimde ifade etmek. Tezat, mübalağa, hüsn-i talil, tecahül-i arif ve tenasüp bu grupta yer alan yaygın sanatlardandır. Söz sanatlarındaysa kelimelerin ses ve biçim özelliklerinden yararlanılır. Aliterasyon, asonans, cinas ve iştikak bu gruba örnek gösterilebilir. Örneğin Mehmet Akif'in "Kükremiş sel gibiyim, bendim içine araşarım" dizesinde mübalağa sanatıyla milletin gücü etkileyici bir biçimde anlatılır. Yahya Kemal'in "Sessiz gemi" şiirinde ise tekrarlar ve ses uyumu şiirin duygusunu güçlendiren önemli sanat unsurlarıdır. Bu örnekler edebi sanatların metne yalnızca güzellik katmadığını, anlamı da derinleştirdiğini gösterir. Edebi sanatlarla ilgili farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. Ali Nihat Tarlan bu sanatları heyecana bağlı ve fikre bağlı sanatlar olarak gruplandırmıştır. Ancak günümüzde edebiyat çalışmalarında en yaygın kabul gören tasnif anlam sanatları ve söz sanatlarıdır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişi güzelce abdest alır, sonra hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar. Eğer insanlar ezanın ve cemaatle kılınan namazda birinci safın sevabını bilseler ve kura çekmeden bunu elde etmeleri mümkün olmasa mutlaka kura çekerlerdi. Eğer namazlara erken gelmenin sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı. Eğer yatsıyla sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi, bu namazlara emekleyerek dahi olsa gelirlerdi. Sevgili dinleyenler, cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Biruni, Yer Çekimi ve Dünya Keşifleri. Yaşadığı çağ damgasını vurup Biruni asrı denmesine sebep olan Bilgin, 15 Eylül 973 tarihinde Harezmi'de doğdu. Arapça yazdığı kitaplarda sık sık Türkçe kelimeler kullanmış ve Türk bilgini olarak tanınmıştır. Biruni ya da Beyruni ismiyle ün yapmış olup Batı dünyasında Ali Boron adıyla bilinmektedir. Harzemşahların himayesinde ve saray terbiyesinde yetişmiştir. Bu aileden bilhassa Mansur, Biruni'nin çok iyi bir eğitim alabilmesi için her imkanı sağlamıştır. Yaşadığı çağ Biruni asrı dedirten bir alimdir. Araştırmacı ruhu, öğrenme hırsı ve sönmeyen azmi ile birleşince 17 yaşında eser vermeye, astronomi alanındaki çalışmalarına ise 995 yılında daha 22 yaşındayken güneşin ve gezegenlerin eğimini saptayarak başladı. Me'munilerin başkent kası alıp Harzemşahların tarihten silinmesiyle Biruni'nin çalışmaları biraz aksasa da ünlü bir

0: bilgin Ebu'l-Vefa ile buluşup rasat çalışmaları yapmaya başladı. Daha sonra Me'munilerin hükümdarlarından Ebu'l-Abbas sarayında Biruni'ye bir daire tahsis edip müşavir ve vezir olarak görevlendirdi. Bu durum hükümdarların ilme duydukları derin saygının göstergesi, ilim adamının da devlet başkanları yanındaki yüksek itibarının belgesiydi. Gazneli Mahmud Hindistan'ı alınca hocalarıyla Biruni'yi de oraya götürdü ve liyakatini bildiği Biruni'yi Hazine Genel Müdürlüğü'ne tayin etti. Kendisine sağlanan imkanlarla siyasi ve ilmi çalışmalarına devam etti. Üstad diye saygıyla yad edilen, yalnız İslam aleminde değil, tüm dünyada çağının en büyük bilgini olan Biruni, 1051 yılında 78 yaşındayken Gazne'de hayata gözlerini yumdu. Arapça, Farsça, İbranice, Rumca, Süryanice, Yunanca ve Çince gibi daha birçok lisan biliyordu. Matematik, astronomi, geometri, fizik, kimya, tıp, eczacılık, tarih, coğrafya, filoloji, etnoloji, jeoloji, dinler ve mezhepler tarihi gibi 30 kadar ilim dalında çalışmalar yaptı. Vefatından sonra çoğu batı dillerine çevrilmiş ve defalarca basılmış 200 civarında eser bırakmış, bunlardan ancak 22 tanesi günümüze kadar gelebilmiştir. Günümüzde özellikle Batı bilim dünyasında yerçekimi kanununun İngiliz bilim adamı Newton tarafından keşfedildiği kabul edilse de bu konuda ilk defa fikir ortaya atıp incelemelerde bulunan Biruni'dir. Ayrıca çağımızda daha yeni yeni sözü edilebilen karaların kuzeye doğru kayma fikrini 9,5 asır önce dile getirmişti. İçinde bulunduğu çağda Ümit Burnu'nun varlığından ilk bahseden alim olan Biruni, Kuzey Asya ve Kuzey Avrupa'dan da detaylı bilgiler vermiş, ayrıca Kristof Kolomb'dan 5 asır önce Amerika kıtasından ve Japonya'dan söz etmişti.
1: Bir mucit, bir icat.

Peygamber Efendimiz etrafındaki kimselere sormuş. Eyyül halki a'cebu ileyküm imanen. İmanı bakımından sizden en çok şaşırdığınız, en çok hayret ettiğiniz, efendim en yüksek imana sahip, en hayranlık duyulacak imana sahip kişi, mahlukat kimdir diye sormuş. Peygamber Efendimiz böyle sorardı. Sorardı, sorulu cevaplı olunca daha iyi öğretilir diye böyle öğretirdi İslam'ın inceliklerini. Sormuş, demişler ki ya Resulallah, melekler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna ve hum inde rabbihim. Onlar Rablarının huzurunda inanmasınlar da ne yapsınlar? Melekler niçin inanmasın? Mümkün mü inanmamak? Elbette inanacaklar. O şaşılacak bir şey değil. Onun üzerine demişler sen nebiyyun. Peygamberlerdir. Buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna vel vahyu yenzilu aleyhim. Onlar niye iman etmesinler? Vahiy kendilerine iniyor. İnanmaz mı peygamberler? O da normal. Kalu fenahnu. O zaman bizleriz ya Resulallah demişler. İman bakımından en böyle hayranlık duyulacak, beğenilecek insanlar bizleriz. Demiş ki ve ma lekum la tu'minuna ve ene beyne azhurikum. Ben sizin karşınızdayken siz nasıl olur da inanmazsınız? Ben mucizeler gösterip duruyorum. Tebliğ ediyorum ahkamı ilahiyi. Nurumu saçıp duruyorum üzerinize. Pırıl pırıl aydınlatıyorum ortalığı. İnanmayıp da ne yapacaksınız? O zaman tabii bilememişler. Böyle sıraladıkları halde şey yapmayınca. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz iman cihetinden insanların en şaşılacağı, en hayran olunacak insanlar şunlardır ki grubu şudur ki لَقَوْضُنْ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِ benden sonra dünyaya gelirler. Bu dünyaya benden sonra gelirler yaşamaya. يَجِدُونَ سُحُفًا فِيهَا كِتَابٌ sayfalar bulurlar içinde yazılar olan. يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا içindekilere iman ederler. Asıl iman bu. Kıymetli iman bu diye bizlere dokunuyor bu güzel şeyin. Bu sözün bir ucu bize geliyor elhamdülillah. Sıkı durun, sevinçli olun, hiç tasalanmayın, gam keder çekmeyin. Elhamdülillah doğru yoldayız. Elhamdülillah çok çok faziletli bir durumdayız. Elhamdülillah eğer iman eder de Allah-u Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek bize hiç kimse erişemez. Bizim kazandığımız mertebeleri kimse kazanamaz. Şu

Dünyanın iki para etmez metaına aldanmayın. Allah-u Teala Hazretlerine hashalis kulluk etmeye bakın. Kur'an-ı Kerim'e bağlanın, çok büyük şerefe sahibiz. Çok büyük şerefe. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benim kardeşlerim, geçen haftalar okuduk ya, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Yok diyor, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edenlerdir diyor. Sizlere kardeşim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Bir hukukçu profesör kardeş anlatmıştı bana. Efendim, bir zamanlar savcılık yaptığı zaman genç birisi 20-22 yaşlarında denizde boğulmuş, hem de Türkiye yüzme şampiyonlarından morga getirmişler savcı diye, bunu da çağırmışlar. Efendim tabii diyor, açtı diyor, tahlil yapmak için, durumu anlamak için vücudunu kestiler diyor, göğsünü açtılar diyor, açmadan önce ölüm sebebi ne diye efendim konuşuyorlarmış ilgili doktorlar. Demişler ki işte kramp girmiştir, ondan boğulmuştur. Alman profesör varmış, ismini de söylemişti, unuttum. Demiş ki hayır, bu demiş şampiyon, yüzmeyi bilen bir insan, öyle bir kramp girmekle boğulmaz. Kramp girse de kendisini su üstünde tutar, boğulmaz. Bu başka sebepten boğuldu. Peki hocam demişler, neden boğuldu yani? Yüzme şampiyonu kramp da girmediyse denizde niye boğuldu? Bakın demiş parmaklarına, bakmışlar. İşte işaret parmağıyla orta parmağı arası, uç tarafı kahverengi sapsarı. Yani sigara içe içe parmakları bir de boyanmış. Bak demiş, bu sigara tiryakisi. Bu demiş sigarayı çok içtiği için yaşı da 20 küsür. 22 diyelim yani, galiba öyle demişti. Şimdi sigara içe içe parmakları boyanınca, ki parmaklarına duman gelmiyor, işte sigarayı orada tutuyor, duman çok az geliyor, asıl içeriye gidiyor duman. Şimdi demiş bunun ciğerini göreceksiniz demiş, açmışlar göğsünü, ciğerini çıkartmışlar ki, elleri eldivenli tabii. Diyor hocam, o hukukçu anlatıyor bana, hocam diyor, ciğer diyor kırmızı olur ya, ciğer gibi kırmızı deriz ya, hayır, ciğer diyor simsiyah diyor. Efendim en aşağısı simsiyah, yukarıya doğru ciğerin o bronşlara kalın asıl büyük nefes borusu tarafına doğru koyu kahverengi, en üst tarafı biraz açık demiş. İşte çıkartmış ciğeri, bakın bunun her tarafı zift olmuş, alt tarafını sıkmış, ciğerin boğum şeylerinden, delik çiklerinden böyle boncuk boncuk zift çıkmış işte demiş. Bakın sigara bunun bütün ciğerini efendim zift doldurmuş, onun için şey yapamıyor, nefes alacak yeri kalmamış. Bu yüzerken demiş, yüzerken çok vücudun nefese ihtiyacı olduğu, eli çalışıyor, kolu çalışıyor, her tarafı çalışıyor yüzme esnasında, çok oksijene, temiz havaya ihtiyacı oldu. Bu ciğer o temiz havayı bu çalışan adalelere götüremediği için, sağlayamadığı için oksijensizlikten havasız bir yerde kalmış bir insan gibi ondan boğuldu demiş. Sudan boğulma değil bu demiş. Şimdi bunun için söylüyorum. Efendim kalplerin de günahlardan nasıl kapkara olduğunu Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifini okuduktan sonra düşünürken bunu da düşünün diye söylüyorum. Sigara içmeyin diye söylüyorum tabii. Ak niyetim var. Sigara içmemenizi efendim sizin namınıza, sizin sıhhatinize istediğim için o bakımdan söylüyorum. Aziz ve sevgili dinleyiciler.
0: Dostça bir tavsiye.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrısı olubanı denizlere dalan benim. Deniz yüzünden su alıp sunu veririm göklere. Bulutlayın seyran edip arşa yakın varan benim. Yıldırım olup şakıyan, gökte melaik dokuyan, bulutlara hüküm süren, yağmur olup yağan benim. Gördüm göğün meleklerin her biri bir işteymiş. Hak çalabın zikrin eden İncil benim, Kur'an benim. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen, bilen oldur gösteren ol, aşka esir olan benim. Benim canım uyanıktır, dost yüzüne bakan benim. Hem denize karışmaya ırmak olup bakan benim. Irmak gibi ben çağlarım, gah gülerim gah ağlarım. Nefsin ciğerin doğrarım, kibrü kini yakan benim. Ben Hazret'e tuttum yüzüm, ol aşk eri açtı gözüm. Gösterdi bana kend özüm, ayeti kül denen benim. Şah didarın gördüm ayan, hiç gümansız belli beyan. Kafir ola inanmayan, ol didara bakan benim. Bu cümle canda oynayan, damarlarında kaynayan, külli dillerde söyleyen, külli dili diyen benim. Şerh benim hükmümdedir, her kanda ben oturmuşum. Mülk benim elimdedir, yıkan benim, yapan benim. Evvel benim, ahır benim, canlara can olan benim. Azıp yolda kalmışlara Hızır medet eren benim. Halk içinde dirlik düzen, dört kitabı doğru yazan, ak üstünde kara dizen, ol yazılan Kur'an benim. Yunus değil bunu diyen, kendiliğidir söyleyen, kafir dürür inanmayan,

Adımı Yunus taktım, sırrım aleme çaktım. Bundan ileri dahi dilde söylenemez.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erler.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Bugün ilk okuyacağımız konuysa Peygamberimiz Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İbrahim'in doğuşu. Hazreti İbrahim, Hicret'in 8. yılında Zilhicce ayında Hazreti Mariye'den doğdu. Hazreti Mariye, Mısırlılar katında yüksek mevkili bir aileye mensuptu. Hazreti Mariye'ye Medine'nin avali diye anılan yukarı kısımlarında Beni Nadir Yahudilerinden Müslüman olan ve Uhud'da şehit düşen Muhayrık'ın Peygamberimiz Aleyhisselam'a teslim edilmesini vasiyet ettiği 7 hurma bahçesinden Meşrebe adındaki hurma bahçesi tahsis edilmişti. Hazreti Mariye bu hurma bahçesinde oturur, hurma mahsulüyle ilgilenirdi. Hazreti İbrahim bu bahçede dünyaya geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in doğduğuna çok sevindi. Hazreti İbrahim'in doğum ebeliğini yapan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın azatlılarından Ebu Rafi'nin zevcesi Selma Hatun da Hazreti Mariye'den Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir oğlan çocuğu doğduğunu Ebu Rafi'ye haber verdiği, o da gidip bunu Peygamberimiz Aleyhisselam'a müjdelediği zaman Peygamberimiz Aleyhisselam ona bir köle bağışladı. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bu gece benim bir oğlum doğdu. Ona atam İbrahim'in ismini koydum," buyurdu. Hazreti İbrahim doğduğu zaman Cebrail Aleyhisselam gelip, "Esselamu aleyke ya Eba İbrahim." "Selam olsun sana ey İbrahim'in babası," diyerek selamladı. Emzikli Ensar kadınları Peygamberimiz Aleyhisselam'a olan sevgi ve saygılarından dolayı Hazreti İbrahim'i Hazreti Mariye'den alıp emzirmek için yarışıyorlardı. Ümmü Bürde Havle binti Münzir gelip Hazreti İbrahim'i Beni Mazin bin Neccarlar içinde kendi çocuğunun sütüyle emzirip annesine geri verme hususunu Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti İbrahim'e süt annelik edecek olan Ümmü Bürde Hatun'a da bir hurmalık tahsis etti. Peygamberimiz Aleyhisselam Kuf mevkiinde yayılan bir miktar davarıyla Zülcert otlağında yayılan samal develeri olup her gece onlardan sağlanan sütler Medine'ye getirilirdi. Getirilen sütlerden Peygamberimiz Aleyhisselam içer hem de Hazreti İbrahim'e gönderip içirirdi. Hazreti İbrahim vefatına kadar süt annesi Ümmü Bürde Hatun'un yanında kaldı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hazreti İbrahim'in doğumunun 7. günü doğum kurbanı olarak bir koç kestirdi. Hazreti İbrahim'in başının saçını kazıttırıp, saçının ağırlığınca gümüşü yoksullara dağıttırdı. Kesilen saçların yere gömülmesini de emretti. Hazreti İbrahim'in başının saçını Ebu Hint kazıdı. Enes bin Malik der ki, "Ben ev halkına Resulullah Aleyhisselam'dan daha şefkatli olan bir kimse görmedim." İbrahim, Medine avalisinde süt annenin yanında bulunuyordu. Resulullah Aleyhisselam çocuğunu görmeye giderken biz de yanında giderdik. İbrahim'in süt babası bir demirciydi. Onun evi dumanlandırılmış bir haldeyken Resulullah Aleyhisselam içeri dalar, oğlunu alır, öper, sonra dönerdi. Yine bir gün Resulullah Aleyhisselam oğlunun yanına gitmek için yola çıkmıştı. Ben de kendisinin arkasından gittim. Ebu Seyf'in evine varıp kavuştuğumuz zaman o körüğüne asılıp duruyor, evin içi de dumana boğulmuş bulunuyordu. Ben hemen Resulullah Aleyhisselam'ın önünden hızla ilerleyip Ebu Seyf'in yanına vardım ve ona "Ey Ebu Seyf, körüğünü tut, durdur. Resulullah Aleyhisselam geldi," dedim. Durdurdu. Resulullah Aleyhisselam çocuğunu getirtti, bağrına bastı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mescidine minber yapılmadan önce hutbe irad ederken bir hurma kütüğüne dayanışı. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'de hutbe irad edeceği zaman hutbesini ayakta irad eder ve ayakta dikilişinin uzaması da kendine zahmet verirdi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dayanması için bir hurma kütüğü getirilip bir ucu yere gömülmek suretiyle dikilmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam, cuma günleri veya herhangi bir gün mühim bir hadise üzerine halka hitap ederken, arkasını mescitteki bu kütüğe dayar, elindeki asasına da dayanırdı. Bu kütük gölgelik olarak mescidin duvarında dikili olup iki yerinden çatlaktı ve kıble tarafındaydı. Peygamberimiz Aleyhisselam namazını da ona doğru kılardı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Sağduyunun Sesi Akra.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: giderebiliyorsunuz. Yani biz burada sadece kişinin baş ağrısını geçirmeyi planlamıyoruz. Bu baş ağrısı neden olmuş? Bunu ne tetiklemiş? Hangi olaydan sonra başlamış ve nasıl şekil değiştirmiş? Nelerden etkileniyor? Açık havada mı daha iyi, kalabalıkta mı iyi, yoksa kendi halindeyken mi daha iyi? Yoksa zonklayıcı bir ağrı mı, batıcı bir ağrı mı? Gibi bir sürü yan faktörlerle beraber değerlendiriyoruz. Biz homeopatide bunlara modaliteler de diyoruz. Modaliteleri çok önemli eşlik eden. Gece mi başlıyor, gündüz mü başlıyor? Yemekler iyi mi geliyor, kötü mü? Hangi yiyecek bunu etkiliyor, iyi anlamda ya da kötü anlamda? İyileştiren ve kötüleştiren bütün yan etkenlerle beraber ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyucular merhaba. Yine önce son bölümümüzden söz edelim. İlk harp Bedir gazasını okuduk. 300'e karşı 1000 askerle mücadele başlamış, melekler yardıma gelmiş ve Allah'ın vaadi gerçekleşmişti. Müslümanlar bu harbi, bu ilk büyük imtihanı kazanmışlardı. 33. bölüm. Ebu Cehil. Ölüler arasında ikinci küfür kuduzu Ebu Cehil. Başını kesmek üzere göğsüne oturan Müslümana, "Çok yüksek yere çıktın koyun çobanı," diyecek kadar mağrur Ebu Cehil. Yere düşünce ölüm yarasını bir Medineli'den aldığını öğrendi ve dedi, "Keşke beni çiftçilerden başka biri öldürseydi." Sonra, "Zafer ne tarafta?" diye sordu ve İslam'da olduğunu haber alır almaz ilave etti. "Muhammed'e de ki, şu ana kadar onun düşmanıydım, şimdi büsbütün düşmanıyım." Hazreti Ayşe, "Allah'ın Resulü emrettiler. Kafirlerin cesetleri sürüklendi ve bir kuyunun içine üst üste atıldı. Ümeyye bir halef öyle şişmişti ki cesedi kuyunun ağzından geçmedi. Üstüne bir sürü kum ve taş atıp izini sildiler. Kafirlerin en melunlarındandı o." Hayret ve haşyetle gördüler ki Allah'ın Resulü kim ve nereye düşecek diye işaret ettilerse o orada. Kuyu ağzına kadar kafir cesetleriyle dolunca Allah'ın Resulü kuyunun başına geldiler ve içindekilerden bazılarını adı ve sanıyla anıp dediler, "Allah'ın ve Resulünün size söyledikleri hak mıymış? Allah'ın vaat ettiklerinin hak olduğunu ben gördüm." O zaman Ömer ilerledi. "Ey Allah'ın Resulü, bir alay cansız bedene nasıl hitap ediyorsun?" "Ya Ömer," buyurdular, "siz benim sözlerimi onlardan fazla işitici değilsiniz. Şu var ki siz cevap verebilirsiniz, onlar veremez." Bundan sonra Bedir sahası harikuladelikler yatağıdır. Aradan yıllar geçer ve harikuladelikler hep devam eder. Abdullah bin Ömer bir gün oradan geçerken iniltiler duyar. Yoluna devam eder, onu ismiyle çağırırlar. "Ya Abdullah, bir yudum su, bir yudum." Döner, kara suratlı birinin bir adama azap ettiğini görür. Tam suyu vermek üzere bir adım atmışken bu kara suratlı adam bağırır, "Dur ya Abdullah, suyu verme. Bu adam Allah Resulü'nün Bedir'de kırdıklarından." Ve ondan sonra yıllar boyunca Bedir sahasından geçenler derinlerden, toprağın derinlerinden nöbet havası çalan davul sesleri duydular. İslam zaferinin temposunu tutan gizli davullar. İmam-ı Taberani hacca giden birinden dinlemiş. "İşitmiştik ki Bedir'den geçenler merasim davullarının inlediğini duyarmış. Ben buna inanmazdım. Kendi kendime derdim, davul sesi açık sahrada, nereden nereye? Bunları koyun sürülerinin çıkardığı sesler ve yankılar zannederdim. Nihayet Allah bana oradan geçmeyi nasip etti. Devemden indim, yaya yürümeye başladım. Yanımda bir deveci çocuk bağırdı, "Dur dinle, davul seslerini duyuyor musun?" Olduğum yerde mıhlandım. Derinlerden davul sesleri, merasim davulları uğulduyor. Haşyetle irkildim. Hafif bir rüzgar esiyordu. Elimde bir ince değnek vardı. Bunlardan şüphelendim. Değneği yere attım ve çömeldim. Dikkat kesildim. Dehşet! Derinlerden derinlerden davul gümbürtüleri. Bu sesler bütün gün beni ardımdan kovaladı. Esirlerin başlıcası Allah Resulü'nün amcası Abbas. Onu zayıf ve çelimsiz bir Müslüman tutmuştu. Sordular, "Sen aslan gibi bir adamsın, bu çelimsiz insana nasıl tutuldun?" "Yanıma geldiği zaman onu Handeme Dağı gibi gördüm." Esirler mevzuunda sahabelerle görüşüldü. Ebu Bekir'in fikri, "Fidyelerini alıp salıverelim." Allah Resulü'nün hükmü Ebu Bekir'in fikrini gerçekleştirdi. Allah'ın Resulü amcasını fidye vermeye davet edince Abbas şöyle dedi, "Ben

0: Müslümandım. İçimden kararımı vermiştim. Kureyş beni zorla getirdi. Allah Resulü buyurdular. Sözünün doğru olup olmadığını Allah bilir. Doğru söylüyorsan ecrini Allah'tan görürsün. Ama zahir olan şu ki bizi yok etmek isteyenlere katıldın. İstemeyerek. Ya Abbas, nefsin ve kardeşlerinin oğulları için fidye ver. Beni o hale getiriyorsun ki ömrüm oldukça Kureyş'e avuç açıp dilenmem gerekiyor. Mekke'den çıkarken zevcene verdiğin altınlar ne oldu? Abbas dona kaldı. Gerçekten sefere çıkarken zevcesine bir yığın altın vermiş ve başına bir hal gelecek olursa kendisi ve oğulları arasında paylaşılmasını tembih etmişti. Bilen bir Abbas, bir karısı, bir de Allah. Abbas haykırdı. Allah bir ve sen gerçek peygambersin. İman ediyorum. Abbas buna rağmen fidyelerini veren öbür esirlerle beraber Mekke'ye döndü. Fakat için için Müslüman olarak. İmana geldiği Mekke'nin fethine kadar bilinmedi. Mekke'de Allah Resulüne gözcülük edecektir Abbas. Bedir seferi Ramazan'ın sonuna kadar sürdü. Medine'ye zafer müjdesini Harise oğlu Zeyd götürdü. Allah Resulü'nün kerimelerinden Rukiye o esnada vefat etti. Rukiye'nin hastalığı Hazreti Osman'ın Medine'den ayrılmasına engel olmuştu. Fakat ganimet payını sefere gitmiş gibi hak etti. Asım bin Sabit Hazretleri esirleri Medine'ye sürdü. Ganimet malı Medine civarında Safra mevkiinde sahabilere takdim edildi. Peşinden Allah'ın sevgilisi yola çıkıp esirlerden bir gün evvel Medine'ye girdiler. İnsanlar iki saf. Sana selam olsun ey Allah'ın Resulü. Peygamber kızı Zeynep'in müşrik kocası da esirler arasında. Zeynep Mekke'den kocasına fidye olarak annesi büyük ve temiz Hatice'nin hediyesi gerdanlığı gönderdi. Bu şekil sahabilere çok dokundu ve peygamber kızının müşrik kocası fidyesiz serbest bırakıldı. Buna rağmen müşriklikte ısrar eden kocası peygamber kızı tarafından terk edilecek ve Zeynep Medine'ye Allah'ın Resulü'nün yanına hicret edecektir. Fidye vermeyenlerden okur yazar olanlardan iki kişi de Medinelilere yazı öğretmek karşılığında esirlikten kurtuldular. Kaçanlardan biri Mekke'de Ebu Leheb'le karşı karşıya. Ebu Leheb avaz avaz bağırıyor. Başınıza ne geldi de bu kadar insan rezil rüsva oldunuz? Bir hal oldu işte. Yerle gök arası beyazlar giyinmiş insanlarla doldu. Aynı yerde Allah Resulü'nün azatlısı Ebu Rafi. Yerinde duramıyor. Vallahi işte onlar meleklerdir. Ebu Leheb dönüp Rafi'nin yüzüne bir tokat indiriyor. Orada bulunan Ümmü Faz, Abbas'ın zevcesi ileriye atılıyor. Çocuğu ne dövüyorsun? Ve Ebu Leheb'den karşılık beklemeden yerden bir taş alıp küfür kuduzunun başına çalıyor. Ebu Leheb kanlar içinde yere yıkıldı. Kaldırdılar. 7 gün yattı ve öldü. Öleceğine yakın Arapların Adese dediği korkunç ve bulaşıcı bir illete tutuldu. Bütün vücudu sivilcelerle beneklendi. Kimse yanına uğramadı. Kureyş'in sözde şanlı küfür canavarı ölüm döşeğinde oğullarının bile alakasından uzaktı. Bedir'de ölen kafirlerin hem de en çirkin ölüm şekliyle aralarına karıştı. Ölüsü de 3 gün meydanda kaldı ve koktu. Bütün Mekke homurdanmaya başladı. Nihayet mecbur oldular. Bir çukur açtılar ve uzun kazıklarla leşi ite ite oraya attılar ve üstüne taş toprak yığdılar. Bu levhada bütün zaman ve mekan boyunca Allah Resulü'nün düşmanlarına ait ölüm şeklini en derin hikmet tecellisiyle heceleyelim. Mekkeli kadınlardan bir grup Bedir'de ölen kafir kocalarının tıkıldığı kuyu başına gittiler. Halkalandılar ve tam bir ay üstlerini başlarını yolarak çığlık bastılar. Bütün sahra yokluk kuyusunun yuttuğu küfür iniltileriyle doldu. Derinlerde merasim davulları İslam zaferinin temposuyla uğulduyordu. Kainat çapındaki İslam zaferinin ilk fışkırış noktası Büyük Bedir. Koca Bedir, ikinci Bedir, kanlı Bedir.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: İnsanlara sa'yine göre mükafat ve sonuç veriyor, muvaffakiyet veriyor. Kanun-u ilahisi böyle. Ve en leyse lil insani illa ma'sa'a ifadesi, insanoğlu için sa'yı gayret ettiğinden başka bir şey mükafat verilmez demektir. Leyse olumsuzluk fiilidir ve en leyse lil insani insan için yoktur. İlla ma'sa'a ancak sa'yı gayret ettiği kadarı vardır, o vardır. La ilahe illallah gibi bir cümledir bu. Kuvvetli bir cümledir. Sa'yin önemini göstermektedir. Yani hiçbir ilah yoktur ancak Allah vardır. Hiçbir sonuç alamazsınız ancak sa'yiniz kadar sonuç alabilirsiniz. Sa'y ederseniz, gayret gösterirseniz alırsınız demektir bu. Ben sizi seviyorum, siz benim sevgili kullarımsınız, ben size havadan, cabadan şöyle muvaffakiyet veririm demiyor Allah-u Teala Hazretleri. Ancak sa'y ederseniz veririm diyor. Ama şu incelik vardır bu işte, sa'y eden mümin kullarına Allah-u Teala Hazretleri'nin mükafatı çok çok büyüktür. Ama sa'y etmek şartına bağlıdır. Durduğu yerde durmak şeklinde değildir, uyumak şeklinde değildir, tembellik tarzında değildir, ihmal tarzında değildir. Vazifesini yapmamak üzerine değildir. Vazifesini yapmayan insana Allah yapmadığı halde mükafat vermez, yapmadığı için ceza verir mümin kulu olduğu halde. Osmanlı'nın yıkılışının sebebi budur. Sa'y, efendim, şey güzel söylüyor. Allah'a dayan, sa'ya sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkarlar.
1: Akra. Nazar Allah'a bırakta hai musalman guyur, maut kya şeyh fakat alem-i mani ka safar. İn şehidon ki diyet ehl-i kalisa se na mang, kadr-u kıymet mein hai khun jin ka haram se bhadkar. Ah اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Kâle ve Süvide Ebu Hafs. Ebu Hafs'a sormuşlar ki, Rabi'nin söylediğine göre, menil akıl, akıllı adam kimdir, nasıldır diye sormuşlar. Akıl, akıllı demek. A'sı uzun, akıl. Akıl, o meleke, o melekesi olan kimseye de akıl derler. Diyoruz ki bir çocuk akıl, baliğ olduğu zaman, yani aklı başına geldiği zaman, buluğa erdiği zaman, onun gibi. Akıllı kimse kimdir diye sordular. Kâle el mutalibu nefsehu bil ihlas. Nefsinin yakasına yapışıp onu ihlaslı hareket etmeye sevk eden, zorlayan kişidir. İhlaslı hareket etmesini sağlama, nefsinin yakasına yapışıp zorlayan insandır. Akıllı insan odur. Bu yine hadis-i şeriften alınmadır. Bu büyüklerin irfanları belli, sağlam kaynaktan. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, el keyyisü men dâne nefsehu ve amile limâ bâdel mevk. Akıllı insan o kimsedir ki nefsine sahip olur, hakim olur, burada da yakasını tutar diyor. Efendim, nefsine sahip olur ve amile limâ bâdel mevk. Ahirete hazırlık yapar. Ve kâle Ebu Hafs, Ebu Hafs dedi ki bir keresinde, kâle ve kâle Ebu Hafs, ravi diyor ki Ebu Hafs şöyle dedi,

Men ra'a fadlallahi aleyhi fi kulli hal ercu en la yehlek. Her halde Allah'ın kendisine fazlının, nimetinin, ikramının tecelli ettiğini anlayabilen insan umarım ki helak olmaz. Fi kulli hal diyor. Her halde Allah'ın sana bir lütfu vardır. Başına bir bela gelmişse bile Allah seni doğru yola döndüresin diyedir. Bir hastalık vermişse günahını affettirmek kefaret olsun diyedir. Vesaire. İşte sıhhatin varsa elhamdülillah Allah'ın lütfu var ki sıhhatlisin. Veyahut elhamdülillah yemiş içmişsen elhamdülillah karnın doyurmuşsun. Evin varsa elhamdülillah evin var. Çocuğun varsa çok şükür ki efendim çok çocuk vermiş Allah. Saliha bir eşin varsa elhamdülillah ki Allah böyle bir güzel hatun vermiş. Yani her halde Allah'ın insanın üzerinde fazlı keremi lütfu vardır. Her zaman. Her zaman. Hatta bir hadis-i şerifi duyunca bayağı bir şaşırdım ben afalladım okuyunca. Allah kulunu bazen günaha düşürür. İbadet etmekten gururlanıp da Allah'ın sevmediği bir duruma düşmesin diye. Neden? Ben haçta yaptım, oruçta tuttum, zekat da verdim. Adam efeleniyor, adam gururlanıyor, kibirleniyor, Allah sevmez. Allah'ın o duruma düşmemesi için okulda bir hata yaptırtır. Çok be, gene berbat ettik işi. Hay Allah, gene doğru düzgün bir şey yapamadık. Hiç kibirlenecek, gururlanacak hali kalmaz. Koynunu büker. Nasılsın, ne haber, ne yap? Seni çok iyi görüyorum kardeşim. Maşallah, güzel ibadettesin. Ne ibadeti be kardeşim? Perişanım, pür günahım, pür hatayım, ene garip, ene miskin, ene fakir der insan. Onu da samimi olarak söyler. Neden? Arada ayağı kaymıştır, bir hatası vardır da kendisinin beş para etmediğini anlamıştır. Ama günah işlemediği zaman kendisini beş para ediyor sanırsa helak olur. Kalbinde zerre kadar gurur olan cennete girmeyeceğinden mahvolur. Bu ibadetlerin ne kıymeti vardır? Yaptığın hayrat-ı hasenatın ne kadar kıymeti vardır? Allah'ın hangi büyük nimetini ödemeye yeter onlar? Yetmez. Onun için haddini bilecek, ibadete gururlanmayacak. İbadete gururlanmak büyük kusur olduğundan Allah kullarını günaha düşürür ki haddini bilsin. Tevazuyu sevdiğinden mütevazı olsun diye günaha düşürür. Bak, görüyor musun? Demek ki bir bakıma onda bile Allah'ın bir merhameti, lütfu var ki bir an evvel uyansın, aklını başına toplasın da cehenneme yuvarlanmasın, ahirette gazab-ı ilahiye uğramasın diye. Düşünürseniz her anda, her yerde, her günde Allah'ın size nice nice nimetleri olduğunu anlarsınız. Böyle bir şuura erebilmiş bir insan, ümid ederim ki diyor, kibar bir ifade kullanıyor. Efendim, ercu en la yehlek. Umarım ki helak olmaz. Kâle Resûle Ebu Hafs'ın anil ubudiyye. Bir keresinde de Ebu Hafs'a ubudiyet nedir diye soruldu. Ubudiyet tabi kulluk demek biliyorsunuz mana olarak. Abd kul demek. Ubudiyet de Allah'a kulluk etmek demek. Biz Allah'ın kuluyuz, o bizim Rabbimiz. O Rabb'lığını yapıyor bize, lütfediyor, yaratıyor, yaşatıyor, nimetlerini veriyor. Biz de onun kuluyuz, bizim de ona ubudiyet yapmamız lazım. Kulluğumuzun gereği olanı yapmamız lazım. Soruyor şimdi, soruyu soran kişi, efendim, ubudiyet nedir? Bu usta bize bilgi ver diyor. Tarif kısa. Bu zatların bir özelliği de az konuşmalarıdır. Kısa sözle söylerler, geniş manalar ihtiva eden güzel sözler olur sözleri. Terkü mâ leke ve tizâmü mâ ümirte bihî. Kitabı olanlar buradaki harekeyi düzeltsinler. Ümirtü yazılmış, ümirte olacak. Terkü mâ ümirte bihî. Ümirtü yazılmış, yanlıştır o. Neymiş ubudiyet? Kulluk. Senin olan her şeyi terk etmendir. Malın olan, varlığın olan, senin olan, sahip olduğun her şeyi terk etmendir. Ve intizamu ma ümirte bihi, sana emredilmiş olan şeye sarılmandır. Kulluk budur. Senin olan şey nedir? Senin sandığın şey nedir? Efendim, kendi fikirlerindir, kanaatlerindir, zevklerindir, hevai nefsindir, arzularındır, niyetlerindir, isteklerindir, temennilerindir, hırslarındır vesaire. Bunlar hep senin şeylerin. Sende var bunlar. Şöyle yapsam, böyle yapsam, şu olsa, bu olsa, canım şunu istiyor vesaire.

savaş zor bir şey. Ama Allah emrettiği zaman yapılıyor, yaptılar. Samimi olarak söylemiş birisi, diyor ki, ya Resulallah, ben korkak bir insanım diyor. Sana beyat edeceğim, ver elini, tutayım, efendim beyat edeyim sana. Ama diyor, çok korkak bir insanım, bana savaşı emretme diyor. Samimi söylüyor, yani bazı insanlar korkak olur, gölgesinden korkar. Fethese birisi yüreği ağzına gelir, korkak olur, tamam. Bir de diyor, 10 tanecik devem var diyor. İşte bunların sütlü olanlarını sayıyoruz. Çoluk çocuk, kavim kabilemiz büyük. Bunlarla ancak geçiniyoruz. Zekatı emretme bana. Yani çünkü 10 deveden 2 tanesi zekata gider. 5'te 1, 5'ten bir tanesi zekata gidecek. Benden zekat isteme ya Resulallah. Bir de bana zekatı emretme, savaş filan deme bana diyor. Uzat eline, bu şartlarla beyat edeyim diyor. Samimi söylüyor yani içindeki arzuları. Pazarlık yapıyor Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, zekat olmazsa, cihat olmazsa o nasıl İslam olacak? Zekat olmazsa, cihat olmazsa bu ne biçim Müslümanlık olur? Zekat olmazsa, efendim, cihat olmazsa böyle Müslümanlık mı olur? Bunu böyle tekrar tekrar esefle söylemiş Peygamber Efendimiz. Zekatı çıkartacaksın İslam'dan, cihadı çıkartacaksın İslam'dan. Öyle Müslümanlık mı olur diye bunu çok çok söyleyince başını sallayarak, vah zavallı vah, bu ne biçim zihniyet, böyle Müslümanlık olur deyince, tamam tamam ya Resulallah, her şeye razıyım, uzat elini beyat ediyorum dedi o şahıs. Ama ilk başta samimi söyledi, korkuyor çünkü, korkak ama korksa bile gidecek artık cihada. Neden? Resulullah'a itaat vazifesi var. Demek ki kulluk neymiş? Senin olan şeyleri bırak bakalım, arzularını, isteklerini, düşüncelerini, fikirlerini, keyiflerini, safalarını, temennilerini bırak bir yere. Allah'ın emrettiğini yap. Kulluk budur. Müslüman ne demek? Müslüman kendisini Allah'a teslim eden kimse demek. Ya Rabbi ben sana teslim oldum, emret ne istersen onu yapacağım demektir Müslüman olmak. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demek. Ya Resulallah, ben kendi arzumdan, irademden, keyfimden, safamdan, düşüncelerimden, ideallerimden hepsinden vazgeçtim. Sen ne emredersen sana tabi olacağım, senin kulun olacağım, senin buyruğunu tutacağım demektir İslam olmak demek. Burada da çok güzel tarif etmiş. Kulluk nedir? Kulluk senin olan şeyleri terk etmendir, emrolunduğun şeyleri yapmandır. Evet, bu zamanın insanlarını şöyle yoklarsanız, hatta kendi içinizi yoklarsanız, efendim bin bir tane arzusu vardır insanın içinde, ideali vardır, düşüncesi vardır, yapmak istediği şey vardır. Ama onlar dine aykırıdır. Yapmaktan gocunduğu şeyler vardır ama dinin emridir. Kâle ve kâle Ebu Hafs, aynı ravi rivayet etti ki, Ebu Hafs şöyle buyurdu. La tekün ibadetike li rabbike sebeben li en tekûne ma'buden. Büyük laf söylemiş, çok büyük söz söylemiş yani. Senin ibadetin, la tekün ibadetike, senin ibadetin olmasın. Li rabbike, Rabbine karşı yaptığın kulluk, ibadet, taat, sebeben li en tekûne ma'buden. Tapınılan, mabud bir insan olmana sebep olmasın. Senin Rabbine karşı yaptığın ibadetin, senin tapınılan bir insan olmana sebep olmasın, diyor. Bu ne demektir? Hangi hakikati ifade ediyor bu sözüyle Ebu Hafs-ı Hattab Hazretleri? Şu hakikati ifade etmek istiyor. Ve bu insanların ne kadar büyük olduğunu görüyoruz burada. İnsanlar mevki sahibi olduğu zaman hürmet görürler. Bakandır, ağadır, paşadır, başbakandır, reisi, cumhurdur, generaldir filan. Veya zengin olduğu zaman hürmet görürler. Efendim, memleketin eşrafındandır, zengindir vesairedir. Ondan hürmet görürler. Tabii bazı insanlar da bunlara aldırmaz, iyi Müslümandır. Onlar da iyi insanları ararlar. Şöyle duası makbul insanları ararlar. Bir beldeyi ziyaret ettikleri zaman, aman bu beldenin mübarek insanı kimdir, gidelim elini öpelim, hayır duası alalım derler. Aksakallı, nurani, yaşlı, başlı, efendim, mübarek insanları ararlar, hürmet ederler, severler.

0: elini öperler filan. Ha. Böylece bir insan derviş olunca, iyi derviş olunca, 40 yamalı hırka giyince, dağ başında bir kulübede yaşayınca, halkın arasında şöhrete kavuşunca, böylece ziyaret edilen bir insan olur, itibar edilen bir kimse olur, hürmet edilen bir kimse olur, efendim kapısında kuyruğa girilen bir kimse olur, aman duası makbuldür. Çocukları kucaklarına alırlar kadınlar, efendim bir nefes etseniz, şuna bir dua etseniz, bilmem ne filan vesaire, efendim şöyle bir derdiniz var, dua buyurun vesaire. Yani halk ibadetinden dolayı ona teveccüh etmeye, onu sevmeye, saymaya, onu yüceltmeye başlar. Diyor ki burada, senin Allah'a olan ibadetin halk tarafından senin mabut gibi bir muameleye, efendim, mazhar olmana götürmesin. E ne olacak? Ne olacak? İbadetini saklayacak, makamını saklayacak halktan. Halktan bir şey beklemeyecek, kendi halini saklayacak. Saklamaya melamet derler. Melamet, halkın levletmesine, kınamasına sebep olan şeyleri mahsustan yapar bazıları. Mahsustan yapar. Ha, bu adam da beş para etmez bir adammış ya. Buna evliya diyorlar. Bunun neresi evliya? Bırak ya derler. Ha, o onu mahsustan dedirtmek için o işi yapmıştır. Cahil gibi gösterir kendisini, anlamamış gibi gösterir filan. Nedendir? Halkın teveccühü olmasın diye. Çünkü insanların şöhret büyük bir afetidir. İtibar görmesi büyük bir felakettir. Hem gönlü bakımından felakettir, hem rahatı bakımından.
1: Semi'tu Ebel Hasan İbne Miksem Yekul. Bu zatı duydum ben, şöyle söylüyordu. Semi'tül mürteişe yekul. O da mürteişin şöyle söylediğini duymuş. Semi'tu Ebu Hafs'in yekul. Bu Ebu Hafs El Haddad En Nisaburi tercüme-i halini anlattığımız şahıs şöyle diyormuş. İnni la edda'il huluk li'enni uhissu min nefsi sür'atel gadab ve illem uzhirhu ve la edda'is saha li'enni lesu amenu min nefsi en tulahuza fi'lehu ev teltefita ileyhi ev tezküre ata'ehu vaktemma. Ben inni, hiç şüphe yok ki ben la edda'u huluk, güzel huylu olduğumu ileri süremem, iddia edemem. Böyle bir şeyi kendime uygun görmüyorum. Kabul edemem böyle bir şeyi. Güzel huyluyum diyemem kendi kendime. Çünkü lenni uhissu min nefsi sür'atel gazab. Çünkü bakıyorum kendime, çabuk hiddetleniyorum. Madem çabuk hiddetleniyorum, güzel huylu sayılmam. Ve illem uzhirhu. Her ne kadar bu kızgınlığımı, gazabımı dışarıya vurmuyorsam da, ızhar etmiyorsam da kızıyorum ya, demek ki güzel huylu değilim. Vela edda issekha, cömert olduğumu da iddia edemem, ileri süremem, söyleyemem, onu da kabul edemem. Lenni lesu amenu min nefsi entülahu zefi ilahu. Çünkü bir cömertlik yaptığım zaman kendi nefsimden emin değilim. O yaptığı cömertliği görmesinden ev teltefite ileyhi ve bu cömertliğe efendim yönelmesinden, teveccüh etmesinden ev tezküre ata'ehu vakten ma yahut da bir zaman gelip de yaptığı bu cömertliği, ikramı hatırlamasından emin olmadığımdan kendimi cömerte saymıyorum. Şimdi muhterem kardeşlerim, Arapçasını okuduk, tercümesini de kısaca yaptık. Güzel huylu olmak, huluku hasen sahibi olmak çok kıymetli bir şey. Allahu Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a buyurmuş ki, ya İbrahim, ahlakını güzel eyle. Çünkü sen ahlakını güzel edersen, güzel ahlaklı bir kimse olabilirsen, efendim, sana benim ikramlarım fevkalade büyük olur. Seni Hazire-i Kudsüme dahil ederim. Yani dergah-ı izzetinin en şerefli yerine efendim şey yapıyor. Seni civarıma alırım. Yani seni kendime yakın kul yaparım diye efendim daha başka böyle şeyleri saymış. Efendim güzel huylu olduğu takdirde vereceği manevi makamatı ve ikramatı saymış. Güzel huylu olmak çok önemli. Ve hepimizin güzel huylu olmak için şöyle bir azim ve gayret ve çalışma içinde olmamız lazım. Çünkü insanların ekseriyetle cennete girmesinin sebebi güzel

0: Şer huyudur. Eğer bir insan ibadet ehli ama kötü huyluysa, huyu güzel değilse, o zaman o kötü huyundan dolayı fevkalade kayıpları olduğundan cehenneme bile düşebilir. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, müflis kimdir biliyor musunuz? Biliyoruz ya Resulallah, sermayesini kaybeden, dükkanında malı kalmayan, borca batan insan müflistir. Hayır. Evet, bu böyle dünyada ama benim kastettiğim o değil. Asıl müflis o kimsedir ki ahiret gününde mahkeme-i kübrada terazinin başına, amellerin tartıldığı mizanın başına dağlar gibi sevaplarla gelir. Yığılmış sevaplarla gelir. Fakat muhakeme oluyor. Birisi gelir der ki, ya Rabbi bu bana dünyada şöyle bir kötülük yapmıştı. Peki al sevabından. Birisi gelir der ki, ya Rabbi bu dünyada benim kalbimi kırmıştı. Peki al sevabından. Birisi der ki, ya Rabbi dünyada bu bana şöyle etmişti, böyle etmişti. Al sevabından, al sevabından, al sevabından. Sevapları biter. Sevapları bittikten sonra başka gelen şahıs, ya Rabbi bu bana böyle etmişti. E ne olacak? Sevabı yok. Peki sen günahlarından o miktar alacağın sevap kadarını buraya bırak. Hafifletsen sana öyle faydası olsun. Bu da cezasını çekmiş olsun. Bir miktar günah oraya bırakılıyor. Arkasından bir daha geliyor, bir daha geliyor. Onlar da günahlarını bırakıyorlar, bırakıyorlar, bırakıyorlar. Sonunda iş bittiği zaman, muhakemesi bittiği zaman dağlar gibi günahla baş başa kalıyor. Halbuki mizanın başına dağlar gibi sevapla gelmişti. Neden? Evet, namaz niyaz kıldı, hacca gitti, zekat verdi filan ama sadece bunlardan ibaret değil hayat. Müslümanın hayatının her safhasında herkesle iyi olması lazım. Karısıyla iyi olması lazım. Ailesiyle. Kadınsa kocasıyla iyi olması lazım. Komşusuyla iyi olması lazım. Ticaretinde dürüst olması lazım. Efendim, muamelesinde dürüst olması lazım. Arkadaşlarına iyilik yapması lazım. Kimseyi gıybet etmemesi lazım. Kimsenin aleyhinde konuşmaması lazım. Kimseye zararının dokunmaması lazım vesaire vesaire. Yani bunlar yapılmadığı zaman bunların her birinden kötü puan alınıyor. Bu kötü puanlar da birikiyor. Evet, ibadetler yaptığı zaman iyi puanlar, sevaplar alınıyor ama ötekilerden de kötü puanlar alınıyor. Binaenaleyh iyi huylu olmak çok önemli. Fakat kolay değil. Ve insanın kendisiyle bayağı bir mücadele vermesi lazım. Savaşması lazım kendi kendiyle. Kendi kendisini yenmesi lazım. Şimdi bu mübarek saat ne diyor bakın. Ben kendimi güzel huylu sayamıyorum. İstiyor güzel huylu saymayı ama ölçüyor kendisini. Ben güzel huylu değilim galiba diye o karara varıyor. Neden? O karara varıyormuş. Çünkü kendisinde çabucak sinirlenme görüyormuş. Her ne kadar dışarıya vurmuyorsam da ben bunu hissediyorum. Demek ki güzel huylu değilim diyor. Derecesine bak mübareğin. Yani dışarıya vurmuyorsun. Ne işte, ne güzel. İçinde ne fırtına geçerse geçsin. Kızıp da gidip ötekisine vurmuyorsun ki, yumruk atmıyorsun ki, canını yakmıyorsun ki. Dışarıya vurmuyorsun işte. İçinde tutabiliyorsun. Hayır. İstiyor ki huyu o kadar güzel olsun ki kızmasın bile. Kızmak bile olmasın. Kızıyor, dışarıya vurmuyor ama madem ki kızıyorum o halde güzel huylu değilim diyor. Yani kendilerini kontroldeki azimlerine bakın ve güzel huyu nasıl anladıklarına bakın. Hacda bir arkadaş anlatmıştı, benim babam dedi bir şeyhe bağlıydı dedi, Allah rahmet eylesin. O şeyh bir gün ihvanıyla oturuyordu dedi. Otururken bir adam gelmiş, rap rap rap bir kağıt getirmiş. Şeyh efendi kağıda bakmış, bu iş olmaz demiş. Adam da mutlaka olacak demiş. Mutlaka olacak. Şimdi şeyh efendiye karşı böyle söyleyince ihvan şöyle bir toparlanmışlar, şu adamı dövelim, atalım, bir şey yapalım filan diye. Bakmışlar gözünün içine, yani şeyh efendi bir işaret etse tamam. Onu dışarı çıkaracaklar, terbiyesini verecekler. Öyle yapmamış. Şeyh efendi başını eğmiş şöyle aşağıya. Bir müddet böyle durduktan sonra başını kaldırmış. Demiş ki, gazaplanan, sinirlenen kaybetti, sinirlenmeyen kazandı. Bu kadar. Bak, kendisine birisi karşı çıkıyor, sert muamele yapıyor, kendisine layık olmayan bir muameleyi yapıyor, davranışına bak. Gayet sakin, sinirlenmiyor, parlamıyor. Halbuki ekseriyetle kavgalar neden çıkar? Ufacık, ufacık yan bakmadan, ufacık söz atmadan, ufacık omuz vurmadan, ufacık efendim bir şeylerden çıkıyor. Yani sinirlenmeyecek hale gelmek. Sinirleniyor ama dışarıya izhar etmiyor. Onu bile kafi görmüyor. Sinirlenmeyen hale gelecek. Madem ki gazap kötü bir şey, o halde kızmayan bir insan olacak. Lokum gibi olmak istiyor yani. Lokum gibi olmak istiyor. Cömertim de diyemem diyor. Çünkü cömertliğim mi? Cömertlik yaptığım zaman kendimden emin değilim. Cömertlik yaptım diye seviniyorum. Cömertliğimi beğeniyorum. Cömertliğimi hatırımdan atamıyorum. Böyle cömertlik mi olur? Ne verecek? Unutacak. İyilik yaptığını düşünmeyecek. Madem ki düşünüyor, madem ki hatırlıyor, kendisinden emin değil, hatırlarım diye düşünüyor. Ben bu adama bir iyilik yapmıştım bir zamanlar filan diye. Bak biz başa bile kakarız değil mi? Utanmıyor musun? Ben sana şu zamanda şöyle iyilik yap. Bak bu hatırlarım diye ev tezküre ata ehu vaktenma. Nefsin belki yaptığı iyiliği bir zaman gelir de hatırlar, bundan emin değilim diye kendisini iyi huylu saymıyor. Demek ki bu insanlar, işte bu insanlar muhakkik, bunlar gerçek, gerçek evliya, bunlar büyük zatlar. Neden? Bak kendisini nasıl kontrol altına alıyor, huylarını nasıl takip ediyor ve kendisini nasıl kifayetli görmüyor. Kızmıyor, kızıyor da kızgınlığını dışarı vurmuyor, kâfi görmüyor, kızmayacak. Cömertlik yapıyor, sağa sola veriyor, onu bunu veriyor. Veriyor ama verdiğini unutamadığı için, hatırında tuttuğu için, nefsi ondan hoşlanıyor diye vermekten, efendim, o zaman ben cömert sayılmam diyor. Büyüklüğe bakın. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, Alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akre'ye bekliyoruz.

yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.

Ya Rabbi, zatın sırrıdır bu gönülleri handan eden. Nur-u sıfatın sırrıdır bülbülleri nalan eden. Üzzi celalin sırrıdır, arz-ı cemalin sırrıdır, vaad-i visalin sırrıdır aşıkları hayran eden. Can-ı cihan terk eder, dar-ı diyarı kor eder, gayr-ı muradatın eder, maksudu vaslı cihan eder. Vahdet şerabın nuş eder, ustad kelamın yuş eder, kalbi sivadan boş eder, cananını mihman eden. Aşkınla pür gönlüm evi, yoktur muradı dünyevi, şems-i cemalin pertevi, bu nuriyi suzan eder.

Ey Kerem Kanı, ey Gani Sultan, umarız senden kullara ihsan. Fazlına had yok, lütfuna payan. Umarız senden kullara ihsan. Bendenin gerçi cürmü artıktır. Lik sen şahın rahmeti çoktur. Hasiler için kapın açıktır. Umarız senden kullara ihsan. Lütfun olmazsa bu günahkara, yüz mü vardır sana yalvara, fazlına kıl derdime çare, umarız senden kullara ihsan. Şol gedalar kim kapına geldi, zariler kılıp sahilin oldu, sana yalvarmak devletin buldu, umarız senden kullara ihsan. Nuri miskinin aşkına düştü, zümre-i ehli derde konuştu, nar aşkınla nice yıl pişti, umarız senden kullara ihsan.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik sorunlarda müdahale etmediğimizde daha derinleşiyorlar. Daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Başka bir psikolojik sıkıntıdan örnek verelim. Sosyal fobi. Kişinin çocukluğunda sosyal fobisi var. Fark edilemedi, müdahale edilmedi vesaire. Zamanla bu sosyal fobi artık çekingenlik artmaya başlayabiliyor. Bu çekingenlikten dolayı izole oluyor. Yaşamını işte kimseyi alamıyor. Kimseyle iletişime geçemiyor ve bu yavaş yavaş depresyona gidiyor. Depresyon başladıktan sonra daha da ağırlaşıp klinik anlamda en ağır vaka haline gelebiliyor. Bu da tabii ki kişinin kendine istemeyeceği şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Aynı şey burada da. Bir yorgunluk var. İş stresi üzerinde X yerden Z yerden bir sürü stres geliyor. Stres hiçbir zaman bitmeyecek. Ben gözümü açtığım andan itibaren stresli bir hayat beni bekliyor. Bu arada gözümü açtıran şey de stres zaten. Kortizol hormonu stres hormonu. Benim gözümü açtıran şey de o. Bir noktaya kadar ihtiyacım var. Temelde zaten bir stresim var. Üstüne gelmeye devam edecek. Yani hangimizin hayatı bir sonraki gün daha kolay oluyor ki? İş daha da fazla geliyor. Daha da fazla yoğunluk oluyor. Ya da başka bir şeyin stresi daha da fazla artıyor. Ben onları çözmüyorum çünkü. Çözmeye çalışmıyorum. Burada da öyle. Ben bu yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu atmaya çalışmazsam üstümden daha kronik bir hale gelip depresyon, kaygı ya da stresle alakalı diğer bozukluklarla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz artıyor. O yüzden kronik işte halsizlik ya da işte mental yorgunluk, psikolojik yorgunluk bunlar aynı halin, aynı durumun farklı isimlendirilmiş halleri aslında.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Gâşiye Suresi. Sevgili dinleyenler, haber kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Gâşiye Suresini anlatacağız bugün. 26 ayettir. Adını birinci ayette geçen, kaplayıp örten manasına gelen gâşiye kelimesinden alır. Sure ilk ayetinde dehşetli kıyametin haberini verdikten sonra cehennem ehlinin durumunu anlatır. Devamında da cennet ehlinin durumu tasvir edilir. Gâşiye suresinde kıyametin dehşeti, yaratılıştan dersler çıkarmak, peygamberin uyarıcı olduğu, zorlayıcı olmadığı, cennetlik ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Sure, bütün insanların Allah'ın huzuruna döneceklerini ve bizzat onun tarafından hesaba çekileceklerini belirten ayetlerle son bulur. Ancak kim imandan yüz çevirir ve küfre saparsa, Allah da onu en büyük azapla azaplandırır. Şüphesiz onların dönüşleri ancak bizedir. Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse O'nun lütfundan rızkını aramanız, O'nun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. O'nun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de O'nun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Bir zamanlar geniş topraklara hükmeden güçlü bir kral vardı. Fakat bir gün zihnini üç soru meşgul etmeye başladı. Ne kadar düşünse de bu soruların cevabını bulamıyordu.
1: İnsan hayatında hata yapmasına sebep olan şey nedir? Yanlış zamanda harekete geçmek, yanlış kişiye güvenmek ve önemsiz işlerle uğraşırken asıl yapılması gerekeni kaçırmak. Eğer her iş için en doğru zamanı bilseydim, kime kulak vermem gerektiğini bilseydim ve en önemli işin ne olduğunu öğrenebilseydim, hiçbir girişimimde başarısız olmazdı.
0: Kral hemen ülkenin dört bir yanına haber saldı.
2: Duyduk, duymadık demeyin. Kim kralımıza şu üç sorunun cevabını verirse büyük mükafat kazanacaktır.
0: Çok geçmeden bilginler sarayda toplandı.
1: Söyleyin bana, bir işe başlamak için en doğru zamanı nasıl bilebilirim? En gerekli insan kimdir? Ve yapılması gereken en önemli iş nedir?
3: Majesteleri, bunun yolu plandır. Yılları, ayları, günleri hesaplayan bir takvim hazırlanmalıdır. Kim bu plana sadık kalırsa hiçbir şeyi geciktirmez.
4: Hayır, hayat takvime sığmaz. İnsan dikkatli olmalı, geçmiş olaylardan ders çıkarmalı ve her an en gerekli olana yönelmelidir.
5: Bir kişinin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Majesteleri bir danışma konseyi kurmalıdır. Kararlar ortak akılla verilmelidir.
6: Konsey de her şeyi bilemez. Bazı kararlar bir anda verilmelidir.
0: İkinci soruya da birbirinden farklı cevaplar verildi.
3: En gerekli kişiler danışmanlardır.
4: Hayır, bilginlerdir.
5: Hekimlerdir.
6: Savaşçılardır.
0: Üçüncü soruda da fikir birliği sağlanamadı. Kimine göre bilim, kimine göre savaş sanatı, kimine göre ibadet dünyadaki en önemli işti.
1: Hayır, hayır, bunların hiçbiri içime sinmedi.
0: Kral sonunda bilgeliğiyle ün salmış bir münzeviyi ziyaret etmeye karar verdi. Kıyafetlerini değiştirerek sade bir köylü gibi yola çıktı. Kulübeye vardığında münzeviyi toprağa kazarken buldu.
1: Ey bilge kişi, sana üç soru sormaya geldim. Doğru zamanda doğru işi nasıl yaparım? En gerekli insan kimdir? Ve her şeyden önce hangi işe kendimi vermeliyim?
0: Münzevi cevap vermedi. Yalnızca kazmaya devam etti. Her nefesinde yorgunluğu hissediliyordu.
1: Çok yorulmuşsun. Küreyi bana ver. Biraz dinlen.
7: Teşekkür ederim evlat. Madem öyle, buyur.
0: Kral kazmaya başladı. Bir süre sonra tekrar konuştu.
1: Sorularımı duydun, ne dersin?
0: Münzevi yine cevap vermedi. Saatler geçti. Güneş batıya eğildi.
1: Ey bilge kişi, bana cevap vermeyecek misin?
7: Bekle. Perisi geliyor.
0: Kral arkasını döndü. Karnını tutarak koşan bir adam vardı. Parmaklarının arasından kan süzülüyordu.
7: Yardım!
0: Adam bayıldı. Kral ve Münzevi hemen yanına koştular.
1: Çabuk, su getir. Yarası çok derin.
0: Kral yarayı temizledi, mendillerini yırttı, defalarca sargı yaptı. Kan durmuyordu ama sonunda durdu.
7: Su, biraz su.
1: Getiriyorum. Dayan dostum.
0: Akşam olmuştu, hava soğumuştu. Adamı kulübeye taşıdılar. Kral da yorgunluktan kapının eşiğinde uyuyakaldı. Ertesi sabah kral gözlerini açtığında yaralı adamın kendisine baktığını gördü.
7: Beni affedin.
1: Affetmek mi? Ben sizi tanımıyorum.
7: Ama ben sizi tanıyorum. Ben sizin düşmanınızım. Kardeşimi astırdığınız için sizden nefret ediyordum. Mallarıma da el konulmuştu. İntikam yemini etmiştim. Dün sizi öldürmek için pusu kurdum. Fakat muhafızlarınıza yakalandım. Beni yaraladılar. Kaçtım. Kan kaybından ölmek üzereydim. Yaralarımı salmasaydınız bugün hayatta olmayacaktım. Ben sizi öldürmek istedim. Size bana hayat verdiniz. Beni bağışlayın. Bundan sonra size sadakatle hizmet edeceğim.
1: Dostum, sana karşı bir kin taşımıyorum. Seni affettim. Malların geri verilecek. Doktorlarım seninle ilgilenecek. Artık düşman değiliz.
7: Size minnettarım majesteleri.

0: Kral ayrılmadan önce son kez Münzevi'nin yanına gitti.
1: Bilge kişi, şimdi gitmeden önce lütfen sorularımın cevabını ver.
2: Cevaplarını zaten aldın. Dün bana yardım etmeseydin, buradan ayrılacaktın. Yolda bu adamın saldırısına uğrayacaktın. Sonra da burada kalmadığına pişman olacaktın. Bu yüzden en önemli zaman bana yardım ettiğin zamandı. En önemli kişi bendim. En önemli iş ise bana iyilik yapmaktı. Sonra yaralı adam geldi. Eğer onun yaralarını sarmasaydın, seninle barışamadan ölecekti. O anda en önemli kişi oydu. En önemli iş de ona yardım etmekti.
1: Demek ki hayatın sırrı bu kadar sade.

Kral, aradığı cevapları sonunda bulmuştu. Ne geçmiş geri getirilebilirdi, ne gelecek bütünüyle bilinebilirdi. İnsanın sahip olduğu tek şey içinde yaşadığı andı. Ve o anı iyilikle doldurmak. Hayatın en büyük hikmetiydi.

Oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa, ben oruçluyum desin.

Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Sevgili dinleyenler, oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra,
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım,"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım,"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Akra dinliyorsunuz.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter oğluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevk-ü sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus ne der dünyayı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, imansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Otomobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Vücudumuzda mikroplar var. Yani şu anda insan vücudu olarak görüyoruz birbirimizi, fakat sayısal olarak %90'ı mikroorganizmadır. Gördüğümüz insan şeklindeki süper organizmanın içerisinde %10'u insan hücresidir sayısal olarak. Ancak bu mesela bağırsaklarımızda yaklaşık 2 kiloya yakın şey vardır. Mikrop vardır, yani mikroorganizma, çoğunluğu bakteri olmakla beraber cildimizde vardır, ağız mukozamızda vardır falan. Şimdi yani biz bu canlıları, mikropları tüketiyoruz. Mesela yoğurt yedik, yoğurdun içerisinde bakteriler var. Bak, yediğimiz zaman, tükettiğimiz zaman bunlar mide asidinde bir miktar ölebiliyor, ölüyor. Kalanlar bağırsağa geçiyor. Bağırsakta yaşayabilenler işte bizim için faydalı bakteri oluyor. İşte bunlara biz probiyotik diyoruz. Yani fermente gıdalarda bunlar bulunuyor. İşte kefirde, yoğurtta, efendim turşuda gibi. Veya başka ne yapıyoruz? Mesela tarhanada bunlar böyle şey olan fermente ürünler. Ekmek aynı şekilde mesela. Ekmekte mayalanıyor, ekmek kabarıyor ya. O mikroorganizma şekeri yiyor ve gaz ve etil alkol açığa çıkıyor. O gaz şişiriyor. İşte gözenek gözenek delikler oluşuyor mesela. O da bir şekilde işte fermentasyona uğramış oluyor. Yani fermente gıdalar böyle bir şey. Dolayısıyla probiyotikler, içerisinde faydalı mikroorganizmaların olduğu gıdalar, probiyotikli gıdalar diyebiliriz. Prebiyotikler ise bu bakterileri besleyen gıdalar. Şimdi bizim bağırsaklarımızda 2 kiloya yakın milyarlarca mikrop var ve onları biz besliyoruz. Bizim yediğimiz gıda artıklarıyla onlar besleniyor. Ancak mesela her gıda onlara ulaşmıyor. Mesela gazoz içtik, içerisinde efendim fruktoz şurubu, glikoz şurubu veya çay şekeri var. Efendim bu çay şekeri kalın bağırsaklarımıza ulaşmaz. İnce bağırsaklarımızda emilir, kana geçer. Bakterilere ondan bir şey düşmez. Ne düşer bakterilere? Pazardan aldığımız gıdalar, meyveler, sebzeler. Meyveler ve sebzelerin içerisinde ince bağırsakta sindirilemeyen lifler var. Bunlar lifli gıdalar diyoruz. Onlar sindirilemiyor ve dışkının da temelini oluşturuyorlar. Bunlar kalın bağırsağa ulaştığı zaman bakteriler için gıda oluyor ve onlar onunla besleniyorlar. İşte bakterilerin besleneceği gıdalara da prebiyotik diyoruz. Bir yediğimiz gıdalarda ne kadar uygun ve çok prebiyotik varsa o bizim bağırsaklarımızı olumlu besliyor. Bu niye önemli? Bağırsaklarımızdaki bu bakterilerle bizim sağlığımız direkt ilişkili. Onları, daha doğrusu şöyle söyleyelim, bitkisel prebiyotikleri biz bol tüketirsek o gıdalarla beslenen mikrop türleri çoğalıyor. Mikroorganizma türleri çoğalıyor. Onlar da bize faydalı moleküller üretiyor. Onlar da kanımıza geçiyor. Bizim sağlığımızı olumlu etkiliyor. Ancak hayvansal gıdalarla ağırlıklı olarak beslenirsek, o zaman onlarla beslenen, yani o hayvansal gıda artıklarıyla beslenen mikroplar, mikroorganizmalar çoğalıyor. Onlar çoğalınca da bize bazı zararlı moleküller üretiyor. O yüzden orada uygun mikroorganizma türlerinin çoğalmasını sağlamamız lazım. Onlar da bol meyve sebze tüketmekten geçiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

0: Allah-u Teala Hazretlerine bir Müslümana sevinç vermek, onun içine, gönlüne sevinç ithal etmekten daha sevimli bir şey yoktur. Yani Allah Müslüman kulun, Müslüman kardeşini sevindirmesini, onu sevindirecek bir şeyler yapmasını, sonuç olarak gönlünü hoş etmesini çok seviyor. Allah yanında en sevgili işlerden birisi senin Müslüman kardeşinin içine sevinç sokman, sevinç vermenden, gönlünü hoş etmenden daha sevgili bir şey, hiçbir şey yoktur diye bildiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

dağlarda, bayırlarda dolaşmış, yerdeki bitkilerden ve ağaçlardaki meyvelerden yiyerek yaşamış, insanları Tevrat'ın emirlerine davet etmişti. Bu arada irtidat eden kral onu yakalatmak için adamlar göndermiş fakat ele geçirememişti. İşte bu dönemde İlyas aleyhisselam bir gece bir yaşlı kadının evine sığınmış, kadının hasta olan oğlu Elyesa'ya dua edip iyileşmesini sağlayınca anne oğul ona iman etmişlerdi. Değerli dinleyenler, İlyas aleyhisselam İsrail oğullarının iman etmemeleri üzerine Allah'a dua etmiş ve onun duasıyla o beldeye 3 yıl hiç yağmur düşmemiştir. Hayvanat, bitkiler ve ağaçlar kuraklıktan mahvoldu. İnsanlar çok şiddetli bir kuraklık ve darlık içine düştüler. Daha sonra halkının talebi üzerine Hazreti İlyas yeniden dua etmiş ve Allah'ın izniyle yağmur yağarak bereket olmasına rağmen yine İlyas aleyhisselama iman etmemişler, ne putperestlikten ayrılmışlar ne de Hakk'a dönmüşlerdi. Rivayete göre kavminin yağmur mucizesinden sonra hala iman etmediklerine kızan İlyas aleyhisselam Allahu Teala'ya yeniden dua etti ve kendisini bunların arasından kurtarmasını diledi. Rivayete göre kendisine filan gün filan yerde sana gelecek renkli bir hayvanı gördüğün zaman ona bin denildi ve bunun üzerine belirlenen gün ve yerde yanında Elyesa aleyhisselam da varken gökten gelen ateş gibi bir ata binip havalanmış, nübüvvet simgesi olarak da aşağıda kalan Elyesa'ya hırkasını atmış ve semaya refedilmiştir. Ayrıca İlyas aleyhisselamın halen sağ olduğu, her yıl hac mevsiminde Hızır aleyhisselamla buluştukları da rivayet edilmektedir. Halk arasında bu buluşma Hızır İlyas, Hıdrellez şeklinde simgelenmiştir. Ancak şurası unutulmamalıdır ki bu rivayetler İsrail oğullarının Tevrat kökenli rivayetleridir. İşin doğrusunu en iyi Allah Celle Celaluhu bilir.

Kıymetli dinleyenler, İsrailoğulları ardı ardına gelen peygamberlerle alay ederek, iman etmemiş gibi tutarsız davranışlarla yaşayıp giderken, layık oldukları bela ve cezayı Asurlulardan, Babil hükümdarı Buhtun-Nasr'dan bulmuş, karşı koyamayacakları bir orduyla üzerlerine gelen Buhtun-Nasr'ın önünde telef olmuşlardı. Bu hükümdar, ordusuyla her tarafı yakıp yıkmış, insanları öldürmüş, hatta Mescid-i Aksa'yı hayvanlarına ayrı olarak kullanmış. Tevrat nüshalarını yakıp, ortadan kaldırarak, Tevrat okuyan pek çok insanın kanına dökmüş, kadın ve çocukları esir ederek Babil'e götürmüş ve ağır işlerde çalıştırmıştı. Buhtun-Nasr'ın ölümünden sonra yerine geçen Babil hükümdarı, ellerinde esir olan İsrailoğullarını serbest bırakmış ve yurtlarına dönmelerine izin vermişti. Mısır'dan ayrılalı beri, Firavun'un zulmünü unutan ve unuttukları için peygamberlere zulüm etmeye varıncaya kadar yapmadıkları rezalet kalmayan İsrailoğulları, iyi bir sille yemiş, kendilerini hakka davet edenlere oynadıkları türlü oyunların cezasını çekmişler, iyilikten anlamayınca ceza ile karşılaşmışlardı. Allah'ın takdiriyle onlara musallat olan Buhtun-Nasr, Mısır'da görmedikleri eziyetleri ederek peygamberlerin çektikleri çilenin intikamını almıştı. Bu arada İsrail oğullarını kırıp geçiren Asurlular da azmışlar, kötülükler çoğalmış, bozgunculuk bütün hayatı kaplamış, putlara tapanlar çoğalmış, çeşitli ahlaksızlıklar yapılır olmuştu. Çok kalabalık bir nüfusa sahip olan Asurluların baş şehri Ninova'da yaşayan Yunus bin Matta isimli bir genç, Allahu Teala'nın özel bir ikramına nail oldu. Kendisine Ninova halkına peygamber olduğu tebliğ edildi. İşte programımızın bu bölümünde Kur'an-ı Kerim'de adı geçenlerden olan bu peygamberi, Yunus Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız efendim.

Hazreti Yunus Aleyhisselam. Adı Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerdendir. Babası o daha doğmadan vefat etmiş, annesi onun doğumu ve çocukluğu sırasında birçok harikulade olağanüstü haller görmüştü. Yunus Aleyhisselam doğup büyüdüğü Ninova'da emin, yalan söylemeyen, yardımseven bir kişi olarak meşhur oldu. 30 yaşına geldiğinde Ninova ahalisine peygamber olarak gönderildi. Soyu Yunus bin Matta, Bünyamin bin Yakup, bin İshak, bin İbrahim olmak üzere İbrahim Aleyhisselam'a dayanmaktadır. Matta, Yunus Aleyhisselam'ın annesiydi. Peygamberlerden Yunus bin Matta ile İsa bin Meryem Aleyhisselamlardan başka hiçbiri annesine nispetle anılmamıştır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de onu Zünun, balık sahibi diyerek anar. Ninova'daki İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Ayeti celilede, şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi buyurulmaktadır.

Yunus Aleyhisselam'ın Yakup Aleyhisselam'ın torunlarından olduğunu Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti kerimelerinden anlamaktayız. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyetmiş ve Davud'a da Zebur'u vermiştik. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Yunus Aleyhisselam'ın nüfusu 100 bini aşkın bir şehrin halkına uyarıcı ve tevhide çağırıcı bir peygamber olarak gönderildiği Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmektedir. Onu 100 bine, hatta daha da fazla kimselere Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Onun peygamber olarak gönderildiği Ninova şehri, Dicle Nehri'nin kıyısında şimdiki Musul'un yerinde bulunmaktaydı. Bu beldenin insanları küfrün içinde bulunuyorlardı ve putlara tapmaktaydılar. Yunus Aleyhisselam onlara küfürden ve putperestlikten nehyetmek, küfürlerinden dolayı tevbe ettirmek, Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine inanmalarını emretmek üzere gönderilmişti. Putlara tapan Ninova halkını 33 yıl boyunca Allah'a iman ve ibadet etmeye, küfürden kurtulmaya davet etti. Tebliğde bulundu ve peygamberlik vazifesini yerine getirdi. Ancak sadece 2 kişi ona iman etti. Kavmi ona iman etmedikleri gibi birçok eza ve cefada bulundular. Onunla alay ettiler. Fakat Yunus Aleyhisselam yılmadan ve ümitsizliğe kapılmadan onları hak dine davet etti. Allah-u Teala'nın azabıyla korkuttu. Fakat Ninova halkı tek bir kişinin hatrı için azap inip herkesi yok edecekse müsaade et bu azap gelsin deyip alay edip tehdit ettiler. Yunus Aleyhisselam bütün samimi dilekleri ve gayretlerine rağmen küfürde ısrar edip eğlenen, önemsemeyen, hakaret eden, tehdit yağdıran kavmini Allah'a havale ederek onların arasından ayrıldı. Zünnunu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştırmayacağımızı, kurtulacağını zannetmişti. Resulü, o halde sen Rabbinin hükmüne sabret. O balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o kavmine karşı öfke ve kederle dolu olarak Allah'a seslenmişti. Allah-u Teala Yunus Aleyhisselam'ın bu hali üzerine ona kavmini 40 gün daha imana davet etmesini, belki aklını kullanan ve selamet bulan olur diyerek sonrasında azabının geleceğini, eğer iman etmezlerse helak olacaklarının alameti olarak son 3 günde yüzlerinin renginin değişeceğini bildirince Yunus Aleyhisselam tekrar Ninovalıların arasına döndü. Allah'ın emri olmadan milletini terk etmeye kalkışması üzerine Yüce Allah şöyle buyurmuştu. O halde Resulüm, şeriatın tesisinde eziyetlere diğer peygamberlerin azim, sabır sahibi olup sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için azap konusunda acele etme. Yunus Aleyhisselam halkına yeni durumu bildirip canla başla tekrar tebliğine başladı. 40 gün boyunca kavmini gitgide battıkları karanlıklardan kurtuluşa çıkarmaya çalıştı. Fakat Hazreti Yunus sanki karşısında bulunan taşlara, ağaçlara söz söylüyor gibiydi ve kimse umursamıyordu. 37 gün aralarında kaldı. Kavmi yine inanmadı. Bunun üzerine Yunus Aleyhisselam, "O halde 3 güne kadar başınıza gelecek azabı bekleyin. Bunun alameti önce benizleriniz sararacaktır." buyurdu ve ilahi bir emir gelmeden aralarından ayrıldı.

Yunus Aleyhisselam kavmini terk etmekte sabırsızlık gösterdi. Ardına dahi bakmadan kasabadan uzaklaşabildiği kadar uzaklaştı. Yunus Aleyhisselam'ın haber verdiği gün gelince Ninovalıların benizleri sarardı. Gökyüzü karardı, şehri simsiyah bir duman kapladı. Herkesi korku ve telaş sardı. Feryat ve figana başladılar. Yunus Aleyhisselam aramızdaysa korkmayın. Eğer gitmişse azap bizi helak edecektir diye söyleştiler. O zaman Allahu Teala kalplerine pişmanlık hissini verdi. Onlar tövbe etmek arzusuyla yaşlı salih bir zata geldiler ve ne yapmaları gerektiğini sordular. O zata henüz azabın gelmesine 2 gün olduğunu ve tövbe etmelerini ve azabı kaldırması için dua etmelerini tavsiye etti. Bunun üzerine Ninova halkı şehrin yakınındaki bir yüksek tepeye çıkıp Allahu Teala'ya ve onun peygamberi Yunus Aleyhisselam'a iman ettiler. Allahu Teala'ya dua edip azabı kaldırmasını niyaz ettiler. O zamana kadar yaptıkları her türlü kötülük ve haksızlığa da tövbe ettiler. Hatta öyle oldu ki evlerindeki başkasına ait olan taşları söküp sahiplerine iade ettiler. Bunun üzerine Allahu Teala tövbelerini kabul edip azabı üzerlerinden kaldırdı. Onlar da sonunda Allah'a iman edip tevhide sarıldılar. Onların tövbe edip hakka dönüşlerini ifade eden ayetin meali şöyledir. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit olundukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik. Fakat o azabı gördükleri vakit inanıp da imanları kendilerine fayda veren bir memleket halkı olsaydı ya. Ancak Yunus'un kavmi hariçtir. Çünkü bunlar azabın geleceğini sezip hemen tövbe ve iman edince dünya hayatında rezil ve rüsva olma azabını kaldırmış, onlardan kaldırdık ve onları bir zamana kadar yaşatıp faydalandırdık.

Yunus Aleyhisselam, azabın gelmesine kalan 3 günün bitmesini beklemeden, Allah'ın müsaadesi ve hicret izni olmadan, kavmine olan kırgınlığından dolayı onlara gelecek azabı görmek istemediğinden sabırsızca hareket etmiş, aceleyle sahile gidip limanda yola çıkacak ilk gemiye binmişti. Allah'ın kendisi için vereceği hükmü beklemeden sahilden ayrılan gemiyle birlikte kavminden uzaklaştı. Gemi bir müddet seyredikten sonra durdu ve kımıldamaz oldu. Gemidekiler şaşırıp kaldılar. Ne kadar çalıştılarsa da gemiyi bir türlü yürütemediler. Sonra da aramızda bulunan bir suçlu yüzünden gemi yürümüyor diye aralarında söylendiler. Geminin batmasından endişe edip paniğe kapıldılar. Durumu uğursuzluk kabul edip, burada efendisinden kaçan bir kul vardır. Kura atalım, o meydana çıkar diye söyleştiler. O zamanki adetleri, kura kime isabet ederse onu ceza olarak denize atmaktı. Adetleri gereği kura çektiler. Kura Yunus Aleyhisselam'a çıktı. O zaman Yunus Aleyhisselam, bunun kendisi hakkında ilahi bir imtihan olduğunu kabul edip tevekkülle, "O asi kul benim," dedi. Gemidekiler Yunus Aleyhisselam'a bakıp salih bir kimse olduğunu anlayıp, "Bu zat köleye benzemiyor," diyerek yeniden kura çektiler. Kura yine Hazreti Yunus'a isabet etti. Üçüncü defa çekilen kura da yine Yunus Aleyhisselam'a isabet etti. Bazıları şüphesiz bu kişinin suçu olmadı dediler. Yunus Aleyhisselam gemi yolcularını Allahu Teala'ya iman etmeye davet etti. Fakat gemidekiler Yunus Aleyhisselam'ı denize attılar. Denize atılan Yunus Aleyhisselam'ı bir balık yuttu. O zaman Cenab-ı Hak balığa emredip onu yaralamamasını, kemiklerini kırmamasını bildirdi. Balık bu hal üzere Hazreti Yunus'u alıp denizin derinliklerinde kayboldu. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmiştir. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Yunus Aleyhisselam balığın karnında sağ, aklı başında ve şuuru yerindeydi. Balığın karanlık vücudunda çok üzgün bir halde, "Ya Rabbi, emir ve hüküm senindir. Fakat Ninova'ya dönmeye ve kavmimi imanlı bir şekilde görmeye ümidim sonsuzdur. Bütün bunlara rağmen senin takdirin neyse ona razıyım," dedi. O sırada bazı sesler işitti. "Bu nedir acaba?" diye söylendi. Allahu Teala ona balık karnında olduğunu vahyederek, "Ey Yunus, bu sesler beni denizde zikreden canlıların sesleridir," buyurdu. Yunus Aleyhisselam balığın karnında dahi her zaman zikre devam ediyordu. Melekler onun sesini işitip Allahu Teala'ya arz ettiler. Allahu Teala, "Bu kulum Yunus'un sesidir. Bir hali sebebiyle onu denizde bir balığın karnında hapsettin," buyurdu. Yunus Aleyhisselam, "La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin," diyerek ayeti celilede bildirilen duasına devam etti. Zünnunu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştırmayacağımızı, kurtulacağını zannetmişti. Nihayet balığın karnında karanlıklar içinde kalınca, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendine zulmedenlerden oldum," diye yalvarmıştı. Bu duası ve tesbihi onun kurtuluşuna sebep oldu. Balığın karnında 3, 7 veya 40 gün kaldıktan sonra kurtuluşa erdi. Yunus Aleyhisselam'ın duasının kabul edildiği ve Allah tarafından bağışlandığı Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getirilmiştir. "Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı." Gücü her şeye yeten Yüce Allah, balığın karnındaki Hazreti Yunus'u öldürmedi. Bir süre sonra balık onu ağzıyla sahile bırakmıştı.
Rivayete göre Yunus Aleyhisselam balığın karnında 40 gün kadar kaldıktan sonra Muharrem ayının 10. günü, Aşure günü çıktı. Balık onu çıkarıp sahile bıraktığında Yunus Aleyhisselam zayıflamış, bitkin, hasta bir durumda ve himayeye muhtaçtı. Cenab-ı Hak orada Hazreti Yunus'u güneşin yakıcı sıcağından gölgelendirerek geniş yapraklı, çabuk büyüyüp yükselen bir ağaç veya bitki bitirdi. Bu ağaç sinek ve haşeratın zararını da önlemekteydi. Cenab-ı Hak bir rivayette o bitkiden Hazreti Yunus'a süt damlattı. Diğer bir rivayette dağ keçisini emrine verdi. İyice kuvvetleninceye kadar o dağ keçisi sabah akşam gelip Hazreti Yunus'u emzirdi. Onun kurtuluş ve daha sonraki hali Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmiştir. Ama o bizi tesbih etti. Biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Şayet Rabbinden bir nimet ona yetişmeseydi, sabırsızlığından mutlaka yerilmiş, kötü bir halde, çıplak ve ıssız bir alana atılacaktı. Fakat Rabbi duasını kabul edip tekrar onu seçti de yeniden vahyine devam edip onu iyilerden yaptı. Yunus Aleyhisselam kendine gelince Allah-u Teala'ya şükredip ibadete başladı. Bir gün kendisine gölge veren ağacın kuruduğunu görüp üzüldü. Allah-u Teala ona vahyedip kavmine dönmesine emir buyurdu ve kavminin tövbelerini kabul ettiğini bildirmesini emretti. Yunus Aleyhisselam kavmine gitmek üzere yola çıkıp Ninova şehri yakınlarına gelince gördüğü bir çobana kavminin durumunu sordu. Çoban da peygamberleri olan Yunus Aleyhisselam onlara darılıp gittiğinden kendi başlarında kaldılar. Cenab-ı Hak onlara azap gönderdi. Azap bulutları başları üzerinde 3 gün 3 gece durdu. Fakat onlar 1001 pişmanlık duyarak Yunus Aleyhisselam'ı aramalarına rağmen bir yerde bulamadılar. Dualarla, niyazlarla, tövbe istiğfarlarla Allah'a yakardılar. Neticede Allah-u Teala onları bağışladı. Üzerlerinden azabı kaldırdı. Şimdi yolları gözetip kendilerine emir ve yasakları öğretecek Yunus Aleyhisselam'ın gelmesini bekliyorlar dedi. Yunus Aleyhisselam kendisinin bekledikleri kimse olduğunu ve gidip onlara haber vermesini istedi. Çoban Ninova'ya gidip Yunus Aleyhisselam'ın geldiğini haber verdi. İlk anda Yunus Aleyhisselam'ın geldiğine inanmayan Ninova halkı ağacın ve koyunun dile gelip konuşması neticesinde inandılar. Yunus Aleyhisselam'ın bulunduğu tarafa gittiler. Yunus Aleyhisselam'ı namaz kılarken buldular. Namazdan sonra onu hasretle kucaklayıp özür dilediler. Beraberce şehre döndüler. Bundan sonra Yunus Aleyhisselam onlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlattı. Kavmi mesut ve iyilik üzere oldular. Rivayete göre Yunus Aleyhisselam 83 yaşında ibadet halindeyken Ninova'da vefat etti. Vefat ettiği yer hakkında başka rivayetler de vardır. Değerli dinleyenler, bugünkü son bölümümüzde ismi Allah tarafından verilen ve İsrailoğullarına gönderilen son peygamberlerden biri olan Yahya Aleyhisselam'ı tanımaya gayret edeceğiz inşallah. Hazreti Yahya Aleyhisselam. Bir mucize eseri olarak doğan teyzesinin oğlu Hazreti İsa gibi onun ihtiyar bir baba ve kısır bir anneden dünyaya gelişi de bir mucizedir. Zekeriya Aleyhisselam 99 veya 120 yaşına geldiği halde neslini devam ettirecek bir evladı yoktu. Hanımı da 98 yaşındaydı. Gerek kendisinin gerekse hanımının çocuk sahibi olma yaşları geçmişti. Fakat içine evlat sevgisi düşüp kendisine salih bir evlat ihsan etmesi için Allah-u Teala'ya çok dua etti. Allah-u Teala Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını kabul ederek Yahya Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'de ona müjdeledi. Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Zekeriya, mihrap denen mabet odasında durup namaz kılarken melekler ona şöyle seslendi. Muhakkak ki Allah seni, kendisinden olan bir kelimeyi, İsa'yı tasdik eden, kavmine efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak olan Yahya ile müjdeliyor. Allah şöyle buyurdu.
Ey Zekeriya, hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Ayet-i celileleriyle haber verildiğine göre Yahya aleyhisselam Hazreti Zekeriya'nın oğluydu ve Yahya adı da Allah tarafından verilmişti. Annesinin ismi Elisa olup İmran'ın kızıydı. Hristiyanlar Elizabeth diye anarlar. Hazreti İsa gibi Hazreti Yahya'nın da doğumundan önce peygamber olacağı belirtilmiş olup seçilmişlerden olduğu ve kendisine peygamberlik verildiği şu ayet-i celileyle bildirilmiştir. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi iyilerdendi. Yahya aleyhisselamın yüzü güzel, kaşları çatık, saçları seyrek, burnu uzun, sesi ince ve parmakları kısaydı. Kıldan dokunmuş elbise giyer, arpa ekmeği yerdi. Tevazu ve şefkat sahibi olup itaatkar ve halim selimdi. Yahya aleyhisselamın ne bir dinarı, ne bir dirhemi, ne barınacak bir meskeni, ne bir kölesi, ne de bir cariyesi vardı. O İsa aleyhisselamdan 6 ay önce dünyaya gelmişti. Yani ondan 6 ay büyüktü. Dolayısıyla Musa aleyhisselamın şeriatıyla amel eden peygamberlerin de sonuncusuydu. Daha küçük yaştayken kendisine hikmet verilmişti. 4 yaşlarındayken yaşıtı olan çocuklar kendisine ''Ey Yahya, bizimle gel oynayalım'' dedikleri zaman ''Ben oyun için yaratılmadım'' derdi. Onun küçüklüğünden itibaren böyle temiz, saygılı ve ibadet ehli olduğu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmiştir. ''Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl'' dedik ve daha çocukken ona hikmeti, ilmi, derin ve ince anlayışı verdik. Tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik de ihsan ettik. O çok muttakiydi. Annesine ve babasına da itaatkardı. Asilik eden bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, dirileceği günde ona selam olsun. Yahya aleyhisselam 8 yaşlarındayken Beytül Makdis'in Mescid-i Aksa'nın hizmetine girmiş, 15 yaşlarına kadar orada gündüzleri hizmet, geceleri ibadet etmiştir. Allah'ın emrettiği gibi Allah'ın kitabına sarılmıştı. Öğrendiklerini İsrail oğullarına anlatır, onları Allahü Teala'nın emirlerini yapmaya, yasaklarından kaçınmaya davet ederdi. Yahya aleyhisselam rüşt, olgunluk çağına ulaştığı zaman kendisine Allahü Teala tarafından peygamberlik emri bildirildi. İlk önce Musa aleyhisselamın bildirdiği dinin esaslarına uyması ve Tevrat'ın hükümlerini insanlara tebliğ etmesi emredildi. İsa aleyhisselama İncil nazil olup Tevrat'ın hükmü kaldırılınca İsrail oğullarını İncil'in emir ve yasaklarına uymaya

0: çağırdı. Daha sonra Şam'a giderek insanları hak dine davet etti. Kıymetli dinleyenler, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir hadisi şeriflerinde onun bu mücadelesi hakkında şöyle buyurdu. Yüce Allah, Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselama hem kendisi amel etmek hem de amel etmeleri için İsrail oğullarına emretmek üzere 5 kelime emretmişti. Kendisi bu hususta biraz ağır ve yavaş davranınca İsa aleyhisselam ona bunu hatırlatınca Allah'tan korkarım diyerek hemen halkını toplayıp tebliğini yaparak şöyle dedi. Yüce Allah bana hem kendim amel edeyim hem de amel etmenizi size emredeyim diye 5 kelime emretti. Onların ilki Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmaksızın ona ibadet etmenizdir. Hiç kuşkusuz size Yüce Allah yarattı ve rızkınızı vermektedir. Öyleyse Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmaksızın ibadet ediniz. İkincisi Allah size namaz kılmanızı emretti. Namaza durduğunuzda yüzünüzü sağa sola çevirmeyiniz. Şüphe yok ki Yüce Allah kulu yüzünü başka tarafa çevirmedikçe hep ona yöneliktir. Üçüncüsü, Allah size orucu emretti. Hiç şüphesiz oruçlunun ağzının kokusu Allah'ın katında mis kokusundan daha güzeldir. Dördüncüsü, Allah size sadakayı emretti. Beşincisi, Allah size kendisini çok zikretmenizi, anmanızı da emretti. Çünkü kul Allah'ı zikirle meşgul oldukça şeytandan korunur. Değerli dinleyenler, Yahya aleyhisselam da babası Zekeriya aleyhisselam gibi İsrailoğulları tarafından şehit edildi. Şehit edildiğinde 32 yaşlarında olduğu rivayet edilmektedir. İsrailoğullarının Allah'a isyanları, korkusuzca ve hunharca işledikleri cinayetler onlara bir fayda sağlamadı. Kazandıkları ün sadece peygamberlerini katleden zalimler oldu. Fakat Allah'ın peygamberleri yeryüzünde ve Allah'ın huzurunda en yüce makamların sahibi olarak şan ve şeref kazandılar. Yahya aleyhisselama ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

İslam'ı sevdirmek için niye mecbursunuz? Kendinizi sevdirmeye mecbursunuz. Kendinizi sevdirmek için süslenmeye mecbursunuz. Aynanın karşısına geçeceksiniz, taranacaksınız, güzel giyineceksiniz, dişlerinizi fırçalayacaksınız, cici elbiseler giyeceksiniz, takıp takıştıracaksınız. Efendim bu bir, bu şekil. Ondan sonra ne yapacaksınız? Güzel hareketler, davranışlar da bulunacaksınız. Bir hareket yapacaksınız, herkes aa diyecek, hoşuna gidecek, beğenecek. Aa, Müslümanlar da böyle yapar mı? Tabii ne sandın ya, böyle yapar. Peygamber Efendimiz de böyle yapmış. Kendinizi sevdirerek ne yapacaksınız? İslam'ı sevdireceksiniz. Allah aşkına İslam'ı sevdirmek için ne yapmanız lazım? Sevimli konuşmanız lazım. Sevimli davranmanız lazım. Sevdirecek işler, hayır hasenat yapması lazım. Lütfen içtimai sevgi ve kaynaşmayı sağlamak için vazife görün. Çimento gibi vazife görün. Çakılları, şeyleri, kumları birleştirip bir beton, efendim, set, sağlam bir duvar yapmak hususunda çalışın. Efendim, bir çalışma yapmak zorundayız aziz ve muhterem kardeşlerim. Tabii bunların hepsinin temeli insanın kendisinin sevgiyi bilmesiyle olur. İnsanın sevgiyi bilmesi tasavvufla olur, zikirle olur. Zikri kesirden, çok zikirden aşkullah, muhabbetullah, şevkullah hasıl olur. Aşık olur insan. Nasıl aşık olur? Mevlana gibi aşık olur. Yunus Emre gibi aşık olur. Çünkü canlı bir insan, heyecanlı bir insan, gayretli bir insan tek başına da olsa çevresinde bir oluşum meydana getirebiliyor. Efendim bir hareket meydana getirebiliyor. Mali imkanı da topluyor, sağlıyor ve bir takım hayırlı hizmetleri de yapıyor. Bir kızcağızımız bizim müesseselerimizde yetişmiş, evlenmiş, Anadolu'nun falanca şehrine, kasabasına gitmiş, tek başına bir hareket meydana getirebiliyor. Yani aşka bağlı bu iş. Aşka ve şevke bağlı. Aşk ve şevk olunca olabiliyor. Yani biraz daha efendim, gayrete gelmenizi istiyoruz.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 29.
1: Mülk Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. Adını, baş kısmında geçen ve Allah'ın kainatı yaratıp yönetmesinden ortaya çıkan, mülk ve hakimiyetten söz etmesinden alır. Hazreti Peygamber, Mülk Suresinin kabir azabından koruyan bir kurtarıcı olduğunu söylemiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mülk, hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O her şeye kadirdir. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır. Yedi göğü, birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak, orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz, aradığı kusuru bulamayıp, yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Andolsun ki biz, dünyaya en yakın göğü kandillerle donattık. Hem de onları şeytan ve benzerlerine göktaşı şeklinde atılacak şeyler yaptık ve onlara çılgın, alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü bir gidilecek yerdir. Onlar oraya atıldıkları sırada onun kaynarkenki gürlemesini işitirler. O cehennem kâfirlere öfkesinden neredeyse parçalanacak. İnkarcılardan her bir topluluk içine atıldıkça onun bekçileri onlara sorarlar. Size bunu haber veren hiç uyarıcı peygamber gelmedi mi? Onlar evet derler. Doğrusu bize bu azabı haber veren bir uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir şaşkınlık ve sapıklık içindesiniz dedik. Ve eğer peygamberleri dinlemiş yahut akıl etmiş olsaydık, şimdi şu çılgın ateşin ehli içinde olmazdık derler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Bırak artık o çılgın alevli ateş ehli, Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Doğrusu görmedikleri halde Rablerinden korkan, emirlerine uygun yaşayanlar var ya, işte onlar için hem bir bağışlanma hem de büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin, ister onu açığa vurun aynıdır. Çünkü o sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Yarattığını bilmez mi hiç yaratan? O çok lütuf sahibidir. Her gizliyi bilir ve her şeyden hakkıyla haberdardır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık o yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Semada olan meleklerin Allah'ın izniyle sizi yere batırmasına karşı emniyette misiniz? O zaman bir de görürsünüz ki o yer çalkalanıp duruyor. Yoksa siz semada olan meleklerin iznimizle üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesi konusunda güvence mi aldınız? O zaman tehdidim nasılmış bileceksiniz. Resulüm, andolsun ki bunlardan öncekiler de yalanladılar. Fakat beni inkar nasılmış gördüler. Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edip azabından kurtaracak olan askeriniz kimdir? kafirler ancak bir aldanma içindedirler. Yahut Allah rızkınızı tutar keserse, artık size kim rızık verecek? Doğrusu onlar bir azgınlık ve hakikatlerden uzaklaşmada ısrar ediyorlar. Yüzüstü kapanarak giden kafirler mi daha doğru, yoksa doğru yolda dümdüz, dimdik yürüyen mi? Resulüm de ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve gönüller veren ancak O'dur. Böyleyken ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde yaratıp yayan ancak O'dur. Ve yalnız O'na toplanıp götürüleceksiniz. İnkarcılar, eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ettiğiniz kıyamet ve azap ne zaman derler. De ki, onun zamanına ait bilgi ancak Allah'ın yanındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Artık onu yakın bir halde görünce, inkar edenlerin yüzleri kararıp kötüleşir ve onlara kendisini davet ettiğiniz azap işte budur denilir. De ki, söyleyin bana, Allah beni ve beraberimdeki müminleri arzunuza göre helak etse, gideceğimiz yer cennettir veya bize merhamet edip esirgerse, size galip oluruz. Bu durumda kafirleri acıklı bir azaptan kim kurtarabilir? De ki, O Allah Rahmandır. Dünyada bütün yarattıklarına merhamet edip nimet verendir. İşte biz O'na inandık ve ancak O'na güvenip dayandık. Artık kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu ileride bileceksiniz. De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Kalem Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını ilk ayette geçen kalem kelimesinden almıştır. 17, 33 ve 48 ila 50. ayetleri Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve onunla yazılanlara andolsun. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen pek evrensel, genel geçerli mükemmel bir ahlak üzerindesin. Fitneye, deliliğe tutulanın hanginiz olduğunu yakında göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz Rabbin, O kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O doğru yolu bulanları da en iyi bilendir. Artık seni ve Kur'an'ı yalanlayan ve bu tavırda olanlara itaat etme. Çünkü onlar arzu ettiler ki sen yumuşak davranasın da taviz veresin. Şirk düzenlerine çatmayasın, uzlaşasın ve hoşlarına gidecek işler yapasın da böylece kendileri de sana yumuşak davransınlar. Şunların hiçbirine boyun eğip yakınlık gösterme. Doğruya eğriye, alabildiğine yemin eden aşağılığa. Daima onu bunu ayıplayana, hep kovuculuk için gezene. Din adına yapılan hayrı, iyi olanı yapmaya daima engel olana, saldırgana, günaha dadanmışa, sert, kaba olana. Bundan başka da kötülükle dine aykırı olanı yapmada damgalı ve soysuz kimseye, malı ve oğulları vardır, çevresi geniştir, güçlüdür diye boyun eğip yakınlık gösterme, izzeti ve ikbali Allah katında ara. Çünkü ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bu evvelkilerin masallarıdır der, burun kıvırır. Biz onun yakında hortumu olan burnunun üzerini damgalayacağız. Rezillik nişanıyla kibrini kıracağız. Resulüm, doğrusu biz o bahçe sahiplerini belaya uğrattığımız gibi bunları da belaya uğratırız.

bugün hiçbir yoksul karşınıza çıkıp oraya girmesin diye fısıldaşarak gittiler. Fakirleri men etmeye güçleri yetecek edasıyla erkenden gittiler. Fakat birdenbire onu harap olmuş, kapkara görünce herhalde yolu şaşırdık, yanlış geldik dediler. Bahçeleri olduğunu anladıklarında ise hayır, asıl mahrum kalmış olanlar biziz dediler. Onların en insaflısı, ben size demedim mi Allah'a sığınıp onu tesbih etmeli değil miydiniz dedi. Onlar, Rabbimizi zulümden tenzih ederiz, hakikaten biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Dediler ki, yazıklar olsun bize, doğrusu biz azgınlarmışız. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine ondan daha hayırlısını verir. Hakikaten biz bütün isteklerimiz için Rabbimize yönelenleriz. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke onlar bunu bilselerdi. Şüphesiz muttakiler için Rableri katında nimetleri tükenmez cennetler vardır. Biz Müslümanları hiç suçlu kafirler gibi yapar mıyız? Size ne oluyor? Bilginiz olmayan şeyler ve ahiret hakkında nasıl hüküm verebiliyorsunuz? Yoksa içinde beğendiğiniz şeyler sizindir diye yazan size mahsus bir kitap var da ondan mı okuyorsunuz? Yahut hükmettiğiniz şeyler sizindir diye üzerimizde sizin için lehinize verilmiş kıyamete kadar sürecek yeminler mi var? Resulüm, sor kendilerine, onlardan hangisi bunun savunucusu olacaktır? Yoksa onların bu sözlerini savunacak ortakları mı var? Eğer sözlerinde doğruysalar, önlerinde sevinç gösterisinde, dilek ve şikayetlerde bulunup putlaştırdıkları ortaklarını da getirsinler. O gün keşfi sağ olacak, hakikat perdesi açılıp etekler tutuşacak ve secdeye davet edilecekler. Fakat namazı kılmayanlar, münafıklar ve riyakarlar buna güç yetiremeyecekler. Artık gözleri dehşetten öne eğik bir halde, kendilerini kımıldayamayacak bir horluk ve aşağılık kaplar. Çünkü onlar dünyada sağ salimken ezanlarla Allah'a secdeye çağrılırlar, fakat büyüklenerek yan çizerlerdi. O halde Resulüm, bu sözü, Kur'an'ı yalanlayan kimseleri bana bırak. Biz kendilerine nimet versek bile onları bilmeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Onlarsa bunu düşünmeyip asiliğe devam ediyorlar. Doğrusu benim tuzağım çok sağlamdır. Kurtulamazlar. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yahut gayba ait bilgi onların yanında da artık mukadderatı onlar mı yazıyorlar? Resulüm, o halde sen Rabbinin hükmüne sabret. O balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o kavmine karşı öfke ve kederle dolu olarak Allah'a seslenmişti. Şayet Rabbinden bir nimet ona yetişmeseydi, sabırsızlığından mutlaka yerilmiş, kötü bir halde çıplak ve ıssız bir alana atılacaktı. Fakat Rabbi duasını kabul edip tekrar onu seçti de yeniden vahyine devam edip onu iyilerden yaptı. Doğrusu o küfre sapanlar, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman az kalsın seni gözlerinin çarpıcı bakışlarıyla yıkacaklardı. Ayrıca hasetlerinden o delinin biridir diyorlardı. Oysa o Kur'an alemler için ancak bir öğüt ve hatırlatmadır. Başkası değildir. Hakka Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını vuku kesin olan kıyamet anlamındaki ilk ayetinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.

Gerçekleşecek olan. Evet. Nedir o muhakkak gerçekleşecek olan? Elbette o gerçekleşecek olan kıyamettir ki onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kavimleri o dehşetle başa gelecek olan kıyameti yalanladılar. Semud'a gelince onlar korkunç bir ses ve sarsıntıyla helak edildiler. Ad kavmine gelince onlar da azgın bir fırtınayla helak edildiler. Allah onu 7 gece ve 8 gündüz köklerini kesmek için ardı ardına onların üzerine musallat etti. O zaman orada olsaydın, o kavmin içi boş hurma kütükleri gibi ölüp yıkılmış olduğunu görürdün. Şimdi onlardan geride kalan bir şey görüyor musun? Firavun da, ondan öncekiler de ve altüst olan yerlerin halkı da, Lut kavmi de hep o günahı işleye geldiler. Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler ve onların getirdiklerini kabul etmediler. O da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. Bilesiniz ki sular tufanla yükselip taştığı zaman onların nesilleri olan sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu size bir öğüt ve ibret yapalım. İşitip belleyen kulaklar da onu bellesin diye. Artık sura bir tek üfürüşle üfürüldüğü zaman yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpılıp ufalandığı zaman işte o gün o en büyük hadise olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök yarılmış, o gün artık her şey yıkılıp yok olmaya yüz tutmuştur. Melekler onun kenarlarında başka göreve çekilmiş durumdadır. O gün Rabbinin arşını bunların üst kısmında bulunan 8 melek taşır. O gün Allah'ın huzuruna size ait hiçbir sır gizli kalmamak şartıyla arz olunursunuz. Artık o gün kitabı sağ elinden verilen der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben zaten hesabıma kavuşacağımı kesin biliyordum. Artık o hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. Toplanacak meyveleri sarkmış yüksek bir bahçededir. Geçmiş günlerde takdim ettiğiniz iyi amellerden dolayı afiyetle yiyin, için denilir. Kitabı solundan verilense der ki, keşke bana kitabım verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim. Keşke o ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Bütün saltanatım da benden yok olup gitti. Allah görevli zebanilere şöyle buyurur. Tutun onu, ellerini boynuna bağlayın. Sonra onu o dehşetli ateşe yaslayın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan bir zincire bağlayın. Cehenneme atın. Çünkü o yüce Allah'a inanmazdı. Yoksulun yiyeceğiyle de ilgilenmez, teşvik de etmezdi. Bugün artık o küfre sapan, inkar edene burada hiçbir yakın akraba ve dost yoktur. İrinden başka yiyecek ve içecek yoktur. Onu bilinçli günah işleyenlerden başkası yemez. Artık gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki şüphesiz o Kur'an hakikaten çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Siz hala ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbinden indirilmedir. Eğer peygamber sözlerin bir kısmını kendiliğinden bizim adımıza uydursaydı, onu kuvvetle yakalar, onun güç ve kuvvetini alır, sonra da onun can damarını keserdik. Sizden hiçbiriniz de buna engel olamazdı. Gerçekten o Kur'an günahlardan korunanlar için bir öğüt ve hatırlatmadır. Fakat biz kesinlikle biliyoruz ki içinizde bunu yalanlayanlar vardır. Muhakkak ki o Kur'an inkarcılara elbet bir hasret, bir iç yarası doğuracaktır.
Şüphesiz o kesin gerçektir. O halde o büyük Rabbinin adını tesbih et ve tenzih et. Me'ariç Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 44 ayettir. Adını 3. ayette geçen Me'ariç kelimesinden almıştır. Me'ariç, Me'ariç'in çoğulu olup yükselme dereceleri demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir kişi başlarına inecek azabı sordu. O kafirlere mahsustur ki onu onlardan hiçbir savacak yoktur. O azap bütün derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh, Cebrail, miktarı sizce 50 bin yıl olan bir gün içinde ona ulaşır. Resulüm, o halde sen güzel bir sabırla katlan. Doğrusu onlar onu uzak görürler. Bizse onu yakın görüyoruz. O gün gök cisimleriyle erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış rengarenk yün gibi olacak. Hiçbir yakın akraba ve dost bir yakınını birbirinin halini sormayacak. Onlar sadece birbirlerine gösterilecekler. Fakat birbirleriyle meşgul olamayacaklar. Suçlu, o günün azabından kurtulmak için ister ki oğullarını, karısını ve kardeşini, kendisini barındıran sülalesini ve yeryüzünde bulunan her şeyi fidye versin de nihayet kendisini azaptan kurtarsın. Hayır, kurtaramazlar. Çünkü o alevli bir ateştir. Başın ve diğer uzuvların derisini kavurup soyandır. O ateş, iman ve itaate arka dönüp de yüz çevireni, malı ve parayı kasada toplayıp da Allah için zekat vermeyip saklayanı kendisine çağırır. Hakikaten insanlardan bir kısmı gayet hırslı ve sabırsız olarak yaratılmış, tatminsiz bir hayata sahiptir. Kendisine şer dokunduğu zaman sızlanıp feryat eder. Ona hayır dokununca da çok cimri kesilir. Ancak namaz kılanlar öyle değildir. Onlar güzel huy sahibi olarak namaza devamlıdırlar. Hiçbir meşguliyet kendilerini namazdan alıkoyamaz. Onlar bilirler ki gerek dilenen, gerekse utancından istemeyip mahrum kalan fakire vermek için mallarında belli bir hak vardır. Onlar, o namaz kılanlar, hesap gününü tasdik ederler. Onlar, Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabına karşı güven içinde olmuş değillerdir. Onlar edep yerlerini, eşleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri dışında herkesten koruyanlardır. Şüphesiz ki onlar bundan dolayı kınanmazlar. Ama bundan ötesini arayanlarsa, işte onlar haddi aşanların ta kendileridir. Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapanlardır. Onlar namazlarını şartlarına ve gayesine uymakla muhafaza edenlerdir. İşte bunlar cennetlerde ikram olunurlar. İnkar edenlere ne oluyor ki sağdan soldan ayrı ayrı gruplar halinde sana doğru boyunlarını uzatıp koşmaktadırlar. Onlardan her biri nimetleri bol, naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, öyle bir şey yok. Biz onları bildikleri atılan meniden yarattık. Yine hayır, durum onların zannettikleri gibi değildir. Doğuların ve batıların Rabbi olan ben yemin ederim ki, şüphesiz o inkar edenleri kendilerinden daha hayırlısıyla değiştirmeye elbette kadiriz. Biz önüne geçilebileceklerden de değiliz. O halde onları şimdilik kendi hallerine bırak. Tehdit edildikleri azap günlerine kavuşuncaya kadar batıl yaşayışları içine dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikilen putlara koştukları gibi kabirlerden süratle çıkacaklar. Gözleri dehşetten öne eğik, kendilerine bir horluk ve aşağılık kaplamış olarak koşarlar. İşte bu

0: onların tehdit edildikleri gündür. Nuh Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını, konusu olan Hazreti Nuh ve tebliğinden almıştır. 28 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz Nuh'u kendilerine acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ben sizin için gönderilmiş apaçık bir uyarıcı peygamberim. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve azap etmeksizin sizi belli bir vakte kadar geciktirsin. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vakti geldiği zaman artık geri bırakılmaz. Keşke bilseydiniz, iman ederdiniz. Nuh tekrar dedi ki, ey Rabbim, hakikaten ben kavmimi gece ve gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların imandan kaçışını artırdı. Doğrusu ben, kendilerini bağışlaman için, imana gelsinler diye ne zaman davet etsem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler. Şirke ve küfre sapmada ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra hakikaten ben onları yüksek sesle davet ettim. Daha sonra ben onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim, hem de gizliden gizliye onlarla konuştum. Dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dileyin, istiğfar edin ve yağmur için dua edin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. İstiğfarınız ve duanız sebebiyle Allah gökten üstünüze bol yağmur göndersin. Sizi mallar ve oğullarla desteklesin. Size bahçeler meydana getirsin ve size ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor da Allah'ın büyüklüğünü takdir edip inanmıyorsunuz? Halbuki o sizi türlü türlü hallere koyarak yarattı. Allah'ın yedi göğün katlarını, katmanlarını birbiriyle ahenkli olarak nasıl yarattığını görmediniz mi? Bunların içinde aya aydınlık verip güneşi de ışık kaynağı bir kandil yapmıştır. Allah bitkilerde olduğu gibi sizi de yerden yetiştirdi. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve mahşerde kabirlerden diriltip çıkaracaktır. Allah onda geniş geniş yollar açıp gidesiniz diye yeri sizin için bir yaygı yapmıştır. Bundan sonra Nuh dedi ki, ey Rabbim, bu öğütlere rağmen doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine ziyandan başkasını artırmayan şımarık, zengin kimselerin peşinden gittiler. Büyük büyük hile ve tuzaklar kurdular. Dediler ki, ilahlarınızı sakın terk etmeyin. Putların en büyükleri olan Veddi, Suva'yı, Yeus'u, Yeuk'u ve Nesr'i asla bırakmayın. Hakikaten onlar birçoğunu saptırdılar. Rabbim, sen de zalimlere şaşkınlıktan başka bir şey artırma. İşte sırf bu günahlarından dolayı tufanla suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan hem kullarını saptırırlar, hem de kendileri gibi ahlaksız ve kafir çocuklar dünyaya getirirler. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, mescide veya gemime gireni, kıyamete kadar gelecek mümin erkekleri ve mümin kadınları sen bağışla. Zalimlere de helakten başka bir şey artırma. Cin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 28 ayettir. Cinler, ruhani, latif varlıklardır. Zariyat Suresinin 56. ayetine göre, bunlar da insanlar gibi sorumludur. Müslüman ve kafirleri vardır. Kafirleri şerlidir. Şeytan da kafirler grubundandır. Bu surede cinlerden bir grubun gelip Hazreti Peygamber'den Kur'an dinledikleri ve iman ettikleri anlatılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Doğrusu biz doğru yola çağıran, hayranlık veren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir şeye asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne bir zevce ne de bir çocuk edinmiştir. Hakikaten bizim beyinsizimiz, iblis ve taifesi Allah hakkında gerçek dışı yalan yanlış şeyler söylüyormuş. Doğrusu biz de insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceğini sanmıştık. Şu da bir gerçektir ki insanlardan bir takım erkekler korkulu durum ve yerlerde bir takım erkek cinlere sığınırlardı da onların azgınlık ve şımarıklıklarını artırırlardı. Hakikaten onlar, insanlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi asla diriltemeyeceğini sanmışlardı. Doğrusu biz melekleri dinlemek için göğü yokladık. Fakat onu sert bekçilerle ve akıp yakan alevlerle dolu bulduk. Ve biz önceden meleklerden haber dinlemek için onların oturulacak yerine otururduk. Artık kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev buluyor. Yeryüzündekilere bir fenalık mı istendi, yoksa Rableri onlar için bir hayır mı diledi? Doğrusu biz bilmeyiz. Hakikaten biz cinlerden iman etmiş iyi kimseler olduğu gibi bunun dışında olan kötüler de var. Biz çeşit çeşit yollar tutmuşuzdur. Hakikaten biz Kur'an'ı dinleyince anladık ki yeryüzünde kalsak da Allah'ı asla aciz bırakamayız. Göğe kaçmakla da onu asla aciz bırakamayız. Elinden kurtulamayız. Hiç şüphesiz biz hidayet rehberini Kur'an'ı dinleyince ona iman ettik. Kim de Rabbine iman ederse ne hakkının eksik verilmesinden ne de zulme ve zillete uğramaktan endişe eder. Doğrusu biz cinlerden Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapan zalimler de vardır. Müslüman olanlarsa işte onlar doğru yolu araştırıp bulanlardır. Hak yoldan sapanlarsa artık cehenneme odun olmuşlardır. Cinlerin bu sözlerinden sonra Allah buyurur ki, eğer onlar, insanlar ve cinler, hak yol İslam'da dosdoğru gitselerdi, bu hususta kendilerini imtihan edelim, imanda sebat eden ve şükredenleri görelim diye, elbette onlara bol bir su, bereket ve rızık verirdik. Kim de Rabbinin zikrinden, ibadet ve itaatinden yüz çevirirse, Rabbi onu şiddeti gittikçe artan çetin bir azaba sokar. Şüphesiz ki bütün secde edilen yerler, mescitler, Allah'a yaklaşmak ve ona teslimiyeti göstermek içindir. O halde Allah ile beraber başka birine sığınıp yalvarmayın. Doğrusu Allah'ın kulu Muhammed kalkıp ona dua ve ibadet ederken, cinler hayretten ya da müşrikler kötülük yapmak için neredeyse etrafında keçeler gibi sımsıkı birbirlerine yapışık oluyorlardı. Resulüm, de ki, ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi ona ortak koşmam. De ki, doğrusu size ne bir zarar ne de bir fayda vermeye kadir bulunuyorum. De ki, doğrusu ben saparsam beni de Allah'ın azabından hiç kimse koruyamaz ve ondan başka bir sığınılacak da asla bulamam. Benim elimden gelen ancak Allah'tan geleni ve onunla peygamberlik görevlerini tebliğdir. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder, emirlerini dinlemez ve kabullenmezse, muhakkak ona ve benzerlerine içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcılarının daha zayıf ve sayısının daha az olduğunu bilecekler. Resulüm, de ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi belirler, kesin bilmiyorum. Bütün görülmeyeni bilen O'dur. O, gizli olanı, seçtiği peygamber dışında kimseye açıklamaz. Ancak onların da önünden ve ardından gözetleyici melekler koyar ki, Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsinler. Çünkü O, onların hepsini ilmiyle kuşatmış ve her şeyi sayısıyla bir bir saymıştır. Müzzemmil Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 20 ayettir. 11 ve 20. ayetleri Medine'de inmiştir. İlk ayetindeki kelime surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen Resulüm! Gece ya biraz uyumanın dışında kalk, ibadet et, ya da yarısında kalk. İster o yarısından biraz eksilt, ister onu biraz artır. Kur'an'ı da tertil ile oku. Doğrusu biz, senin üzerine sorumluluğu ağır bir söz olan Kur'an'ı vahyedip bırakacağız. Gerçekten gece, ibadete kalkış, kendini vermen için daha uygun ve okuyuş bakımından da daha etkilidir. Çünkü gündüzde senin uzun meşguliyetin vardır. Gece gündüz Rabbinin ismini an ve ibadet için her şeyden, masivadan, dünya sevgisinden kesilerek ona dön. O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız onu vekil tut, ona bağlan ve yalnız ona kulluk et. O puta tapanların söylediklerine karşı dayan, metanetli ol. Onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl. Varlık sahibi olup da seni yalan sayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda boğazlarına takılacak bukağalar, şiddetli bir ateş, bir de boğazdan geçmeyen bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır, dağlar dağılıp çökmüş bir kum yığını olur. Ey insanlar! Size emirleri tebliğ eden ve kıyamet günü de üzerinize şahit olan bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Firavunsa o Resul'e karşı geldi, Allah yerine kendi emirlerini geçerli kıldı. Biz de onu en ağır bir ceza ile yakalayıp alıverdik. Eğer inkar ederseniz, şiddetinden çocukları bile ak saçlı bir ihtiyar yapıverecek, o günün şiddetinden nasıl korunacaksınız? Gök, o günün dehşetinden dolayı yarılmış, onun vaadi mutlaka yerine gelmiştir. Şüphesiz ki bu ayetler bir öğüt ve uyarıdır. Artık kim dilerse Rabbine giden bir yol seçer. Resulüm, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ayakta durup ibadetle geçiriyorsun. Ve seninle beraber olanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, ölçer. Allah sizin onu, o gece ayakta durma miktarını böyle sayıp tam başaramayacağınızı bildi de sizi affetti. Farz kılmayıp onu kolaylaştırdı. Artık namazda Kur'an'dan kolay gelen miktarı okuyun. O içinizden bir kısmının hasta durumda, diğer kısmının Allah'ın lütfundan nasip arayarak yeryüzünde yol kat edecek ve bir diğerinin de Allah yolunda savaşacak olduğunu bilmektedir. O halde ondan kolay gelen miktarı okuyun. Farz namazı da hakkıyla kılın. Zekatı verin ve Allah'a güzel, gönül hoşluğuyla bir borç verin. Karşılığını Allah'tan almak üzere iyilik yapın. kendiniz için önden, dünyadayken ne gönderirseniz, Allah katında onu daha hayırlı ve mükafatça daha büyük bulacaksınız. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Müddessir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 56 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve örtüsüne bürünen anlamındaki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen Resul! Kalk insanlara uyar. Rabbini tekbir et, büyükle. Elbiseni, kendini, kişiliğini ve seni çevreleyeni her türlü kirden arındır. Azaba götürecek şeyleri terke devam et. İyiliği karşılığında daha çoğunu umarak yapma. Rabbin için her şeye katlan. O sura üfürüldüğü zaman, işte o gün zor bir gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına, hiçbir şeysiz, çıplak yarattığım adamı da bana bırak. Ona hem bolca mal verdim, hem de yanında hazır bulunan oğullar verdim. Kendisine bu nimetleri döşedikçe döşedim. Sonra yine de hırsla artırmamı ister. Hayır, artırmayacağım. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı oldukça inatçıydı. Ona zor bir meşakkat yükleyeceğim. Onu sarpa sardıracağım. Çünkü o Velid bin Muğire Kur'an hakkında uzun uzun düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası aklınca nasıl ölçtü biçti. Sonra baktı. Baktı da söyleyecek söz bulamayıp surat astı ve kaşlarına çattı. Sonra arka döndü ve büyüklük tasladı da. Bu öğretilip rivayet edilen bir sihirden başka bir şey değildir. Bu sadece insan sözüdür, dedi. Onu o güç yetiremeyeceği Sekar'a, cehenneme atacağım. Sen biliyor musun Sekar nedir? O ne geride bir şey bırakır ne de tekrar tekrar yakmaktan vazgeçer. O durmadan yenilenen, derileri yakıp simsiyah kavurandır. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır. Biz o ateşin zebanilerini sadece meleklerden kıldık. Onların sayısını da o inkar edenler için ancak bir imtihan yaptık. Böylece kendilerine kitap verilenler de Kur'an'ın hak olduğuna iyice inansınlar. İnananların da imanı artsın, kuvvetlensin diye. Artık hem kendilerine kitap verilenler hem de müminler şüpheye düşmesinler. Bu kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah bu misalle ne demek istemiş olabilir desinler diyedir. İşte böylece Allah dilediğini niyet ve amellerinin gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez. Bu cehennem yahut zebanilerin sayısı insanlara ibret için bir hatırlatmadan başka bir şey değildir. Hayır, onlar öğüt almazlar. Ay hakkı için, dönüp geldiği zaman gece hakkı için, ağardığı sırada sabah hakkı için. Muhakkak o cehennem büyük belalardan biridir. Hem sizden ibadet ve hayırda ileri geçmek veya geri kalmak isteyenleri korkutmak için insanlara uyarıcıdır. Her nefis kazandığına bağlıdır. Ancak bahtiyar olan, defteri sağından verilenler böyle değildir. İman edip iyi amelleriyle kurtulmuşlardır. Onlar cennetlerdedirler. Onlar suçlulara, sizi kavurucu ateşe sokan nedir diye uzaktan sorarlar. Günahkarlar derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Kur'an'ın buyruklarını bırakıp batıl şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Ceza gününü yalan sayardık. Nihayet bu haldeyken bize gelmesi kesin olan ölüm gelip çattı. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da sanki aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hala Kur'an'daki öğütten yüz çeviriyorlar. Fakat onlardan herkes kendisine Allah tarafından dağıtılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, bu olacak şey değildir. Doğrusu onlar bu alaycı sözleriyle ahiretten korkmuyorlar. Bilakis korkmaları gerekir. Şüphesiz o Kur'an da hayatta esas alınacak bir öğüttür. Artık kim dilerse onu düşünüp öğüt alsın. Ne var ki Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Saygıyla emirlerine itaat edilmeye layık olan ancak odur. Mağfiret sahibi de odur. Kıyamet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 40 ayettir. Adını ilk ayetinde zikredilen ve bütün surenin konusunu teşkil eden kıyametten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yemin ederim o kıyamet gününe. Yemin ederim gafletten uyanıp günahına karşı kendini çokça ayıplayan o nefse. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, onun parmak uçlarını bile en ince çizgisine kadar yeniden düzenlemeye kadiriz. Fakat insan önündeki kıyamet gününü yalan saymak ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Ama göz dehşetten kamaştığı, ay tutulup artık karardığı, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden yolladığı ve yapmayıp geri bıraktığı amelleri haber verilir. Doğrusu insan kendi nefsine yaptıklarına karşı şahit olacaktır her ne kadar mazeretlerini ortaya atsa da. Resulüm, vahiy geldiği zaman onu alelacele almak için bitmeden dilini hareket ettirme. Şüphesiz ki onu kalbinde toplamak ve sana okutmak bize aittir. Onu Cebrail vasıtasıyla sana okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Hayır, hayır ey insanlar, siz çoğunuz çabuk geçen şu dünyayı seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Bir takım yüzler o gün Rabbinin cemaline bakıp parlayacak. Bir takım yüzler de o gün asık olacak. Çünkü onlar bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını iyice anlarlar. Dikkat edin, can köprücük kemiklerine dayandığı zaman kim çare bulup şifa verecek denilir. Artık can çekişen hakikaten bir ayrılış olduğunu anlayacak. Can havliyle bacak bacağa dolaşacak. İşte o gün sevkiyat ancak Rabbinedir. İşte o ne samimi inanıp tasdik etti ne de namaz kıldı. Aksine peygamberleri, Kur'an'ı yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra çalım satarak yürüyüp ailesine gitti. Hem dünyada layıktır sana bela, daha da layık, hem de ahirette layıktır sana azap, daha da layık. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O insan akıtılan meninin içinden bir nutfe, sperma değil midir? Sonra bir alaka oldu da Allah onu yaratıp azalarını düzenledi. İşte ondan, o spermadan erkek ve dişi olarak iki sınıf var etti. Şimdi bütün bunları yapan Allah ölüleri diriltmeye kadir değil mi? Elbette kadirdir. İnsan Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. Mekke'de indiği de söylenir. 31 ayettir. 24. ayet Mekke döneminde inmiştir. Dehr Suresi de denilir. İlk ayetinde geçen insan kelimesinden dolayı bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hakikaten insanı yaratmamızdan önce üzerine öyle uzun bir zaman gelip geçti ki henüz o vakitlerde insan daha yaratılmadığından anılan bir şey değildi. Doğrusu biz insanı kudretimizi gösterelim ve teklifimizle imtihan edelim diye erkekteki çeşitli unsur ve salgılar içindeki genetik kısmının kadındaki sadece yumurtanın spermayla aşılanması ve ondaki genetik kısımla karışmış bir nutfe zigottan yarattık da onu, insanı, işiten ve gören bir varlık yaptık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör. Hiç şüphesiz biz kafirler için zincirler, bukağalar, kelepçeler ve alevli bir ateş hazırladık. Doğrusu iyiler, cennette karışımı kafur olan dolu bir kadehten içerler. O kafur bir pınardır ki Allah'ın iyi kulları ondan içerler ve istedikleri yere akıttıkça akıtırlar. Onlar dünyada adaklarını ve ahitlerini yerine getirirler ve fenalığı her tarafa yaygın olan bir günden korkarlardı. Yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler. Doğrusu biz sizi sadece Allah'ın rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz yüzleri ekşiten ve asık suratlı yapan dehşetli ve kara bir günde Rabbimizden korkarız derlerdi. Allah da o günün şerrinden onları korur ve yüzlerini bir parlaklık ve sevince kavuşturur. Nefislerinin arzularına ve eziyetlere dayandıklarından dolayı onları cennet ve ipekle mükafatlandırır. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Onlara sunulmak üzere gümüş kaplar ve billur kupalar dolaştırılır. O gümüş beyazlığında billur kupalar ki onların içindeki şarabı içecekleri bir miktarda ölçerek sunarlar. Orada karışımında zencefil olan dolu kadehlerde cennet şarabı içirilir. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Cennet ehline hizmet için çevrelerinde hep aynı yaşta kalacak ölümsüz gençler dolaşır ki onları görünce saçılmış birer inci sanırsın. Orada nereye baksan tarife sığmaz bir nimet, büyük bir mülk ve saltanat görürsün. Üstlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri de onlara gayet temiz bir ahiret şarabı içirir. Bu nimetler şüphesiz sizin için bir mükafattır. Çalışmanız da karşılığını bulmuştur denilir. Bu Kur'an'ı gerektiği zamanlarda peyderpey indiren biziz. O halde Rabbinin hükmüne bağlanıp sabret ve dinin emirlerini yerine getirmede onlardan hiçbir günahkar veya nanköre, kafire boyun eğip itaat etme. Ve sabah akşam Rabbinin ismini an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceleyin uzun uzadıya onu tesbih et, teheccüd namazı kıl. Doğrusu onlar acele geçen dünyayı severler de önlerindeki ağır günü bırakırlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini ve bütün vücut kısımlarını sıkıca bağladık, sağlamlaştırdık. Biz dilediğimiz zaman onları helak eder, benzerleriyle değiştiriveririz. Yerlerine başka insanları getiririz. Şüphesiz ki bu sure bir öğüttür, hatırlatmadır. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol edinir. Bununla birlikte Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediğini rahmetine eriştirir. Zalimlere gelince, onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 50 ayettir. 48. ayeti Medine döneminde inmiştir. Sure, adını 1. ayetteki Mürselat kelimesinden almıştır ve gönderilenler demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun emrimizle meleklerden birbiri ardınca gönderilenlere. Görevlerine sert rüzgarlar gibi koştukça koşanlara, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı, emre göre ayırdıkça ayıranlara, kötülüklerden özür dilemek veya cezaya karşı uyarmak için öğüt, vahiy bırakanlara ki, vaat ve tehdit edildiğiniz şeyler mutlaka olacaktır. Yıldızların ışığı giderildiğinde, gök yarıldığı, dağlar yerinden sökülüp savrulduğunda, peygamberlere, ümmetlerine şahitlik için belli bir vakit verildiğinde, artık kıyamet kopmuştur. Bunları duyanlar, bu hesap hangi güne ertelenmiş derler. Bil ki her şeyi ayırıp hüküm verme gününe ertelenmiştir. O ayırıp hüküm verme gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Biz öncekileri bu yüzden helak etmedik mi? Sonra gerideki inkarcıları da onların peşine takarız. Biz günahkarlara böyle yaparız. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Hem onu doğum için belli bir vakte kadar sağlam bir yer olan rahme koyduk. İşte bunu biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir ederiz. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Yeri hem dirilere hem de ölülere bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada yüksek sabit dağlar var etmedik mi? Size tatlı sular içirmedik mi? Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Hadi yalanladığınız azaba gidin denilir onlara. Hadi gidin üç çatallı dumandan bir gölgeye ki o ne gölgelendirir ne de ateşten korur. Çünkü o saray gibi büyük bir kıvılcım saçar. Sanki o sarı sarı erkek develer gibi heybetlidir. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Bu imana ve Kur'an'a burun bükenlerin konuşamayacakları bir gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. Bunları yalan sayanların o gün vay haline. Bu ayırt edip hüküm verme günüdür ki sizi de evvelki ümmetleri de bir araya toplarız. Eğer sizin kurtulmak için bir hileniz varsa hemen bana hile yapın da beni atlatın. Öldükten sonra dirilmeyi yalan sayanların o gün vay haline. Doğrusu takva sahipleri Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin için denilir. Şüphe yok ki biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Bu hakikatleri yalan sayanların o gün vay haline. Ey inkarcılar! Allah'ın emirlerine boyun eğmeyenler, yiyin. Biraz daha zevklenin bakalım dünyada. Muhakkak ki sizler suçlusunuz. Bu nimetlerin sorulacağını yalan sayanların o gün vay haline. Onlara rükû edin, Allah'a boyun eğin denildiği zaman rükû etmez, boyun eğmezler ve emirlere itaat etmezler. Bunları gereksiz ve yalan sayanların o gün vay haline. Artık bundan sonra onlar hangi söze inanacaklardır? Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 29'u dinlediniz. Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 29. Euzu billahi mineşşeytan.